0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel
3: FM. قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد نموت ولا نذل ونصدر.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dikkat edin. Dünya hayatı yalnızca tutkulu bir oyalanmadır. İnsanların çoğu dünya hayatını tek hedef olarak benimser. Sadece dünyadaki zenginlik, refah veya şöhret için yaşar ve bunlarla tatmin bulmaya çalışır. Oysa ki dünya hayatı ahiretteki sonsuz nimet ve mutluluk yanında değersiz bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Dünya hayatının süsüne aldanmamak, asıl yurdun ahiret olduğunu kavramak içinse derin bir düşünce gerekmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Bir

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. Nefes kesilmeden, hayat son bulmadan önce kitabını oku. O tüm zamanlara ve tüm insanlığa gönderildi. Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalple okunması için. Onu anlayalım, ilkelerine göre yaşayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتب.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Fatiha Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha suresi 7 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 2 defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha suresi iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, O'nun hükümranlığını, ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece O'ndan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için O'na dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
1: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin.

0: Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
0: Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.

0: Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil. Bakara Suresi. Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara Suresi Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrailoğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasağı, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: هدى للمتقين.
1: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır.
0: اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
1: O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler.

Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki iman etmedikleri halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler.

Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler.

Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır.

Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler.

İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Elebaşlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler.

İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kar getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar.

0: نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı.
0: Summun bukmun umyun fehum la yerci'un.
1: Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden Hakk'a dönmezler.

آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق

onların hali, gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.

Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık görürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

O yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın.

Yok, eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun.

Muhammed! İman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe, bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır.

Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır.

0: en yusal ve yaqta'un ma amara Allah bihi en yusal ve yufsidun fil ard ulaika humul khasirun.
1: O fasıklar söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.
0: Kayıp

Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, o sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.

Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi.

Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin," dedi.

Melekler, seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibisin dediler.

Allah, ey Adem, onları isimleriyle kendilerine söyle dedi. Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince, Allah, ben size göklerin ve yerin gayiplerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim dedi.

Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik de hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: Biz demiştik ki, ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Onun nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.
1: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ
0: Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır.

Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

Biz onlara dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet geldiğinde, kimler benim hidayetime uyarsa artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de sadece benden korkun.

Yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi basit menfaatlerle değişmeyin ve yalnız benden korkun.

0: Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Ve öyle bir günden korkun ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez ve kimseden fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez.

0: لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

Sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmıştık. Siz bakıp dururken Firavun ailesini suda boğmuştuk.

Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz.

0: Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik.
1: وَإِذْ قَالَ

0: عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: Musa da kavmine demişti ki, ey kavmim, buzağı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

Yine hatırlayın o zamanı ki siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı.

0: bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
0: Biz demiştik ki şu şehre girin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek girin ve dileğimiz günahlarımızın bağışlanmasıdır deyin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz.

Ama zalimler kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Biz de o zalimlere yaptıkları kötülüklerden dolayı gökten bir azap indirdik.

0: مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
1: Bir zamanlar Musa kavmi için su aramıştı da asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırmıştı. Herkes kendi içeceği yeri bilmişti. Biz, Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ama yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın demiştik.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Hani siz demiştiniz ki, ey Musa, biz bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın. Musa, iyi olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Siz bir şehre inin, orada istediğiniz vardır demişti. Onlara zillet ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi. Evet, bu isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı.

Şüphesiz iman edenler için Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. وَإِذْ أَخَذْ

0: Bir zamanlar sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde bulunanı hatırlayın ki korunasınız demiştik.
1: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah'ın size ihsanı ve merhameti olmasaydı, mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz.

Cumartesi günü hakkında içinizden azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Biz işte onlara aşağılık maymunlar olun demiştik.

0: Biz bu cezayı orada bulunanlara ve sonradan gelecek olanlara bir ibret, Allah'tan korkanlara da bir öğüt kıldık.
1: وَإِذْ

Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun dediklerinde Musa ben cahiller arasına girmekten Allah'a sığınırım demişti.

Onlar bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle cevap verdi: Rabbim buyuruyor ki o ne çok yaşlı ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapın.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun renginin nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki o bakanların hoşuna gidecek rengi sapsarı olan bir sığırdır dedi.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetini bize bildirsin. Çünkü bu sığırlar bize göre birbirine benziyor. Ama Allah dilerse mutlaka doğruyu buluruz dediler.

0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى dedi ki, Rabbim şöyle buyuruyor. O çift sürüp ekin sulayarak ezilmemiştir. Kusursuz ve alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da işte şimdi gerçeği bildirdin deyip o sığırı kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı.

Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı.

kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun dedik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir ve aklınızı başınıza alasınız diye size delillerini gösterir.

0: وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Onlar taş gibi, hatta daha da sert oldu. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de var ki yarılır, içinden sular fışkırır. Ve yine öyle taşlar var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

artık onların size inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi de düşünüp anladıktan sonra bile bile değiştirirlerdi.

0: ربكم أفلا تعقلون.
1: Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açıkladıklarını Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söylüyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım uydurmalardır. Onlar ancak zanna dayanırlar.

Kitabı elleriyle yazıp sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah tarafından gelmiştir" diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline. Kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline.

Onlar sayılı birkaç günün dışında bize asla cehennem ateşi dokunmayacaktır derler. Ey Muhammed, onlara de ki, Allah tarafından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla caymaz? Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

Hayır, öyle değil. Kim kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Ve iz

0: معرضون.
1: Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk yapmayın, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye kesin söz almıştık. Sonra içinizden çok azınız hariç bu sözünüzden döndünüz ve hala da yüz çevirip dönmektesiniz.

0: ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
1: Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Siz bunu ikrar etmiştiniz ve buna hala şahitlik ediyorsunuz.

0: الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Sonra siz o kimselersiniz ki kendinizden olan kimseleri öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmanız yasak olduğu halde eğer size esir olarak gelirlerse fidyelerini verip kurtarıyorsunuz. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

İşte onlar öyle kimselerdir ki ahireti bırakıp dünya hayatını satın almışlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez.

0: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Artık size bir peygamber, nefsinizin hoşlanmadığı şeyleri getirdikçe büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyor musunuz?
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar, bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ama hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Onlardan çok az kimse iman eder.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Onlara Allah tarafından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir kitap geldiği zaman, daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip durdukları halde bildikleri kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyip Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dense, biz bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o, yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara, eğer gerçekten inanıyor idiyseniz neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz diye sor.

0: Andolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz. İşte siz öyle zalimlersiniz.
1: وَإِذْ أَخَذْ

Hani sizden kesin söz almış ve Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin demiştik. Onlarsa dinledik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerine işlemişti. Ey Muhammed, de ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü bir şey emrediyor.

Ey Muhammed, de ki, eğer cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size tahsis edilmişse ve siz de doğru sözlüyseniz ölümü istesenize.

0: Bunu önceden işledikleri yüzünden asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُعَمَّرِهِ

Hiç şüphesiz sen onları hayata diğer insanlardan, hatta Allah'a şirk koşanlardan daha düşkün bulursun. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Oysa çok yaşaması onu azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman olursa Allah'a düşman olur. Çünkü o, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri tasdik edici, iman edenlere yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.

0: Ey Muhammed! Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan fasıklardan başkası inkar etmez.
1: اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar her ne zaman bir ahit üzere anlaşma yapmışlarsa içlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz.

Onlara Allah tarafından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Fakat insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Oysa bu iki melek, "Biz sadece bir imtihan vesilesiyiz. Sakın inkar etme." demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar bu öğrendikleriyle kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi.

Onlar iman edip Allah'tan korksalardı, elbette Allah tarafından verilecek sevap onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi.

bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: Kitap ehlinden olan kafirler ve müşrikler Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemezler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük nimet sahibidir.
0: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz?
0: Elem ta'lem enne Allah lehu mulku's semawati vel ardı

0: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: Em turidun en tes'elu rasulakum kema su'ile Musa min qabl.

Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur.

0: Allahu bi emri. İnna Allah ala kulli şeyin kadir.
1: Kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: Ve akimus salate ve atuz zekah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

0: Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür.
1: وَقَالُوا لَنْ يَدَخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir, dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.

0: هم يحزنون.
1: Hayır. Kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
0: وَمَنْ

0: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ

0: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Hepsi de ona boyun eğmektedir.

göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.

0: Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.
1: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى

0: Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır.
1: اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez.

Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap deyince Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu.

0: Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e, tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik.
1: وَاِذْ

Hani İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu.

0: İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin.
1: Rabbena

0: Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin.
1: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
0: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهِ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün dedi.

قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل

0: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sormuştu. Onlar da senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız demişlerdi.
1: Tilka ummetun kad halet leha ma kasabat ve lekum ma kasabtum ve la tusalun amma kanu ya'malun.
0: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
1: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى

Kitap ehli olanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Muhammed, sen de ki, hayır, biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.

Siz onlara deyin ki, Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız.

0: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk ederiz.

0: أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
1: Sen de ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız.

0: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
0: Tilka ummetun kad halet.

Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.

Özel FM. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme.
Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim.
katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al.

0: yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul gashiyah vucuhun yevme izin khashi'ah amiletun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min

0: بالليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
11: Ey peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Her insan sırdaş olmaz. Her testi su tutmaz. Güzel ya da çirkin, her yüzün ardında birisi vardır. Konuşun, tanışın, çünkü kişi dilinin altında gizlidir. Ya bir yol açın, ya bir yol bulun, ya da yoldan çekilin.
2: Özel FM 103.2.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34, Arnavutköy.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

0: 362 15 15.
1: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
7: Saat 7.
8: 7.
7: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah

0: yüce yaratıcıyı tazim örnekleri. Yüce yaratıcıyı tazim etmek demek, kişinin gerek kanaat, gerek amel, gerekse ahlak noktasında her zaman hanif ve salih bir kimse olmaya çalışması, küfrü ve şirki andıran her şeyden teberri etmesi ve en güzel ahlakla ahlaklanması demektir. Yüce Mevla'ya gösterilmesi gereken şuurlu tazimin ve kurulması gereken sıkı irtibatın başlıca iki vesilesi veya iki belirtisi vardır. Birincisi ve en kuvvetli vesile, Yüce Allah'ın rızası ile yetinmek ve bu yetinmenin ifadesi olarak ona karşı tazim hisleriyle dolu olan kaliteli ve keyfiyetli bir hayat sürdürmek ve bu tazimin özeti olarak da sabah akşam onu tesbih etmek ve ona dua etmektir. Bunun en çarpıcı örneği Ammar bin Yasir, Süheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi, Abdullah bin Mesud ve Miktat bin Esved gibileri hakkında indirildiği nakledilen şu ayetin ve benzerlerinin ortaya koyduğu ibret verici tablodur. Ey Habibi Zişanım, onun rızasını isteyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri kovma. Onların fakir müminleri senin yanında görmek istemeyen o müşriklerin hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları, o müminleri kovup da zalimlerden olasın. İkinci vesile, tam bir hanif ve tam bir Müslüman olarak marifet dolu bir ruha ve Hakk'a karşı aşina olan bir gönle sahip olmaktır. Bunun en çarpıcı örneği de Necaşi ile arkadaşlar hakkında nazil olduğu rivayet edilen şu ayetlerin ortaya koyduğu ibret verici tablodur. O, bir kısım alim ve rahiplerin peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman aslında aşina olup da tanıdıkları bu Hak'tan dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, iman ettik, artık bizi Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz derler. Hem bizler Rabbimizin bizi salihler zümresiyle beraber cennete koymasını derin bir arzu ve iştiyakla ümit ederken, neden Allah'a ve bize gelen Hakk'a iman etmeyelim ki? Yani onlar duydukları Hakk'a ve hakikatlere iman etmeyi engelleyen hiçbir sebep görmedikleri gibi, ayrıca salihler zümresinin güzel olan akıbet ve gamsız olan sürurlarını biliyor, onların bu yüksek hallerine ortak olma arzusu ve iştiyakını duyuyor ve bunu iman etmeyi gerektiren yüksek bir gerekçe olarak kabul ediyorlardı. Nitekim en muteber ve en sağlam kaynaklarda nakledildiğine göre ilk muhacirler sırf dinlerinin gereklerini özgürce yaşamak maksadıyla Habeşistan'a hicret ettikleri zaman Mekke müşrikleri hemen harekete geçip onların arkalarından bir heyet göndermiş ve bununla Habeş kralı olan Necaşi'yi etkilemek ve onu muhacirlerin aleyhinde tahrik etmek istemiş ve ondan muhacirlerin ilticalarını kabul etmemesini ve onları ülkesinde barındırmayıp kendilerine iade etmesini talep etmişlerdi. Bunun üzerine Necaşi hem ilme hem de ibadete düşkün olan ileri derecedeki bilginlerle bir meclis tertip etmiş ve Müslümanlarla müşrikleri birlikte dinlemek üzere hepsini oraya çağırmıştı. İşte tertiplenen bu mecliste Necaşi, Müslümanlara sizin peygamberiniz ve kitabınız Hazreti Meryem ve Hazreti İsa hakkında ne diyor diye sorduğunda, müminler adına Hazreti Cafer radıyallahu anh, Hazreti Meryem namına Kur'an'da bir surenin olduğunu söylemiş ve o tatlı namesiyle ve yanık sesiyle Meryem suresinin 16. ve 34. ayetleri arasını, arkasından da Taha suresinin ilk 9 ayetlerini okumuştu. Hazreti Cafer radıyallahu anh bir taraftan bu ayetleri okurken, diğer taraftan Necaşi ve yanındaki bilginler duydukları haşyet ve marifet karşısında derinden derine düşünmeye ve sonunda okunan ayetler karşısında kendilerini tutamayıp ağlamaya başlamışlardı. Hem yıllar sonra Necaşi Medine-i Münevvere'ye 70 kişilik bir heyet göndermişti. Bu heyet Medine'ye geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Yasin suresini okumuştu. İşte onlar da okunan ayetler karşısında etkilenmiş ve yıllar önce ağlayan kralları Necaşi ve ileri gelen bazı bilginleri gibi onlar da duygulanmışlardı. İşte Cenab-ı Hak onların bu marifet dolu samimi hallerini Kur'an'da böyle ebedileştiriyor ve yüce namlarını böyle destekliyordu. Şimdi siz Yüce Allah'ın ezeli ve ebedi kelamında tebrik ve tebcil ettiği ve sabah akşam Yüce Allah'a ibadet etme ve ona duada bulunma hususunda onlara benzemeye çalışalım diye bizlere örnek olarak gösterdiği o mübarek sahabiler ve benzerleri gibi olmak istemez misiniz? Hem siz Yüce Allah'ın Kur'an'da tebrik ve tebcil ettiği ve örnek olarak gösterdiği Necaşi ile ilim ve ibadeti beraber götüren o bilginler gibi hakka ve hakikatlere karşı aynı arzu ve iştiyakı duymak, aynı saygıyı ve duyarlılığı göstermek ve bu vesileyle namınızı ebedileştirmek istemez misiniz? Hem gözleri kamaştırıp akılları hayrete düşüren ve kalbin zarlarını çatlatan kainattaki şu eksiksiz ilahi cemal ve kemal tecellileri karşısında yükseklerden gelip dökülen sular gibi çağlamak, susuzluktan çatlayacak hale gelen toprağı yeniden yeşertmek ve canlandırmak ve uğradığınız her yeri zümrüt yamaçlara veya yemyeşil vadilere dönüştürmek ve böyle şerefli bir hizmetle arkadan gelen neslin hafızalarında bir hatıra bırakmak istemez misiniz? İşte bunun yolu Yüce Mevla'nın rızasıyla yetinmek, marifet dolu bir ruha sahip olmak ve keyfiyetli bir hayat sürdürmektir. Tabi'in devrinde yaşamış hak dostlarının önde gelenlerinden olan ve gerek zaman gerekse mekan bakımından popyekün bütün İslam aleminin kendisiyle iftihar ettiği ulular kafilesinin serdarlarından birisi olarak tarihe geçen yüce ruhlu bir kadın vardır. Hazreti Rabiatül Adeviye. Hayatını istikamet, ibadet, hayır, iffet ve fazilet dairesinde geçirmiş olması itibariyle kendisine Ümmül Hayr, yani hayırların anası lakabı verilen son derece akıllı ve dirayetli bir kadın. Hazreti Rabia, erkeklerin pek çoğunun hayret ve imrenmelerini ve bu yüzden de kendilerine müracaat ederek pek çok hususta ders almalarına sebep olacak derecede yüksek hallere mazhar olduğu gibi tazarru ve niyazın sembolü, tevekkül ve teslimiyetin timsali, aşk ve iştiyakın numunesi, akıl ve iradenin billurlaşmış şekli olduğundan kendisine tacur rical, yani erkeklerin tacı unvanı verilen fazilet abidesi büyük bir kadındır. Onun bu derece yüksek bir liyakate hakkıyla sahip oluşunun en büyük şahidi Süfyan Sevri, Hasan Basri ve Süleyman Darani gibi başımızın tacı olan birçok büyüklerin kendisiyle şartları dahilinde ve işin nezaketi içerisinde görüşmüş olmaları ve ondan ibret dersi almış olmalarıdır. İşte bu mübarek kadının düşündürücü bir hali. Erkeklere akıl dağıtan bu mübarek kadın, yine akıllı ve imanlı olmanın gereği olarak zamanla dünyayla alakasını kesmiş ve kendisini tamamen ebedi hayatla ilgili hususlara, özellikle de iştiyakıyla yanıp tutuştuğu Cenab-ı Hakk'ın mukaddes cemalini seyredeceği o ebedi saadet anlarını düşünmeye ve o vuslat anları için hazırlık yapmaya vermiştir. Öyle ki çevresinde cereyan eden bütün hadiseler onun İslam terbiyesiyle gereği gibi yetişmesine vesile olmakta, maddi ve manevi duygularını kamçılamakta ve en yüce gayeyi elde etme hususunda kendisini teşvik etmekteydi. Nitekim kendisi bu halini şöyle anlatırken, ben ne zaman ezan sesini duysam kıyamet gününün ilan edilişini duyar gibi olurum. Ne zaman kar yağdığını görsem amel defterimin sayfalarının uçuşacağı anı hatırlarım. Ne zaman sıcakla karşılaşsam mahşerin sıcaklığını ve hesap gününün hararetini hatırıma getirir ve erimeye başlarım derdi. Akıllı insan hesaba çekilmeden önce ikide bir kendini hesaba çeker ve ahirete eli boş gitmemek için sürekli olarak çırpınır durur. Nitekim Hazreti Rabia validemiz kocası vefat edince dünya işlerinin tümünden ilgisini kesmiş ve kendisini tamamen hayır ve hasenat işlerine, özellikle de Cenab-ı Hakk'a kulluğa vermişti. Bir gün Hasan Basri Hazretleri çok hayati bir konuda konuşmak üzere Hazreti Rabia'nın yanına geldiğinde Hazreti Rabia ona şöyle demişti: "Ey Hasan, kadının aklıyla nefsani arzuları arasındaki orantı nedir? Şayet erkeğin aklı ve nefsani arzularıyla kıyas edilecek olursa neticesi hakkında fikriniz ve görüşünüz nasıldır?" Hasan Basri Hazretleri bu soruya şu cevabı verdi: "Kadının aklı nefsani arzularının yanında onda bir kadardır. Kadının heva ve heveslerine meyli akli melekelerinden 9 misli daha baskındır. Erkeklere gelince erkeklerin aklı 9 fakat nefsani arzuları akıllarına kıyasla 1'dir. Hasan Basri'nin bu cevabı karşısında Hazreti Rabia'nın verdiği cevap onun ne derece akıllı ve iradeli ve ne derece hak dostu olduğunu göstermesi bakımından gerçekten düşündürücüdür. Hazreti Rabia şöyle cevap vermişti: "Ben bir iple 9 köpeği bağlamaya güç getirirken siz erkeklerin 9 iple bir köpeği koruyamayışınıza doğrusu çok hayret ediyorum." İşte akıllı insan, işte akıllı kadın ve işte akıllı erkeklerin kendisinden akıl dilendiği yüce bir hak dostu. Nitekim Hasan Basri Hazretleri aldığı bu hikmet dolu cevap karşısında gözyaşlarını tutamamış, ağlamış ve "bu öğüt bana yeter" diyerek oradan ayrılıp gitmişti. Akıllı bir insan nefsin ve şeytanın arkasından gidip de kıymetli ve değerli ömrünü kadın ve servet, makam ve şöhret gibi sonu gelmez bir kısım heves ve arzular peşinde harcamaz. Çünkü bütün bunlar suri ve fani şeylerdir. Dolayısıyla bunlar için yapılan bütün harcamalar da fanidir ve bu tür harcamalar ne yazık ki er geç karşılıksız olarak heba olup gidecektir. Hem bunları bilen bir mümin aklını kullanır, aklıyla işin akıbetini görür, iradesini iyice sağlamlaştırır da geçici olan şeylerin arkasına merakla takılıp gitmez ve güzelim ömrünü faydasız şeylerle heder etmez. Evet, akıllı ve kamil bir insan kalbini yok olmaya mahkum olan fani şeyleri değil, sürekli ve kesintisiz olan baki şeylere çevirir de ebedle tatmin olmaya ve ebedle huzur bulmaya çalışır. Bu husustaki sözlerimizi muhtereme validemiz Rabia Hatun'un şu iman, ihlas, tazim ve teslimiyet, akıl, aşk ve iştiyak dolu münacatıyla bitirelim. Allah'ım, benim seninle olan aram bozulmasın da, isterse bütün alemle aram bozuk olsun. Benim seninle olan irtibatım ve alakam yerinde ve sağlam olduktan sonra başka şeylere hiç mi hiç değer vermem. Allah'ım, bana dünyada nasip ettiğin bütün nimetleri dünyayı çok sevenlere ver. Bana cennette takdir edip ihsan edeceğin nimet ve lezzetleri de asi olan mümin kullarına ver. Bana gelince ben senden sadece senin lika ve cemali kemalinle müşerref olmayı, rü'yetini talep ediyorum. Bana da cemalinle müşerref olma nimet ve lezzetini ihsan eyle. İşte iman, işte gerçek akıbeti gören akıl, işte nefsi terbiye ve ıslah etmenin yolu ve işte Yüce Mevla'ya karşı duyulan ve duyulması gereken aşk ve iştiyak. Rabbim cümlemize bu güzel haslet ve huyları versin, iman, ihlas, tazim, teslimiyet ve iştiyak dolu münacatlar nasip etsin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem

0: modelleriyle kusursuz rotbalans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rotbalans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
3: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 06 12, Maslak.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı.
1: İki. Tarihi arka plan. Siret okumanın önemi hakkında konuştuktan sonra şimdi ikinci bölümde siretin bizzat kendisine başlıyoruz. Dikkat edilirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı hakkında yazanlar ya da alimler genellikle söze onun doğumuyla başlamazlar. Biraz öncesine, aslında birkaç bin yıl öncesine giderler. Onun babası olan İbrahim aleyhisselam zamanına kadar inerler. Bu durum genellikle onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söze başladıkları yerdir. Nesebini İbrahim aleyhisselamdan başlayarak zikrederler. Başlanılan bu hayat hikayesinde İshak aleyhisselam ve Sare radıyallahu anhadan ziyade Hacer radıyallahu anha ve İsmail aleyhisselama olan vurgu mevcuttur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyu buradan gelir. İbrahim aleyhisselamın eşleri Hacer ve Sare radıyallahu anhumanın Hicaz'a gidiş kıssasını anlatmakla işe başlarlar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ceddi İbrahim aleyhisselamın Arabistan'a hicreti ve ailesini çöle bırakışı. İbrahim aleyhisselam eşi ve yeni doğmuş olan oğlu Arabistan'a Hicaz bölgesine yolculuk ettiler. İbrahim aleyhisselam onları günümüz Mekke'sine götürdü. O zamanlar orada hiçbir şey yoktu ve orada kimse yaşamıyordu. Ziraat yoktu, ölü bir vadiydi. Fakat Allah Azze ve Celle'nin evi olan Kabe'nin inşa edildiği bu yer, dünyanın ilk yaratılışından beri mukaddesti. Aslında Kabe'yi ilk inşa edildi.

Rabbinin kim olduğunda ihtilaf vardır. Cumhura göre İbrahim aleyhisselamdı. Fakat bazı alimlere göre ilk inşa eden Adem aleyhisselamdır. İbrahim aleyhisselam mı yoksa Adem aleyhisselam mı olduğuna bakmaksızın, orada bir bina olsa da olmasa da bu yer bizzat ilk günden itibaren mukaddes bir yerdi. İbrahim aleyhisselam eşini ve oğlunu vadiye, yani şu anda Zemzem'in bulunduğu yere, o zamanlar henüz Zemzem bulunmuyordu, bıraktı. Onlarla birlikte biraz su ve bir miktarda hurma bırakarak oradan kendisi uzaklaştı, öylece onları bırakıp gitti. Hacer radıyallahu anha İbrahim aleyhisselamın onları bırakacağını biliyordu. Ama böyle bir çölün ortasında bırakabileceğini tahmin etmemişti. Bunun üzerine peşinden giderek dedi ki, ''İbrahim, sen bizi ne ziraatın ne de kimsenin yaşamadığı bir yere mi bırakacaksın?'' İbrahim aleyhisselam cevap vermedi. Tekrar sordu. Cevap yok. Ona üçüncü kez sordu. Yine cevap vermedi. Bunun ardından Hacer radıyallahu anha dedi ki, ''Bunu sana Allah mı emretti?'' İbrahim aleyhisselam da evet dedi. O da o halde Allah bize sahip çıkacaktır dedi. Eğer bu Allah Azze ve Celle'den gelen bir emirse o zaman ben Allah'a tevekkül ettim. O bize yardım edecektir. Şimdi bu kadının imanına bakınız. Hiçbir şey olmayan bir yerin ortasında ama eğer bu Allah'ın emri ise ben Allah'a tevekkül ettim, o bize sahip çıkacaktır diyor. O halde Allah bizi zayi etmeyecektir, o bizi ihmal etmeyecektir diyebilmiştir. İbrahim aleyhisselam uzaklaştı ve onların artık kendisini göremeyeceği bir yere vardı. İşte o zaman olduğu yere geri döndü ve yüzünü Kabe'nin yönüne çevirdi. Allah Azze ve Celle'ye şöyle dua etti. Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazılarını senin haram kılınmış evinin yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı kılsınlar diye. Artık sen insanlardan bazılarının gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli meyvelerle onları rızıklandır. Olur ki şükrederler. Buradan anlaşılıyor ki bu yer, Kabe henüz inşa edilmemiş olsa bile haremdi. İbrahim aleyhisselam duasını bu haldeyken yapmıştı. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini bilirsiniz. Piramit şeklindedir. Piramitin tabanında, yani en altta ne vardı? İnsanın karşılanması gereken İlk temel ihtiyacın neydi ve ne ile başlıyordu? Fiziksel ihtiyaçlardı değil mi? Piramidin tabanında bu vardı. İnsanlar için en önemli ihtiyaç fiziksel ihtiyaçlardır. Bu piramidin temelini oluşturur. Peki bundan sonra ne gelir? Sonraki adım sizce nedir? Sosyal ihtiyaçlar. Sonra üçüncüsü psikolojik ihtiyaçlar değil mi? Fizyolojik olanlar en altta, sosyal ihtiyaçlar, manevi ihtiyaçlar ve sonrasında en tepeye doğru kişi kendini gerçekleştirir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi bu şekildedir. Her şeyden önce bir insan olarak fizyolojik ihtiyaçlarınızı karşılamak zorundasınız. Bu gıda ve barınmadır. Bunun ardından arkadaşlar edinmek, sosyal bir hayata sahip olmak, bir topluluğa dahil olmak istersiniz. Bu da sosyal ihtiyaçtır. Bunun ardından da diğer ihtiyaçlar gelir. Maslow'a göre fizyolojik ve sosyal ihtiyaçları elde ettikten sonra din hususunda ancak düşünmeye başlayabilirsiniz. Son olarak da piramidin tepesinde bulunan kendini gerçekleştirme ihtiyacına yönelebilirsiniz. Fakat İbrahim aleyhisselama göre piramidin şekli tam tersineydi.
Onun ilk isteği yiyecek, içecek ya da barınma değildi. Kendisi için ricada bulunduğu ilk şey Rabbena li yukimus salah'tı. İbrahim aleyhisselamın ailesini ekinin, ziraatın olmadığı bir vadiye bırakmasının ardından Allah Azze ve Celle'den ailesine vermesini isteyeceği ilk şeyin onların hayatta kalabilmeleri için yiyecek olmasını düşünebilirdik. Fakat o duasını şöyle yaptı. Rabbena li yukimus salah. Rabbimiz namazı kılsınlar diye. Yani ilk zikrettiği şey manevi ihtiyaçtı. İkametüs salah. Yani namazın ikame edilmesiydi. Bunun ardından şöyle devam etti. Artık sen insanlardan bazılarının gönüllerini onlara meylettir. Yani insanlara onları sevdir manasında Allah Azze ve Celle'den insanları ailesine yönlendirmesini ve onlara ailesini sevdirmesini istiyor, bu şekilde sosyal ihtiyaçlarını talep ediyordu. Bunun ardından son olarak diyor ki, ve çeşitli meyvelerle onları rızıklandır. İbrahim aleyhisselam piramidin tam tersi olarak namazla yani manevi ihtiyacı istemekle başlıyor, sonra sosyal ihtiyaçları, bunun ardından fizyolojik ihtiyaçları gündeme getiriyor. Hatta Allah Azze ve Celle'den onlara semerat, meyveler bahşetmesini istediği zaman bile bunu ibadetle irtibatlandırıyor ve diyor ki, olur ki şükrederler. Allah'a dünyalık nimetlerle onlara yardım etmesini isterken bile bunu dinle irtibatlandırıyor. Ve çeşitli meyvelerle onları rızıklandır. Olur ki şükrederler. İşte doğru kendini gerçekleştirme piramidi budur. Allah Azze ve Celle her şeyi senin için var ederken, yediğin, içtiğin, uyuduğun ve diğer her şeyi yaptığın sırada Allah Azze ve Celle için yapmalısın. Hakiki sünnet budur. Allah Azze ve Celle'nin enbiyasından ve evliyaullah'tan başka ne Maslow'un ne de bir başkasının başaramadığı kendini gerçekleştirme programı budur. Hacer radıyallahu anh'ın su arayışı. Ailesini ıssız vadiye yerleştirdikten sonra İbrahim aleyhisselam geri döndü. Onun kendilerine bıraktığı bir miktar gıda bir süre sonra tükenmişti. Hacer radıyallahu anh'a oğlu İsmail aleyhisselamı halen emziriyordu. Açlık ve de susuzluktan ötürü sütü kalmamıştı. İsmail aleyhisselam ağlamaya başladı çünkü acıkmıştı. Hacer radıyallahu anha oğlunun acı içinde kıvrandığını görmeye daha fazla dayanamadı. Yanındaki bir tepenin üzerine tırmandı. O tepe daha sonraları Safa olarak adlandırılacaktı. Ufukta birini görebilecek mi, göremeyecek mi diye tepenin zirvesine kadar tırmandı. Sağa sola baktı ve kimseyi göremedi. Tepeden aşağıya indi. Vadiye ulaştığında elbisesini toparlayarak koşmaya başladı. Yakındaki başka bir tepeye tırmandı. Bu tepede sonraları Merve olarak adlandırılacaktı. Zirvesine ulaştı ve de ufukta birilerini görebilir miyim diye bakındı. Bebeği acı içinde kıvranıyordu. Hacer radıyallahu anha iki tepe arasında 7 defa gidip geldi. 7. seferde tepenin zirvesine vardığında bir ses işitti ve sesin nereden geldiğini anlamak için etrafına bakındı. Bu sesin İsmail aleyhisselamın ayaklarının altından geldiğini görünce hayrete kapıldı. Cibril aleyhisselam inmiş, Zemzem kuyusunu kazıyordu ve İsmail aleyhisselamın ayaklarının altından su akıyordu. Hacer radıyallahu anha sevinç içinde suyun kaynağına doğru hızla koştu. Burası kuru bir çöldü. Suyun hepsini emip tüketebilirdi. Bir havuz yaparak suyu içinde tutmak istedi. Bu kıssayı anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. Eğer o Zemzem'in önüne geçmeseydi, set çekmeseydi, Zemzem Mekke'nin ortasında akıp giden bir ırmak olacaktı, buyurdu. Ancak Hacer radıyallahu anh'ın müdahalesi nedeniyle su bir kuyu olarak kaldı. Suyu zapt etmeye çalıştı ve çağlamasına izin vermedi. Eğer müdahale etmeden bu mucizeyi kendi haline bıraksaydı, o çağlayan bir pınar olacaktı. İşte bu sebepten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsemiş ve Allah ona rahmet etsin demiştir. Hacer radıyallahu anha tepeler arasında bir o yana bir bu yana koşarken hissiyatının ne olduğunu bir an düşünün. Onun kalbi kırılmış olmalıydı. Gözlerinin önünde oğlunun acıdan muhtemelen can veriyor olmasına dayanamayıp ağlıyordu. Hacer radıyallahu anha iman etmiş, hakkaniyet sahibi bir kadındı. Ve Allah azze ve celle onu imtihan ediyordu. Onun için istikbalde bilmediği şeyler saklamıştı. Nitekim o zaman bir anne olarak büyük bir acı çekiyordu. Çünkü çocuğunun durumunu çaresizlikle izliyor, bilmediği ıssız bir çölde iki tepe arasında koşturup duruyordu. Keşke Hacer radıyallahu anha diriltilmiş olsaydı ve hac zamanı dünyanın her yerinden gelen Müslümanların yapmakta olduklarını görseydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hacer radıyallahu anh'ın Safa ve Merve arasında gidip geldiği kıssasını anlatırken şöyle buyurdu. İşte bizim Safa ve Merve arasında gidip gelmemizin nedeni budur. Yani biz annemiz Hacer radıyallahu anh'ın sünnetine tabi oluyoruz. Eğer Hacer radıyallahu anh'a bugün dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslümanın onun ayak izlerini takip etmek üzere geldiğini görseydi, Safa ve Merve arasında yüzünde büyük bir tebessümle koşardı. Yani kıymetli kardeşlerim ve bacılarım, bir Müslüman ve bir mümin olarak buna benzer imtihanlardan geçtiğinizde, belirli bir zihin dünyasına, belirli bir duyguya sahip olabilirsiniz. Fakat diğer tarafta sizi neyin beklediğini, Allah Azze ve Celle'nin sizin için müstakbelde neler sakladığını bilemezsiniz. Zemzem, Allah Azze ve Celle'nin Hacer radıyallahu anhaya dünyada verdiği bir ödül, bir hediyedir. Şu halde Allah Azze ve Celle'nin ona ahirette neler verebileceğini bir düşünün. O halde her ne zaman zor koşullardan geçsek, her ne zaman Allah Azze ve Celle bizi imtihan ve musibetlere uğratsa, işte o zaman bunu düşünelim. Hacer radıyallahu anh'ın bu imtihanlardan geçtiğini ve Allah Azze ve Celle'nin ona daha hayırlısını verdiğini ve onun için daha iyi şeyler saklamış olduğunu hatırlayalım. Musa aleyhisselam ailesiyle birlikte çölde yolunu kaybettiğinde soğuk ve rüzgarlı bir geceydi. O Mısır'ın hangi tarafta olduğunu bilmiyordu. Birden uzakta bir ateş gördü. Bunun üzerine eşine dedi ki, "Siz durun, ben bir ateş gördüm. Umarım oradan size bir kor getirir yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum." Karanlık bir geceydi ve hava da soğuktu. Hem ışığa, ısıya hem de rehbere ihtiyaçları vardı. O, eğer çölün ortasında bir ateş varsa, orada birilerinin olacağını umuyordu. Açık alanda yanan bir ateşti ve etrafında birileri olmalıydı. Bu yüzden gider, yolu sorarım diye düşündü. Musa aleyhisselamın tüm beklentisi buydu. Karanlık gece için bir ışık, ısınmak için bir ateş, ayrıca Mısır'a gitmek için de bir yol rehberi istiyordu. Fakat Allah Azze ve Celle onun için daha hayırlı olan bir şey hazırlamıştı. Allah Azze ve Celle Kur'an'da kıssayla ilgili
Musa aleyhisselam ateşin yanına gittiğinde Allah azze ve celle onunla konuştu. Musa aleyhisselam karanlık gece için bir ışık ve Mısır'a gidebilmek için de rehberle geriye dönmek yerine insanlık için bir ışık ve Mısır'a değil cennete giden yolun rehberliğiyle döndü. Musa aleyhisselam oraya gittiğinde peygamberliği bildirildi. Tam o zaman ve orada. Musa aleyhisselam çölde kaybolmuştu. Ateşe doğru gitti ve Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl. Musa aleyhisselam bir şeyler istemişti. Fakat daha hayırlısını buldu. Sahabeler de zorluklardan geçti. Ancak Allah azze ve celle onlara cennette yüksek dereceler ayırdı. Bu yüzden sıkıntılarla, zorluklarla imtihan edildiğimizde bu şekilde düşünmemiz gerekir. Arap ırkının doğum yeri Yemen. Çölde ne zaman bir su kaynağı bulunsa hemen kendisine farklı yaşam türlerini çekecektir. Bu sebepten kuşlar kuyunun üzerinde uçar oldular. Ancak orası ölü bir vadiydi ve daha önce orada bir yaşam belirtisi yoktu. Bu hususi bölgede göçebe olarak yaşayan Cürhum adında bir kabile vardı. Peki ya Cürhum nereden geliyor? Cürhum, Yemen'den gelen bir kabileydi. Yemen, Arap ırkının ve Arapça dilinin doğum yeriydi. Arap kabilelerinin kendisinden göç ettiği yerdir. Yemen'den farklı zamanlarda vuku bulmuş kitlesel göçler ya da göç dalgaları olmuştu. Bunlardan biri oradaki su bendinin yıkılmasının ardından yaşandı. Bunun hakkında Kur'an'da Sebe olarak adlandırılan bir sure mevcuttur. Sebe aynı zamanda oradaki krallığın da adıdır. Allah azze ve celle bize onların kıssalarını anlatır ki bu kavim dünyada ilk defa baraj inşa edenlerdir. O baraj sayesinde yıl boyunca su kaynakları tükenmiyordu. Hatta Arabistan az yağış alırken bu baraj nedeniyle onlarca yıl boyunca su kaynaklarına sahiptiler. Onların yüzlerce mil öteye ulaşan büyük sulama kanalları vardı. Onların durumlarına ilişkin içlerinde bazı abartılı şeylerin olduğu hikayeler anlatılır. Böyle bir hikayede bir kadının evinden başında bir sepetle çıktığı ve ağaçlardan dökülen meyvelerle sepeti dolu olarak evine döndüğü anlatılır. Gerçi Kur'an'da onların birçok bağ, bahçe ve ekinlere sahip olduğu, refah içinde yaşadıkları, bir yerden bir yere giderken herhangi bir zorluk yaşamadığı, bir dizi birbirine bağlı köy kasabalar içinde, birbirine bağlı yollar sayesinde rahatlıkla seyahat ettikleri ve bolluk içinde yaşadıkları anlatılır. İşte bu yüzden dünyadaki diğer insanların maruz kaldığı zorlukları çekmiyor, sefer meşakkatlerini hissetmiyorlardı. Ancak bolluk ve bereket içerisinde yaşayan bu halk, Allah'a olan inançsızlıkları ve cehaletleri nedeniyle dediler ki, biz de herkes gibi yolculuğun meşakkatini çekmek istiyoruz. Ve Allah'a, ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır diye dua ederek nefislerine zulmettiler. Ve Allah azze ve celle de onlara istedikleri zorluğu verdi. Onlar daveti reddetmeleri üzerine Allah'tan bir cezası olarak barajları çöktü ve bölgelerini su bastı. Ekili alanlarının tamamı sular altında kaldı. Bu olaydan sonra bölgedeki Arap halkının Yemen'den çıkarak Necid, Hicaz, Amman, Irak ve Şam bölgelerine büyük bir göç dalgasıyla yayıldığını görürsünüz. Efs ve Hazreç kabileleri de Medine'ye yerleşti.
Birkaç Arap kabilesi Suriye'ye gitti ve bazısı da Irak'a. İşte Arap halkının Yemen'deki küçük yerlerinden dört bir tarafa yayılmaları böyle oldu. Size bu tarihi geçmişi anlatmamın nedeni, Cürhum kabilesinin de bu kabilelerden biri olmasıydı. Bununla birlikte Cürhum, Baraj hadisesinden önce Yemen'den göç etmişti. Allahu alem. Fakat neticede onlar da Yemen'den çıkarak Hicaz'a gitmiş kabilelerden biridir. Hacer radıyallahu anh'ın Cürhum kabilesiyle iletişime geçmesi. Onlar Mekke civarındaki bölgeye alışkındılar ve bu bölgede su olmadığını da biliyorlardı. Bu yüzden kuşların havada uçuştuğunu görünce o mıntıkada neler olduğunu merak ettiler. Bunun üzerine gidip meseleyi araştırmaları için bir ya da iki kişi gönderdiler. Böylece o iki adam gitti ve döndüklerinde kabilelerine orada bir su kuyusu olduğunu bildirdiler. Bunun üzerine Cürhumlular Zemzem'in bulunduğu o yere giderek Hacer radıyallahu anhaya tuhaf bir soru sordular. Ve Hacer radıyallahu anha da onlara tuhaf bir cevap verdi. Ona "Burada yerleşebilir miyiz?" diye sordular. Bu sorunun tuhaf olmasının nedeni bu kabilenin savaşçı olmasına karşın çocuğuyla bir başına yalnız bir kadından izin istiyor olmalarıdır. Eğer isteselerdi onu oradan kovabilirlerdi. Fakat boş bir yer olmasına ve kendisiyle yaşayacağı kimse olmamasına rağmen ondan orada kalıp kalamayacaklarını sorarak izin alacak kadar da naziklerdi. Onun cevabı onlarla pazarlık yapıp müzakere etmesiydi ve bu daha tuhaf bir olaydı. Düşünün, hiçbir gücü, kudreti, silahı, kendisine yardım edecek bir ordusu bulunmayan bir kadın var ve bu kişilerle müzakere ediyor, onlarla pazarlık yapıyor ve onlara diyor ki, eğer burada kalmak istiyorsanız bir şartım var ki, o da bu suyun bize ait olmasıdır. Burada kalabilirsiniz ancak su bize aittir, benimdir. Onlar da kabul ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Hacer en başından beri onların orada kalmasını gönlünden istiyordu. Gelen gideni olsun istiyordu. Fakat onlarla daha iyi bir anlaşma elde etmek için pazarlıkta bulunuyordu. Bunu yapmasıyla daha sonraları Mekke diye anılacak olan yerde yerleştiler.

İsmail aleyhisselam büyüyor. İsmail aleyhisselam oraya yerleşen Cürhum kabilesiyle birlikte büyüdü. Onların dilini benimsedi. Onun öğrendiği bu dil neydi? Arapça. Peki İbrahim aleyhisselamın dili neydi? O da Irak Aramicesiydi. İbrahim aleyhisselam Iraklıydı ve o zamanlar Irak'ta farklı bir dil konuşuluyordu. İsmail aleyhisselam bu Arap kabilesi tarafından yetiştirildi ve onların dilini aldı. Onlardan bir kadınla evlendi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsmail aleyhisselam yoluyla Mekke'deki nesebinin başlangıcı bu şekildedir. Daha sonra İsmail aleyhisselam büyüdü, babası geldiğinde birlikte Kabe'yi inşa ettiler. Mekke'deki dini liderlik İsmail aleyhisselamdaydı ve tarih boyunca da böyle devam etti. Yani Cürhum hiçbir zaman Kabe üzerinde yetki sahibi olmadı. Bu yetki daima İsmail aleyhisselamın torunlarının elinde oldu. Fakat siyasi liderlik Cürhum kabilesindeydi. Huzaa'nın Cürhum'la savaşı ve Mekke'yi ele geçirmesi. Cürhum, Mekke'de yaklaşık 2000 yıl boyunca kaldı. Müfsitleştiler, tağutlaştılar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onlara Huzaa kabilesini gönderdi ve Cürhum Mekke'nin dışına sürüldü. Huzaalılar Yemen'den göç eden bir başka Arap kabilesiydi. Hicaz'a yerleştiler. Cürhum Mekke'den çıkmadan önce iki şey yaptı. Bunlardan ilki Zemzem kuyusuyla ilgiliydi. Zemzem kuyusunu yabancı cisimlerle doldurarak yerine dair tüm izleri gizlediler. Yaptıkları ikinci iş ise Kabe'nin içindeki hazineleri çalmak oldu. Bu sırada İsmail aleyhisselamın soyu sayıca artmış, Arabistan'ın her tarafına yayılmıştı. Artık Mekke'nin yeni lideri Huzaa kabilesi olmuştu. Bir kolsa Mekke'de kalmıştı. İşte o kol Kureyş'ti. Kureyş, İsmail aleyhisselamın soyundan gelen çok sayıdaki kabilelerden biridir. Onlara Adnan oğulları denilir. Sonuç olarak Kureyş halen Mekke'de yaşıyordu, fakat artık Mekke Huzaa tarafından yönetiliyordu. Huzaa'nın liderlerinden biri Amr bin Luhay el-Huzai'ydi. Biz Arabistan'ın dini arka planına değindikten sonra onun kıssasından da söz edeceğiz. Ancak şimdilik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nesebi konusundan ayrılmak istemiyoruz. Kureyş'in lideri Kusay bin Kilab, Kureyş'i bir arada toplamayı ve Huzaa'ya karşı ayaklanmayı başardı. Ve onları Mekke'den tamamen çıkarmaya muvaffak oldu. Böylece ilk defa İsmail aleyhisselamın soyu Mekke'nin siyasi ve dini liderliğini bir arada bünyesinde toplamış oldu. Kusay bin Kilab yalnız bununla kalmayıp tüm yetkileri ve iktidarın farklı yönlerini de elinde topladı. Kabe'nin muhafızlığı olan çok ulvi bir anlam taşıyan El-Hicabe'yi ele aldı. Böylece Kabe'nin muhafızı oldu. Hacılara su ve yemek hizmeti olan Sikaye ve Rifade'yi de kontrolü altına aldı. Şimdi bu size çok da önemli bir şeymiş gibi gelmeyebilir. Hacılara su ve yemek vermede ne var diyebilirsiniz. Ancak onlar için bu büyük bir onur olarak görülürdü. Çünkü Allah'ın misafirlerini ağırlamanız söz konusuydu. Hatta bunun için savaşıyorlardı. Bu sorumluluğun gereği olarak da hacca gelen tüm Araplar Kureyşliler tarafından ağırlanıyordu. Onlara hac mevsiminde orada kaldıkları sürece yemek ve su ikram ediyorlardı. İşte Kusay bin Kilab da bunun sorumlusuydu. O, Nedve'yi de kontrolü altına aldı. Nedve, Kureyş'in meclisiydi. Onların parlamentosu gibiydi. Burada hakimiyet sağladı. Ayrıca
Liva üzerinde de kontrol sağladı. Liva, savaş sancağına verilen attır. Diğer bir ifadeyle o savaş ilan edecek gücü elinde bulunduran kişiydi. İşte bunlar Kusay bin Kilab'ın elinde bulundurduğu yetkilerdi. Esasen o Mekke'de var olan yetkilerin hepsini elinde bulunduruyordu. Yani kendisi Mekke'nin mutlak hakimiydi. Haşim bin Abdümenaf'ın hacıların çorbalarına ekmeği katık etmesi. Kusay bin Kilab öldüğünde elinde bulundurduğu bu farklı yetki ve otoriteler çocuklar arasında paylaşıldı. Bunlardan bir kısmı Abdümenaf'ta, diğerleri ise diğer kardeşlerinde kaldı. Kusay'ın torunu, ki adı Amr'dır, ceddinin mirası olan hacılara yemek ve su ikram etme işini sürdürdü. Amr, hacılara ikramda yenilikler yaptı, onlara çorba sunmak yerine büyük kaplarda et pişiriyor ve ardından insanları ona davet ediyorlardı. Bu yolda daha kalabalık kişileri doyurabiliyorlardı. Amr'ın getirdiği yenilikse çorbanın içine ekmek doğratmaya başlatmasıydı. Yani çorbayla ekmeği birleştirmişti ve bu onlar için yeni bir yemekti. Artık yalnızca çorbaları değil, ekmekli çorbaları vardı. Bugün de Arapçada ekmeğin ufalanmasına haşm denir. Bir şeyi parçalamaya da haşm denir. İşte bu yüzden Amr adındaki bu adama takma ad olarak Haşim denildi. İşte bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük büyük babasıydı. Yani o ekmek doğrattığı için Haşim olarak adlandırılıyordu. Yoksa bu onun gerçek ismi değildi. Onun asıl adı Amr'dı. Haşim Medine'den evlendi ve daha sonra ticaret için Filistin'e gitti. Gazze'de vefat etti ve orada defnedildi. Eşi hamileydi ve adı Şeybe olan bir çocuk dünyaya getirdi. Şeybe'nin anlamı yaşlı adam demektir. İnsan bir çocuğun adını neden Şeybe koyar ki? Bunun nedeni çocuğun bir tutam ak saçla doğmuş olmasıdır. Babası vefat ettiği için annesi Medine'de kendi anne ve babasıyla birlikte kaldı. Şeybe Medine'de annesinin ailesi yanında yetişti. El-Muttalib, Abdülmuttalib'i Mekke'ye getiriyor. Bir gün Medine'ye El-Muttalib isimli bir adam geldi. Bu gelen Haşim'in kardeşi El-Muttalib'ti. Medine'ye yeğenini yanlarına almak maksadıyla gelmişti. Haşim'in oğlu Şeybe Medine'deydi. El-Muttalib, yeğeni 8 yaşına ya da bu civara eriştiğinde onu almak için geldi. Onu yeniden kendi beldesine, Mekke'ye götürmek istiyoruz dedi. Anne tarafı onu vermeyi reddetti. Fakat El-Muttalib, onun Kureyş'in en asil ailesine mensup olduğunu, geri dönmek, aile mirasını öğrenmek ve sorumluluklarını üstlenmek zorunda olduğunu söyleyerek onları ikna etmeyi başardı. Nihayetinde onu alıp götürmesine izin verdiler. Böylece El-Muttalib çocuğu beraberinde Mekke'ye götürdü. Mekke'de hiç kimse daha önce bu çocuğu görmemişti. O günlerde kölelik oldukça revaçtaydı. Pazara çıkıyor, bir köle satın alıyor ve o köleyle Mekke'de öylece yürüyebiliyordunuz. Bu çocuk da Mekke'de daha önce hiç görülmediği için onun El-Muttalib'in kölesi olduğunu zannettiler. Bu yüzden de ona Abdülmuttalib dediler ki bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük babasıydı. Onun gerçek adı Şeybe'dir. Fakat kendisini amcasının kölesi zannettikleri için Abdülmuttalib takma adıyla adlanmış oldu. Zaten genellikle genç yaştaki köleleri satın alıyorlardı. Böylece onları sizin için ne yapmasını arzu ediyorsanız ona göre büyütebilir ve eğitebilirdiniz. Dolayısıyla onun bir köle olduğunu düşündüler ve Abdülmuttalib, Muttalib'in kölesi olarak adlandırıldı. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük babasına kadar gelmiş olduk. İbrahim ve İsmail aleyhisselam hakkında konuştuk.
Kusay'dan söz ettik. Sonra Haşim'den bahsettik ve şimdi de Abdülmuttalib'i anlattık. Abdülmuttalib ve Zemzem Kuyusu. Şimdi vaktimizi bir miktar Abdülmuttalib'den söz etmeye ayıracağız. Çünkü onunla alakalı iki önemli hadise vuku buldu. Biz de bu iki mühim vakadan bahsedeceğiz. Hatırlayın, Zemzem Kuyusu'nun yeri artık bilinmiyordu, değil mi? Çünkü Cürhum kabilesi onun izlerini silmişti. Onu yabancı cisimlerle doldurmuş, sonra da yerini belirsizleştirmişti. Bu yüzden Zemzem'in yeri 300 yılı aşkın süredir bilinmiyordu. Huzaa kabilesi 300 yıl civarında Mekke'ye hükmetti. Sonra Kusay bin Kilab'dan Abdülmuttalib'e kadar olan süreyi de ekleyin, yani 300 yılı aşkın bir süreden söz ediyoruz. Böylece Zemzem kuyusu 300 yıldan uzun bir süredir kayıp olarak kalmıştı. Bir gün Abdülmuttalib bir rüya görür. Rüyasında birisi ona gelir ve "Uhfur Taybe, Taybe'yi kaz" der. Taybe, saf, temiz anlamındadır. Abdülmuttalib de rüyasında "Taybe de nedir?" der. Buna karşılık bir şey işitmez. Rüyası bu şekilde son bulur. Sonraki gece aynı ses yine gelir ve ona "Uhfur Berra, değerli olanı kaz" der. Abdülmuttalib "Değerli olan da nedir?" diye sorar. Bir cevap yine işitmez. Ses üçüncü gecede gelir ve "Uhfur Zemzem, Zemzem'i kaz" der. Abdülmuttalib "Peki ya Zemzem nedir?" diye sorar. Ses ona "Zemzem bir sudur ki hiç kesilmez, dibine erişilmez. Hacıların su ihtiyacını onunla karşılarsın. O, Kabe'de kesilen kurbanların kanlarının döküldüğü yerle terslerinin gömüldüğü yer arasındadır. Beyaz ayaklı bir karga gelip orayı gagalar. Orada karınca yuvası da vardır" dedi. Bu bir işaretti ve Abdülmuttalib tüm bu işaretleri çözmeye muvaffak olamadı. Zemzem bir sudur ki hiç kesilmez, dibine erilmez. O rüyasında Zemzem'in asla bitmeyecek bir su olduğunu söyleyen bir ses işitmişti. Hacıların su ihtiyacını onunla karşılarsın. Yani her yıl haçta onlara su tedarik etmek için kafi gelecektir. Fakat sonra şunları söyleyerek devam ediyor. Beynel farsi veddem, dışkıyla kan arasındadır. Ardından da beyaz ayaklı kargayla karınca yuvasından söz ediyor. Kısacası bunların hepsi de Abdülmuttalib için muğlak şeylerdi. Ertesi gün Abdülmuttalib Kabe civarında dolaşırken hayvan pisliği ve kan gördü. Orada bir deve kurban edilmişti ve işkembesini bırakmışlardı. Ve diğer tarafında kanlar vardı. Aynı yerde beyaz ayaklı bir karga ve bir karınca kolonisi gördü. Abdülmuttalib, "Burası dedelerimin kuyusunun yeri olabilir" diye düşündü ve oğlu Haris'i çağırdı. Orayı kazmaya başladılar. Mekke'ye gitmiş olanlarınız bilirler ki Zemzem Kabe'den uzakta değildir. Abdülmuttalib ve oğlunun hemen Kabe'nin yanını kazdıklarını gördüler. Bu durum Kureyş'i kızdırmıştı. "Kabe'nin tam yanını kazıyorsunuz." Bunun üzerine sordular. "Ne yapıyorsunuz?" Abdülmuttalib çalışmaya devam etti. Onlarsa itirazlarını sürdürdüler. Abdülmuttalib o zamanki tek oğlu Haris'le birlikte kazmaya devam etti. Kazdılar, kazdılar, kazdılar. İnsanlar ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Bu adam ne için kazıyordu? Aradığı neydi? Sonra onu kendi başına bıraktılar. Sonra birden Abdülmuttalib'in haykırışını işittiler. Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyordu. Aceleyle koşarak geldiler.
Şaşkınlık içinde Abdülmuttalib'i Zemzem kuyusunun köşesine ulaşmış halde buldular. Bunun üzerine Kureyş'in tüm liderleri geldi ve "Evet, bu ceddimiz İsmail aleyhisselamın kuyusu. Hepimizindir bu. Haydi paylaşalım" dediler. Abdülmuttalib dedi ki, "Durun biraz. Rüyayı gören benim. Onu ortaya çıkaran benim. Bu kuyu benimdir. Yalnızca benim." Onlarsa, "Olmaz. Hepimiz İsmail aleyhisselamın torunlarıyız. Şu durumda bu hepimizin" dediler. Abdülmuttalib pes etmeyi kabullenmedi. O reddettikçe onlar da bastırdılar. İhtilafı çözmeye muktedir olamayıp bu yüzden savaşın eşiğine geldiklerinde birileri, "Haydi, ihtilafı çözmesi için Beni Sad'ın büyücüsüne gidelim" teklifinde bulundu. Beni Sad'ın gizli ruhlarla irtibatı olduğunu iddia eden bir büyücüsü vardı. Bu nedenle, "Haydi, o kadına başvuralım" dediler. Onu bulmak için yola çıktılar. Ancak onlara o büyücü kadının taşındığı ve Suriye'ye gittiğini söylediler. Onlar da "Ne olursa olsun gidip onu bulacağız" dediler ve Şam'a doğru yola çıktılar. Yolculuk esnasında çölün ortasında ıssız bir yerde oldukları sırada suları tükendi. Abdülmuttalib onlara, "Eğer burada öleceksek en azından mezarımızı kazalım ve bizden biri ölünce diğerleri onu mezara koysun ve üstünü örtsün. Sonunda içimizden en azından cesedi dışarıda kalmış sadece bir kişi kalır. Diğerleri gömülmüş olur" dedi. Bunun üzerine hepsi mezarlarını kazdı ve mezarlarında uzanarak ölümü beklemeye koyuldular. Sonra Abdülmuttalib, "Burada böyle durup ölümü beklemek bizim gibi adamlara yakışmaz. Başka bir şey yapalım. Gidip su arayalım" dedi. Bu şekilde anlaştılar ve her biri su aramak için farklı bir yöne gitti. Kısa bir süre sonra Abdülmuttalib suyu buldu. Ona gelip dediler ki, "Eğer Allah bu çölde sana suyu buldurup bizi kurtardıysa ve Allah sana rüyanda Zemzem kuyusunun yerini gösterdiyse, bu senin için şüphesiz bir berekettir ve kuyu sana aittir. Biz iddiamızdan vazgeçtik. Kuyu tamamen senindir. Haydi, geri dönelim." Bu şekilde kuyunun kendilerine ait olma düşüncesinden vazgeçip Abdülmuttalib'e vermeye mutabık kaldılar. Kuyu da onun oldu. İşte Abdülmuttalib'in başına gelen ilk önemli olay buydu.

Abdülmuttalip ve kan parası. Diyet. Şimdi yaşanan bu ilk olayı düşünelim. Onlar Abdülmuttalip'e baskı yaptıklarında ve ona bu kuyu hepimize ait dediklerinde Abdülmuttalip kendisini zayıf, güçsüz hissetmiş olmalıdır. Çünkü kendisini savunabilecek sadece bir oğlu vardı. Biliyorsunuz ki kabile toplumlarında gücünüz sizin tarafınızda kaç adam bulunduğuna bağlıdır ve siz ancak akrabalarınıza bel bağlayabilirsiniz. Çöldeki hayat bu şekildedir. Kuvvetiniz sizinle beraber kaç oğlunuz, kaç adamınız, kaç biraderiniz, kaç amcanız olduğuna bağlıdır. Abdülmuttalip zayıf olduğunu hissetti, yanında sadece tek oğlu olan Haris vardı. Bunun üzerine dedi ki, "Ey Allah'ım! Eğer bana 10 erkek evlat bahşedersen, onlardan birini senin yolunda kurban edeceğim." Allah Azze ve Celle ona istediğini verdi. 10 oğlu ve 6 da kızı oldu. Oğullarının sayısı ona ulaşınca, Allah Azze ve Celle'yi verdiği, onlardan birini kurban edeceğine dair sözünü yerine getirme vakti gelmişti. Allah'la birlikte kendisine ibadet ettikleri Hubel'in yanına gitti. Hubel, onların büyük putlarından biriydi. O zamanlar Hubel'in yanında fal okları çekerler ve o okların kutsal olduğuna inanırlar. Okun neticesi olan sorumluluğu yerine getirirlerdi. Abdülmuttalip, 10 oğlundan her birinin adını bu okların üzerine yazdı ve oklardan birini çekti. Acaba hangisi çıkacaktı? Abdullah çıktı. Kura'yı ikinci kez tekrarladı, yine Abdullah çıktı. Üçüncü kez tekrarladı, yine Abdullah çıktı. Bunun üzerine Abdülmuttalip, oğlu Abdullah'ı Kabe'nin tam kenarına götürdü ve elindeki bıçakla onu kurban etmek için hazırdı. Abdülmuttalip'in büyük oğullarından biri olan Ebu Talip, babasına gelerek dedi ki, "Oğlunu öldürmene müsaade edemeyiz." Sonra Abdullah'ın anne tarafından akrabaları geldi ve "Oğlunu öldürmene izin veremeyiz." dediler. İnsanlar geliyor ve Abdülmuttalip'e, "Eğer bunu yaparsan, bu senden sonra Araplar arasında bir geleneğe yol açabilir," diyorlardı. Çünkü Abdülmuttalip onların lideriydi, bu yüzden eğer o bir şey yapacak olsa, bu şey kendisinden sonra bir adet haline gelebilirdi. Ona, "Eğer sen bunu yaparsan, bunun ardından bizden 10 oğlu olan herkes senin adımlarını takip edecek ve oğullarımızı öldürmek zorunda kalacağız," dediler. Onlar zaten hali hazırda kızlarını öldürüyorlardı. Şimdi bir de oğullarını öldürmeye başlayacaklardı. Kısacası Abdülmuttalip'e bunu yapmaması için ısrarda bulundular. "Bu benim Allah'a verdiğim bir ahittir. Vazgeçemem, sözümden dönemem," dedi. Onlar da dedi ki, "Hayır, bunu yapmamalısın." Aralarında tartışma çıktı. Bu ihtilafı nasıl çözebilirlerdi? "Haydi, kahine gidelim." Bu şekilde tekrar kahine gitmeye ve onu ziyaret etmeye karar verdiler. Kahine gittiler ve kadına, "Durum bu şekilde," dediler. Kadın dedi ki, "Tamam, bana yarın tekrar gelin. Ben bu gece ruhlarımla istişare edeceğim, gece cinlerimle konuşacağım." Ertesi gün tekrar geldiler ve kadının onlara olan cevabı, "İçinizde öldürülen bir kişiyle ilgili cezanız nedir? Karşılığınız nedir?" Onlar, "Diyet, kan parası," dediler. Kahin, "Ne kadar?" dedi. Onlar, "10 deve," dediler. Kadın, "Bir tarafa 10 deve koyun, diğer tarafa Abdullah'ı koyun ve ok çekin. Eğer ok develeri işaret ediyorsa, develeri kurban edin. Eğer Abdullah'ı işaret ediyorsa, o zaman develerin olduğu yere 10 deve daha ekleyin ve ok çekmeye devam edin," dedi.
kabul ettiler ve geri döndüler. Abdülmuttalip, Kureyşlilerle birlikte olduğu halde bir tarafa Abdullah'ı, diğer tarafa 10 deveyi koydular ve ok çektiler ve Abdullah'ı işaret etti. Develere 10 deve daha eklediler, ok çektiler. Ta ki 100 deveye ulaşıncaya kadar ok hep Abdullah'ı işaret etti. Develerin sayısı 100'e ulaştı, bir tarafta develer, diğer tarafta Abdullah ok çektiler ve ok nihayetinde develeri işaret etti. Kureyşliler, "Sonunda evladımızı kurtarabiliriz," dediler. Abdülmuttalip ise, "Hayır, henüz değil, bunu bir kez daha tekrarlayacağız," dedi. İkinci defa kura çektiler, üçüncü defa çektiler ve oklar her seferinde develeri gösteriyordu. Bunun üzerine 100 deveyi kurban etti, onların hepsini de diyet olarak ödemek durumundaydı. Abdülmuttalip çok cömert bir adamdı. Bu etlerden bir parça bile almayı reddetti, etlerin hepsini dağıttı. O kadar çok et vardı ki insanlar çokça et almasına rağmen kuşları ve yaban hayvanları besleyecek kadar kalmıştı. Bunun ardından Abdülmuttalip'in insanları ve hayvanları yedirip beslediği Araplar arasında meşhur oldu. Mut'im et tayr fis sema, gökteki kuşları bile besleyen kişi. İleride Ebu Bekir radıyallahu anh'la kabile liderlerinden birisi arasında geçen bir konuşmada bu sözün dile getirildiği bir olaydan bahsedeceğiz. Kureyşliler Abdülmuttalip'e, "Eğer oğlunu öldürürsen bu senden sonra Araplar arasında bir gelenek olur," derken haklıydılar. Çünkü Abdülmuttalip oğlunu kurtarmak için 100 deve kurban edince Araplar arasındaki kan parası, diyet onun yaptığından dolayı 10 deveden 100 deveye çıktı. İşte böylece diyet karşılığı 10 yerine artık 100 olarak ödeniyordu. Yeri gelmişken bu gelenek İslam tarafından da muhafaza edildi. Bu yüzden bugün halen diyet 100 devedir. Ancak para cinsinden hesaplanır. İşte Abdullah'ın hikayesi budur.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimiz

0: bir radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
1: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın.

0: ey kardeşim. Unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: da söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat. 0535 594 0102.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

Özel FM. Suffa Meclisleri. Kur'an Bilinci Dersleri. Sekizinci ders. Kur'an, Allah Celle Celaluhu tarafından korunan bir kitaptır. Kur'an iklimi. Muhakkak ki zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Hicr suresi 9. ayet. Nebevi seda. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bu kitapla bazı kavimleri yükseltir, bazılarını ise alçaltır buyurdu. Müslim, Müsafirin 47. Kur'an, Allah Celle Celaluhu tarafından korunan bir kitaptır. Allah Celle Celaluhu, insanlığa bir rahmet ve lütuf nişanesi olarak birçok kitap göndermiştir. Bizim Kur'an'dan öğrendiğimize göre bir takım sahifeler indirilmiş, İsrailoğullarına da birçok kitap indirilerek Tevrat oluşturulmuş, Hazreti Davud'a Zebur isimli bir kitap gönderilmiş, Hazreti İsa'ya da bazı hükümler sunulmuş ve bunlarla İncil oluşmuştur. Tevrat kaynakların bize bildirdiğine göre İsrailoğullarına verilen tüm kitapların ortak ismidir. Zaten Kur'an, Tevrat ifadesini sadece Hazreti Musa'ya gönderilen kitaba izafeten değil, İsrailoğullarına gönderilen tüm peygamberlere indirilen vahye dair kullanmıştır. İncil'e gelince Kur'an, İncil'i Hazreti İsa'ya izafeten kullanır ama yine kaynaklardan öğrendiğimize göre şu anki İncil'in Hazreti İsa'ya indirilen İncil olmadığı, en eski İncil olan Markos İncil'inin onlara göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerilme hikayesinden 30 yıl sonra kaleme alındığını gösterir. Zaten İncil'i okuyan biri onun ilahi bir kelamdan ziyade bir biyografi olduğunu hemen anlayacaktır. Önceki ilahi kitapların tamamının tahrife uğradığını yine Kur'an bize haber vermektedir. Son kitap olan Kur'an'ın ise her türlü tahrif, değiştirme ve gizlemeden uzak olduğunu, çünkü bu kitabın Allah'ın koruması altında olduğunu belirtmektedir. Kur'an, Maide suresinde belirttiği gibi önceki kitapları Allah'ın bir hikmetine bağlı olarak korunmasını kendine taahhüt etmemiş, bu işi o kavmin alimlerine bırakmıştı. Allah Celle Celaluhu kitaplarını koruma görevlerini onlara vererek onları büyük bir mesuliyetle görevlendirmişti. Ama onlar bu görevi hakkıyla yerine getirmeyerek vahyi ellerinde bir oyuncağa çevirmiş, çeşitli dünyevi kazançlar uğruna tahrif ve tebdil yoluna gitmişlerdi. Nasıl koruyacak? Son vahiy olan Kur'an-ı Kerim ise böyle bir tahrif ve değişmeden beridir. Çünkü El-Hafiz olan Allah Celle Celaluhu bu kitabı kimseye bırakmadan kendi otoritesinin altına almış, korumuş, korumaya da devam edecektir. Allah Celle Celaluhu'nun korumasından maksat şunlardır. 1. Kur'an içerisindeki eşsiz nazmı sayesinde her türlü eksiltme ya da fazlalaştırma hemen fark edilecek ve bu ekleme kabul edilmeyecektir. 2. Kur'an eşsiz icazı ile herkesi aciz bırakacak, hiç kimse onun benzeri bir sure dahi oluşturamayacaktır. 3. Kur'an sahifelerde ve hafızalarda korunacak, binlerce ve milyonlarca hattat ve hafız onu kayıt altına alacak, unutturmadan muhafaza edeceklerdir. 4. Allah hiçbir beşere Kur'an'ı değiştirme kudreti vermeyerek onu kendi otoritesi altında sonsuza kadar koruyacaktır. İlahi kelam işte böyle korunmaktadır. Korunmaya da devam edecektir. Çünkü o levh-i mahfuza, yani silinmez, kaybolmaz, aşınmaz, sağlam bir kitabeye işlenmiştir. Bürüç suresi 22. Bu sayede tarih boyunca ister Kur'an'ı doğrudan tahrife kalkışanlara, isterse tevil ve tefsir adı altında onun manasını bozmaya çalışanlara karşı Kur'an hep kendini korumuş, Allah Celle Celaluhu bunun daha ileri boyutlara taşınmasına imkan vermemiştir.
Bazen bilinçli ve belli amaçlara hizmet eden yaklaşımlarla tevil, tefsir, nesh ve tahsis adı altında yapılan tahrifatlar, Müslümanların siyasal anlamda en güçsüz oldukları bir dönemde dahi görünmez bir otorite tarafından engellenmiş ve Kur'an korunduğunu dünya aleme ispat etmiştir. Bu hakikat Kur'an'da birçok ayette zikredilir. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir. Enam suresi 115. Fussilet suresinde ise Allah Celle Celaluhu şöyle der: kendilerine kitap geldiğinde onu inkar edenler şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır. Halbuki o eşsiz bir kitaptır. Ona önünden de ardından da batıl gelemez. O hikmet sahibi, çok övülen Allah'tan indirilmiştir. Fussilet suresi 41-42. Ayetlerde gördüğümüz gibi Kur'an baştan sona indiği ilk andan kıyamet gününe kadar korunmuştur ve korunmaya da devam edecektir. Yukarıda belirttiğimiz gibi Kur'an'ın ilk indiği andan itibaren bu hakikatin aksini ispat etmeye çalışanlar olmuştur. Bugün dahil birçok batılı müsteşrik, Kur'an'da zamanla bir değişiklik olduğunu iddia etseler de bunu ciddi bir delile dayandıramamışlardır. Hatta bu konuda 1934 yılında Münih Üniversitesi'nde Kur'an Araştırmaları Enstitüsü kurulmuş ve farklı zamanlarda yazılan 42 bin nüshayı bünyesinde toparlamıştır. Bu enstitü 60 yıl boyunca araştırmalarına devam etmiş, daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda bombalanmıştı. O zamana kadar İncil'de 200 farklı varyant bulmalarına rağmen Kur'an'da istinsah hatalarından başka hiçbir değişiklik bulamamışlardı. Bunun gibi çok ciddi araştırma ve çabalara rağmen hiçbiri Kur'an'ın bu korunmuşluğu hakikatine karşılık verememiş, meydan okuyuşuna karşı ise bir cevap, delil bulamamışlardır. Kur'an'ın korunmasında meleklerin ve insanların rolü. Kur'an-ı Kerim'in her aşamasında, yani Allah Celle Celaluhu katından levh-i mahfuza, oradan da yeryüzüne indirilmesinde Allah Celle Celaluhu'nun kendisinin bizzat korumasıyla beraber hem melekleri hem insanları kullanmıştır. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan edilmektedir. Allah'ın bizzat korumasıyla Resulüm, onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak, senin kalbine yerleştirmek ve okutmak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et, sonra şüphen olmasın ki onu açıklamak da bize aittir. Kıyamet suresi 16-19. Meleklerin vesilesiyle. Hayır, şüphesiz bunlar ayetler, değerli ve güvenilir katiplerin elleriyle yazılıp tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde yazılı bir öğüttür. Dileyen ondan, Kur'an'dan öğüt alır. Abese suresi 11-16. ayetler. İnsanların vesilesiyle. Hayır, o Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde yer eden apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak zalimler bile bile inkar eder. Ankebut suresi 49. Kur'an'ın korunmasında insan faktörü. Bu konuda Yüce Rabbimiz, Kur'an'a gönülden bağlı kişileri hizmetkar kılmış, onların vesilesiyle de insan planında da korunmasını sağlamıştır. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabe efendilerimiz ve daha sonra gelen hamele-i Kur'an, Kur'an'ı muhafaza konusunda çok ciddi emekler ortaya koymuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın korunması konusunda çok titiz davranmış ve böylece hıfz, ezber, kitabet, yazı ve arz kontrol olmak üzere 3 önemli yöntem uygulanmıştır. Şimdi bunları kısaca açıklayalım. 1. Hıfz, ezber. Hıfz, ayetlerin nüzulünden itibaren onların muhafazası konusunda uygulanan en önemli yöntemdi.
Daha sonraki devirlerde yazı imkanları artmasına rağmen bu yöntem hiçbir şekilde değer kaybetmemiştir. Çünkü sahabenin başlangıçta büyük bir kısmı okuma yazma bilmiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onları sürekli Kur'an okumaya teşvik ediyordu. Hal böyle olunca onlar da bu emre icabet ederek çok ciddi bir şekilde ezbere yöneliyorlardı. Ayrıca namaz için kıraatin gerekliliği dikkate alındığında her bir sahabi namazlarını kılabilecek kadar Kur'an'dan ezber yapıyordu. Birçok sahabe efendimiz Allah Resulü'nün arkasında kıldıkları namazlarda sureler ezberlemiş ve bunu da daha sonraki süreçlerde bir iftihar vesilesi olarak söylemişlerdir. İlerleyen günlerde Kur'an-ı Kerim'in tamamını hıfzeden hafız sahabilerin sayıları artmış, o günlerde kurra denilen bu hafızlar her zaman için Kur'an'ın korunmasında ciddi bir görev üstlenmişlerdi. 2. Kitabet, yazı. Kitabet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk günden itibaren uyguladığı bir yöntemdi. Efendimizin gelen ayetleri yazıya dökmesine birçok neden sayabiliriz. Bunlardan birkaç tanesi şunlardır. Ayetleri ezberlerken oluşabilecek hataların ve tereddütlerin önüne geçmek, yazılı olan metinlerle ezberleri kontrol etmek, ezberde unutulan ayetleri hatırlatmak, Medine dışına çıkan sahabilerin yanlarında yazılı metin götürmelerine imkan vermek, sonraki nesillere Kur'an'ın doğru bir şekilde aktarımını sağlamak. İşte bu sebeplerden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her an yanında katip veya katipler bulundurur, onların da yazı malzemelerini hazır bulundurmalarını isterdi. Dönem dönem bu vahiy katiplerinin sayıları değişirdi. Ancak biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu katipliği yapanların sayısının 42'ye vardığını tespit edebiliyoruz. Vahiy katiplerinin arasında Mekke döneminde Erkam bin Ebil Erkam, Halid bin Said bin As, Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh, Medine döneminde ise Übey bin Ka'b, Ebu Eyyub el-Ensari, Üseyd bin Hudayr ve en fazla da Zeyd bin Sabit'in yer aldığını görüyoruz. Bu sebeple Zeyd el-Katip lakabını almıştır ama onun vahiy geliş sırasında yokluğunda başka sahabiler vahiy yazıya dökmüşlerdir. Zeyd bin Sabit'in şu sözlerinden de vahyin yazılışıyla alakalı bilgileri şu şekilde edinebiliriz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için vahiy yazardım. Ona vahiy indiği zaman üzerine şiddetli bir terleme gelirdi. Sonra vahiy hali geçince o imla ettirir, ben de beraberimde getirdiğim kemik veya başka bir parça üzerine yazardım. Bu işten çıktığım zaman vahiy esnasında üzerime çöken Kur'an'ın ağırlığından ayaklarımın ezildiğini, artık bir daha yürüyemeyeceğimi zannederdim. Yazma işi bitince bana oku derdi. Ben de okurdum. Bir hata varsa düzeltirdi. Sonra ben bunu halka götürürdüm. 3. Arz, kontrol edilmesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka her bir varlığın hata yapabileceğinin bilincindeydi. İster yazı esnasında ister ezber konusunda bazı hatalar ve atlamaların olabileceğini bildiği için bu konuda çok daha ciddi davranıyordu. Bu ciddiyetinin bir vesilesi arz idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arz denilen yöntemle her Ramazan'da o ana kadar gelen sureleri vahyin emin meleği olan Cebrail'le karşılıklı okurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce Cebrail'e okur, sonra ondan dinlerdi. Daha sonra Allah Resulü Mescid-i Nebevi'de bütün sahabesine bu ayetleri okuyarak onların elindekileri ve zihnindekileri kontrol eder, onlara var olan hataları düzeltme adına bir imkan sunmuş olurdu. Bu yöntemi Allah Resulü vefatından önce 2 defa yapmış, buna ise arzai ahire denmiştir. Efendimiz bu arza şahit olan sahabilerden bazılarını ise diğer tüm sahabeye örnek gösterir ve onların okuyuşlarını esas almalarını tavsiye ederdi. Mesela kim Kur'an'ın indirildiği andaki tazeliğiyle okumak isterse İbn-i Mes'ud gibi Kur'an okusun demişti. Yine Kur'an'ı şu 4 kişiden alın: Abdullah bin Mes'ud, Salim Mevla, Ebu Huzeyfe, Muaz bin Cebel ve Übey bin Ka'b.
diyerek bu dört sahabinin okuyuş konusunda otorite olarak kabul edilmelerini sağlamıştı. Kısa bir Kur'an tarihi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da sahabe ve sonraki nesiller Kur'an'ın intikal ve muhafazası konusunda çok önemli adımlar atmışlardır. Hatırlanacağı üzere Kur'an tarihi itibarıyla dört önemli süreç geçirmiştir. Bu süreçler şunlardır. 1. Kur'an'ın cem edilmesi, 2. Kur'an'ın çoğaltılması, 3. Kur'an'ın noktalanması, 4. Kur'an'ın harekelenmesi. Kur'an'ın cem edilmesi, Hazreti Ebubekir döneminde Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyetle yapılmıştır. Kur'an'ın çoğaltılması, Hazreti Osman döneminde yine Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyetle yapılmıştır. Kur'an'ın noktalanması, Hazreti Ali döneminde Ebu'l-Esved ed-Düeli ile başlamış, daha sonra Irak valisi Haccac bin Yusuf'un emriyle el-Düeli'nin talebesi olan Nasr bin Asım ile devam ettirilmiş, Yahya bin Ya'mer ile de bu süreç tamamlanmıştır. Kur'an'ın harekelenmesi. İmam Malik bin Enes'in bazı şartlarla mushafların noktalanmasına cevaz vermesi üzerine meşhur dil ve edebiyat alimi Halil bin Ahmet tarafından yapılmıştır. Böylece 14 asırdır ilk günkü safiliğini koruyan bu kitap, dünya var oldukça da tek bir harfini, hatta harekesini yitirmeden kendi kendini koruyacaktır. Allah bu kitabı kendi koruması altına alarak ona gelebilecek her türlü tehlikeye karşı etrafına set çekmiş, hiçbir güce ona karşı en küçük bir müdahale etme fırsatı tanımamıştır. Örnek şahsiyetler. Hazreti İlyas aleyhisselam. Doğrusu İlyas da peygamberlerdendir. İlyas milletine, Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal'e mi taparsınız demişti. Saffat Suresi 123-126. İbret şahsiyetler. Ebu Cehil. Namaz kılarken bir kulu peygamberi namazdan men edeni Ebu Cehil'i gördün mü? Ne dersin, o peygamber doğru yoldaysa yahut takvayı emrediyorsa, ne dersin o men eden peygamberi yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa, bu adam Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmez mi? Hayır hayır, eğer vazgeçmezse derhal onu alnından, perçeminden, o yalancı günahkar alından, perçeminden yakalarız ve cehenneme atarız. O hemen gidip meclisini, kendi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona uyma. Allah'a secde et ve yalnızca ona yaklaş. Alak Suresi 9-19. Kavramlar. İlim. Bir şeyin hakikat ve mahiyetini kavrayıp idrak etmek anlamına gelir. Mastar olaraksa bilmek anlamında genellikle bilgi, bilim, bir şeyi gerçek yönüyle kavramak karşılığında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de ilim kelimesi 80 yerde geçmektedir. Zan, kuşkulanmak, kesin bilgiye ulaşmak, itham etmek, mastar olarak kuşku, kesinleşmemiş kanaat, genellikle ise birini diğerinden daha güçlü saymakla birlikte her iki durumu da mümkün görme anlamında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de zan kelimesi 15 yerde geçmektedir. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Nisa Suresi 157-158. Enler. Kur'an-ı Kerim en fazla huruf-u mukatta ile başlayan surelerden oluşur. 114 surenin 29 tanesi bu harflerle başlar.
Hazreti Peygamber'in dünyasında Kur'an. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, üstünüzden ve altınızdan size azap göndermeye elbette gücü yeten odur ayetini okuduğunda, Enam 65, senin zatına sığınırım dedi. Altınızdan ibaresini tekrar okuyunca bir kez daha, senin zatına sığınırım dedi. Ayetin sizi fırka fırka yapıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter kısmını okuduğu zaman, bu iki azap daha hafif ya da daha kolaydır buyurdu. Buhari, Tefsir 193. Ahlakı Kur'an. Ahde sadakat, imana sadakattir. Sözleşmeler yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah yapacağınız şeyleri çok iyi bilir. Bir toplum diğer bir toplumdan sayıca ve malca daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir fesat aracı edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyi kıyamet gününde mutlaka size açıklayacaktır. Nahl Suresi 91-92. Davası Furkan. Kötülüğü iyilikle sav. Yine onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun güzel sonu sadece onlarındır. Ra'd Suresi 22. Ayet. Nur Çeşmesi. Kur'an, asırları muhtelif bütün enbiyanın kütüplerini ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri, muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihadı sittesi parlak ve evham ve şübehatın zulümatından musaffa ve noktayı istinadı, bil yakîn, vahyi semavi ve kelamı ezeli ve hedefi ve gayesi bil müşahade, saadet-i ebediye, içi bil bedahe, halis hidayet, üstü biz zarure, emmar iman, altı bir ilmil yakin, delil ve burhan, sağı bir tecrübe, teslimi kalp ve vicdan, solu bir aynil yakin, teshiri akıl ve izan, meyvesi bir hakkıl yakin, rahmeti rahman ve dar-ı cinan, makamı ve revacı, bil hadsi sadık, makbulü melek ve insü can bir kitab-ı semavidir. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler 493. Hikmet Pınarı. Kur'an'ı Allah'ın Resulünden ayırdınız mı bir yere varamazsınız. Kitap, nebi olmadıktan sonra kürekçisi olmayan bir kayık gibidir. Bir kayıkla acemi yolcular hayat denizinde ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, gitmek istedikleri yere varamazlar. Kitapsız bir peygamberse ışığı olmayan bir kılavuz gibidir. Mevdudi. Kur'an'ın şahitleri. Ne olur daha fazlasını anlat ya Resulallah. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine dışına kadar yürümüştük. O anda ben, ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulun dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana Allah'a karşı takvalı olmanı tavsiye ederim. Çünkü o, tabi olanların en fazla dikkat ettikleri konudur dedi. Ey Allah'ın Resulü, daha fazlasını anlat dedim. Allah Resulü ise, Kur'an okuman ve Allah'ı zikretmen, hatırlaman gerekir. Çünkü bu göklerde ve yerde senin için nurdur dedi. Ey Allah'ın Resulü, daha fazlasını anlat. Hayrı konuşman dışında susman gerekir. Çünkü o şeytanı senden kovucu ve din konusunda sana yardımcıdır. Ya Resulallah, ne olur daha fazlasını anlat. Cihad etmen gerekir. Çünkü o ümmetimin ruhbanlığıdır. Ya Resulallah, daha fazlasını anlat. Miskinleri sev ve onlarla birlikte otur. Ya Resulallah,
daha fazlasını anlat. Senden daha aşağıda olanlara bak, üsttekilere bakma. Çünkü böyle yapman, sahip olduğun Allah'ın nimetlerine nankörlük yapmaman için daha uygundur. Onlar seninle ilişkilerini kesse bile sen akrabalarını ziyaret et. Ya Resulallah, daha fazlasını anlat. Allah konusunda kınayıcının kınamasından korkma. Ya Resulallah, daha fazlasını anlat. Kendin için sevdiğini, istediğini başkaları için de sev, iste. Sonra eliyle göğsüme vurdu ve ey Ebu Zer, tedbir gibi akıl, günahlardan el çekme gibi vera ve güzel ahlak gibi de saygınlık yoktur dedi. Taberani Mucemül Kebir 2-157. Kur'an'ın sevdalıları. Zalimler alimlere karşı. Tabi'in devrinin büyük kametlerinden biri olan Said bin Cübeyr yaşadığı hayatla dönemin zalimlerini kızdırmıştı. Zalim Haccac bin Yusuf aldığı emirle onu öldürmeye karar vermişti. Tutuklanıp Haccac'ın yanına getirildiği vakit orada bulunanlardan biri ağlamaya başladı. Said bin Cübeyr ağlayan şahsa "Seni ağlatan nedir?" diye sordu. Adam "Senin başına gelen şey" dedi. Said bin Cübeyr "Ağlama, böyle olacağı Allah'ın ilmi dahilindeydi" dedi. Sonra şu ayeti okudu. "Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın." Hadid suresi 22. ayet. Said bin Cübeyr'in çok vakarlı bir yürüyüşü vardı. O haliyle bakanları etkiliyordu. Haccac'ın önüne getirildiğinde Haccac onunla belli bir müddet konuştu, sonra dedi ki "Ey muhafızım, onu götür boynunu vur." Muhafız hemen denileni yapmak için harekete geçti. Öldürüleceği yere geldiğinde Said bin Cübeyr muhafıza dedi ki "Bırak beni iki rekat namaz kılayım." Kıbleye doğru yöneldi. Uzaktan olanları seyreden Haccac muhafıza "Sana ne dedi?" diye sordu. Muhafız "Namaz için izin istiyor" dedi. Haccac "Hayır, izin verme, ancak doğu tarafına, ters yöne yönelirse izin ver" dedi. Bunun üzerine Said bin Cübeyr şu ayeti okudu. "Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü, zatı oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir, o her şeyi bilendir." Bakara 115. Sonra Said bin Cübeyr başını uzattı, muhafız boynunu vurarak ona şehadeti tattırdı. İbn-i Sa'd, Tabakat 8, 377-378. Hak dini Kur'an dilinden. Korunmuş ve korunacak bir kitap. Hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Hicr suresi 9. ayet. 9. Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Hiç şüphesiz onun koruyucusu da mutlaka biziz. Buradaki lehü zamiri iki ayrı şekilde yorumlanmıştır. Birincisi zikre ait olmasıdır. Tefsircilerin çoğunun görüşü budur. İkincisi Ferra ve İbnül Enbari'nin görüşleridir ki Kur'an üzerine indirilen Hazreti Peygamber'e ait olmasıdır. Bu durumda manası onun cin ve şeytan şerrinden ve düşman tecavüzünden koruyan ve koruyacak olan da biz, şanı yüce Allah'ız demek olur. Bu da doğru bir mana olmakla beraber ayetten ilk bakışta anlaşılan birinci manadır. Yani Allah Teala bununla Kur'an'ın fazlalık veya noksanlıkla bozma ve değiştirmeden korumasını üzerine almış ve korunarak kalmasını anlatmıştır. O halde bu vaat varken sahabe, Kur'an'ın mushafta toplanmasıyla niçin meşgul oldular sorusu da sorulamaz. Çünkü hafızların Kur'an'ı ezberlemesi gibi sahabenin onu toplaması da Allah Teala'nın koruma sebepleri cümlesindendir. Allah onun korumasını üzerine aldığı içindir ki onları bu şekilde toplamaya ve zapt etmeye muvaffak etmiştir. Burada tefsirciler Allah Teala'nın Kur'an'ı korumasının niteliği hakkında da birkaç ayrı görüş açıklamışlardır. Şöyle ki 1. Bunu Allah'ın koruması insan sözünden ayrı bir mucize kılarak halkı artırma ve eksiltmeden aciz bırakması şeklindedir. Çünkü Kur'an'a bir şey ilave edecek veya eksiltecek olsalar, Kur'an nazmı değişir ve bütün aklı erenlere onun Kur'an'dan olmadığı meydana çıkar. Bunun için Kur'an'ın icaz

okutacak ve halk arasında neşredecek bir topluluğu görevlendirmek suretiyle onu halkın iptal etmesinden ve bozmasından koruyup muhafaza edecektir. 4. Korumadan maksadın şu olduğunu söylemişler: bir kimse Kur'an'ın bir harfini veya bir noktasını değiştirecek olsa, bütün alem ona "bu yanlıştır, Allah'ın sözünü değiştirmektir" der. Hatta büyük ve heybetli bir adam Allah kitabının bir harfinde veya harekesinde yanlışlıkla bir hata veya bir lahim yapacak olsa, çocuklar bile ona hemen "efendi yanıldın, doğrusu şöyledir" derler. Fahreddin Razi der ki, Kur'an'ınki gibi korunma hiçbir kitaba nasip olmamıştır. Başka hiçbir kitap yoktur ki az çok tashif, kelimeyi yanlış yazma, tahrif, yazarken harflerin yerini değiştirme ve bozulma girmemiş olsun. Bunca dinsizlerin, Yahudilerin ve Hristiyanların Kur'an'ı değiştirmek ve bozmak üzere birçok arzuları ve hırsları bulunduğu halde, bu kitabın her yönden tahriften korunmuş olarak kalması en büyük mucizelerdendir. Bir de Allah bunun böyle korunmuş olarak kalmasını bu ayetle haber vermiştir. Şimdiye kadar da 600 seneye yakın bir zaman geçmiştir. Bundan dolayı bunun bir gayb haberi olduğu gerçekleşmiş bulunuyor. Bu ise üstün bir mucizedir. Bu satırların yazıldığı şu zamanımızda ise Yüce Hicret'in 1349. günümüzde ise 1413 senesinde bulunuyoruz. Bu sure Mekke'de indiğinden dolayı demek ki 1350 seneyi geçen bir müddetten beri bütün kainat bu gayb haberinin gerçekleştiğine şahit olmaktadır. Gerçekten Kur'an'da bu ayet açık bir ifade olmasaydı bile onun hiçbir kitaba nasip olmayan bir korumayla bu kadar senedir korunması, Razi'nin dediği gibi başlı başına büyük bir fiili mucize olurdu. Bunun bu ayetle başlangıçtan itibaren açık olarak ifade edilmesi, özellikle pekiştirilerek anlatılmış olması ise hiç söz götürme ihtimali olmayan ilmi bir mucizedir. Ve işte 13,5 asırdan fazla bir zamandan beri dünya böyle hem ilim hem de amelle ilgili yönleri toplayan bir mucizenin şahidi ola gelmiştir. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. Hicr suresi 1. ayet. Elmalılı Hak Dini Kur'an Dili 5-193-195. Suffa Meclisleri. Kur'an Bilinci Dersleri.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: sünnet, lügatte yol, usul, adet, iyi olsun, kötü olsun, gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manalarına gelir. Kur'an'da sünnetin belirttiğimiz bu lügat manasında kullanıldığını gösteren ayetler bulunmaktadır. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan, sadece evvelkilerin sünnetinin kendilerine gelmelerini beklemeleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde de bu lügat manası görülür. Her kim iyi bir çığır açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin sevabı o kimseye aittir. Onun da amel edenlerin sevabındansa bir eksilme söz konusu olmaz. Her kim de kötü bir yol açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin günahı o kimseye aittir. Onun da amel edenlerin günahlarından bir eksilme olmaz. Bu manaya uygun olarak muhaddisler sünnet denince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, tasvip buyurduğu davranışları ve gerek peygamberliğinden önceki devreye gerekse peygamberlik devresine ait olsun şekil ve şemailini, huy ve ahlaki güzelliklerini anlamışlardır. Fıkıh usulü alimleri de sünneti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim dışında sadır olan ve şer'i hükme delil olabilecek vasıftaki söz, fiil ve takrirler olarak tarif etmişlerdir. Bu bakımdan sünnet, farz, vücub, nedb, sıhhat, butlan, fesat gibi hükümlerin delillerinden bir delil, teşri kaynaklarından bir kaynaktır. Kavli sünnet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli maksat ve münasebetlerle söylediği sözlerdir. Kavli sünnet çoktur. Mesela, ameller ancak niyetlere göredir. Fiili sünnet, Peygamberimizin ibadet esnasında ve genel davranışlarında bize ulaşan uygulamaları ve yaptıkları işlerdir. Namaz kılışı, davalara bakışı ve benzeri davranışları gibi. Peygamberimizin fiillerini üç grupta toplayabiliriz. Birinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir beşer, bir insan olarak yaptığı fiillerdir. Yeme, içme, giyinme, uyuma, oturup kalkma gibi. İkinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırf kendisine mahsus özel fiilleri. Gece teheccüd namazı kılmasının kendisine farz oluşu, dörtten fazla hanımla evlenmesi gibi. Üçüncü grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşrii, hüküm koyma niteliğindeki hem kendisinin hem de ümmetin uyması gereken fiiller. Mesela namaz kılışı, oruç tutuşu, hac edişi böyledir. Peygamberimizin bu tür fiilleri kendisi hakkında farzsa, ümmet içinde farzdır, vacipse vaciptir, caizse caizdir. Takrir-i sünnet, Hazreti Peygamber'in huzurunda Müslümanların söylediği bir sözü, yapılan bir hareketi veya gıyabında söylenen söz ve yapılan hareketleri işittikten sonra onlara karşı çıkmaması, sükût etmesidir. Bu sükût ve karşı çıkmama, söylenen sözlerin, yapılan işlerin mübah ve caiz olduğunu gösterir. Şu bir hakikattir ki, Hazreti Peygamber'in batıl ve İslam'ın kabul etmediği söz ve tavır karşısında sessiz kalması düşünülemez. Takrir-i sünnete misalse, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre ashab-ı kiramdan biri bir sefer sırasında yılan tarafından sokulmuş bir kabile reisini Fatiha suresini okuyarak tedavi eder. Karşılığında da birkaç tane koyun alır. Arkadaşları koyunları paylaşalım derler. Tedavi yapan, hele durun, Resulullah'a bir soralım der. Dönüşte durumu arz ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'nın şifa vereceğini nereden biliyorsunuz? İyi etmişsiniz, koyunları bölüşün, bir payda bana ayırın buyurmuştur. Onun bu sözü Kur'an'la tedavi karşılığında ücret almayı açık tasvip ve tecvizdir. söz, fiil ve takrirden ibaret olan sünnet, Kur'an'ın yanında ilahi vahyin iki kısmından birini teşkil etmektedir. Zira Allah Celle Celaluhu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, kendi heva ve hevesinden konuşmadığını, her ne konuşmuşsa onun kendisine vahyedilen bir vahiy olduğunu beyan etmiştir. Nitekim bu manayı Hazreti Peygamber'in şu hadisi şerifi de tekit etmektedir. Bana Kur'an verildi, bir de beraberinde onun gibisi yani sünnet verildi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler,

0: Asansör.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 11.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
3: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an. Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: Zulmedenleri hariç, ehli kitap ile en güzel olan şeklin dışında bir tarzda mücadele etmeyin ve onlara şöyle deyin: biz hem bize indirilen kitaba hem size indirilen kitaba iman ettik.

Biz işte sana da bu kitabı indirdik. Daha önce kitap verdiğimiz kimseler buna da iman ederlerdi. Şunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkar etmez.

Ey Resulüm! Sen, vahyimizden önce kitap okuyan veya yazı yazan bir insan değildin. Eğer böyle olsaydı, batıl iddia peşinde olanlar şüphe edebilirlerdi.

Şüpheye en ufak yer yok. O, kendilerine ilim nasip edilenlerin kalplerini aydınlatan parlak ayetlerdir. Evet, bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.

Onlar diyorlar ki, ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi ya. De ki, ayetler sadece Allah'ın nezdindedir. Sizin keyfinize göre değil, kendi hikmeti gerektirdiğinde peygamberine verir. Ben ancak gerçek durumu bildiren, uyaran bir elçiyim.''

Hem kendilerine okunan bu kitabı indirmemiz onlara kâfi gelmiyor mu? Elbette bunda iman edecek kimseler için bir rahmet ve yeterli bir ders vardır.

de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gerçek ortadayken batıla iman edip Allah'ı inkar edenler, işte asıl ziyana ve hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır.

senden çarçabuk başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Eğer belirlenmiş bir vadesi olmasaydı, azap onlara muhakkak gelmişti bile. Fakat hiç farkına varmadıkları bir sırada, o kendilerine ansızın gelecektir. Yes.

Senden çarçabuk başlarına azabı getirmeni istiyorlar. Ama ne diye böyle sabırsızlanıyorlar ki? Zaten cehennem kâfirleri kuşatmış bulunuyor.

gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kaplayacak da Allah onlara yaptıklarınızı tadın bakalım buyuracak.

Ey iman eden kullarım! Benim sizi yerleştirdiğim dünyam geniştir. Onun için yalnız bana ibadet ediniz.

0: İman edip güzel ve makbul işler yapanları cennetin yüksek köşklerine yerleştireceğiz. İçinden ırmaklar akan o cennetlere onlar devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İyi iş yapanların mükafatları ne güzel.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
0: Onlar sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen müminlerdir. وَكَأَيْنَ

nice canlı mahluk var ki, rızıklarını kendileri taşıyamazlar. Ama sizi de, bütün onları da rızıklandıran Allah'tır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Meğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim hizmetinize amade kıldı diye sorarsanız, elbette Allah diyeceklerdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu gerçekten uzaklaştırılıyorlar?

Allah kullarından dilediğine bol rızık verir. Dilediğinin nasibini de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir.

onlara gökten su indirip ölümünden sonra yeri canlandıran kimdir diye sorsan elbette Allah'tır diyeceklerdir. De ki, hamdolsun Allah'a ki kâfirler bile onun bu vasıflarını inkar edemiyorlar. Bütün hamdler, güzel övgüler aslında Allah'a mahsustur. Fakat onların ekserisi bunu düşünüp anlamıyorlar.

Düşünseler şunu da anlarlardı ki, bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ve ebedi ahiret diyarı ise hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi.

0: Gemide yolculuk yaparken boğulma tehlikesine düşünce bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. O da onları kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsınız ki yine müşrik oluvermişler.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Neticede kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük edip güya geçici bir zevk alırlar. Alsınlar bakalım, yakında öğrenirler.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ.
0: Görmüyorlar mı ki etraflarında bulunan insanlara saldırılırken, can güvenlikleri yokken, biz Mekke'yi güvenli, emin bir belde yaptık. Hâlâ mı batıla inanıp Allah'ın nimetlerini inkâr edecekler?

Uydurduğu yalanı Allah'a isnat edenden veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kâfirler için cehennemde yer mi yok?

0: bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Rum Suresi 60 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam Mim.
0: Elif Lam Mim.
1: Gulibetir-Rum.
0: Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular.
1: Fî ednel ardı ve hum min ba'di galebihim.

Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler. Birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi başında da sonunda da Allah'a aittir. O gün müminler de Allah'ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. Allah dilediğini muzaffer kılar. Zira O azizdir, rahimdir, mutlak galiptir, sınırsız merhamet ve ihsan sahibidir.

0: Bu Allah'ın vaadidir. Allah verdiği sözden caymaz. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.
1: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
0: Bildikleri sadece dünya hayatının dış görünüşüdür. Ama ahiretten habersiz, gafildirler.

Onlar azıcık olsun kendi başlarına kalıp düşünmediler mi ki, Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan bütün varlıkları gerçek bir gaye ile belirli bir vadeye kadar yaratmıştır. Ama insanların birçoğu Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar ediyorlar.

Onlar dünyayı hiç dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı altüst etmiş, sular, maden, ekin gibi nimetlerden yararlanmış ve şimdikilerin yeri imar edişlerinden daha fazlasıyla imar etmişler. Resulleri de kendilerine aşikar, parlak deliller getirmişlerdi. Ama hakikati reddettiler ve sonuçta yok olup gittiler. Allah onlara asla zulmetmedi. Lakin onlar kendi öz canlarına zulmettiler.

0: Sonra o fenalık yapanların akıbetleri en fena bir akıbet oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalan saydılar. Bir taraftan da onlarla eğleniyorlardı.
1: Allahu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turca'un.
0: Allah kainatı yaratmaya ilkin başlayan, sonra onu tekrar yapan, öldürdükten sonra diriltendir. İşin sonunda da hesap vermek üzere onun huzuruna götürüleceksiniz.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْرِسُ الْمُجْرِمُونَ
0: Kıyamet koptuğu gün o suçlu kafirler ümitlerini tamamen kesip susarlar.

0: Ortaklarından kendilerine bir tek şefaatçi dahi bulunmaz. Zaten onlar ortaklarını da reddedeceklerdir.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyamet saati gelip çattığında, işte o gün müminlerle kafirler birbirlerinden ayrılırlar.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
0: İman edip güzel ve makbul işler yapanlar, cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve öldükten sonra dirilmeyi, Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlarsa, azaba atılmak üzere getirilirler.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
0: Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken, Allah'ı takdis ve tenzih edin, namaz kılın.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
0: Göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de, öğleye girerken de, onu takdis ve tenzih edin, namaz kılın.

ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz.''

0: Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra dünyaya yayılmış beşeriyet haline geldiniz.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de kendilerine ısınmanız için size içinizden eşler yaratması, birbirinize karşı sevgi ve şefkat var etmesidir. Elbette bunda düşünen kimseler için ibretler vardır.

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır.

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, geceliğin veya gündüzün uyumanız ve onun geniş lütfundan geçim vesileleri aramanızdır. Elbette bunda işiten kimseler için ibretler vardır.

0: Onun delillerinden biri de kâh korku, kâh ümit vermek için size şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. Elbette bunda aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

0: Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de göğün ve yerin kendisinin buyruğu ile kaim olmaları, belirlenen yerde sapasağlam bulunmalarıdır. Sonra sizi yattığınız yerden bir çağırdı mı, birden kabirlerinizden çıkıverirsiniz.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
0: Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Onların hepsi isteyerek veya istemeyerek O'na itaat ederler.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ

Mahlukları ilkin yoktan yaratan, ölümden sonra da dirilten O'dur. Bu diriltme O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. Gerçekten O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Bakın, Allah size kendi hayatınızdan bir temsil getiriyor. Hiç elinizin altındaki köle ve hizmetçilerden size nasip ettiğimiz servette, onların payları da sizinkiyle eşit olacak derecede kendinize ortak yaptığınız, kendinize itibar ettiğiniz kadar onlara da itibar edip saydığınız ortaklarınız var mıdır? İşte biz, aklını kullanan kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz.
1: بَلِ اتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
0: Fakat zalimler bir bilgiye dayanmaksızın körü körüne heva ve heveslerine tabi oldular. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğru yola getirebilir? Bu işte onlar hiçbir yardımcı bulamazlar.

O halde sen batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü hak din olan İslam'a yönelt. Yani Allah'ın insanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah'ın bu hilkatini kimse değiştiremez. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

Başka her şeyden geçerek ona tam gönül verin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı hakkıyla ifa edin. Ve asla dinlerini parça parça edip, kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın. Öyle ki her hizip kendi yanındakiyle böbürlenmektedir.

0: فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
1: İnsanlar bir derde düşünce, başka her şeyi unutarak, yalnız Rablerine gönülden yalvarırlar. Sonra Allah, onlara nezdinden bir rahmet ve bolluk tattırınca, bir de bakarsın ki, onlardan bir kısmı Rablerine eş, ortak koşuyor ve böylece Allah'ın nimetlerine nankörlük ediyorlar. De ki, bir süre eğlenin bakalım, yakında öğrenirsiniz.
0: اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ
1: Yoksa biz onlara bir ferman indirmişiz de, o ferman mı Allah'a şirk koşmalarını bildiriyor?

0: İnsanlara bir nimet, bir bolluk tattırdığımızda onunla sevinip şımarırlar. Şayet kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir fenalık gelirse hemen ümitsizliğe düşerler.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Görüp anlamıyorlar mı ki, Allah dilediği kimsenin nasibini bol bol verir, dilediğinin nasibini kısar. Elbette bunda iman edecek kimseler için alınacak ibretler vardır.

O halde yakınlarına, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Allah'ın rızasına nail olmak isteyenler için böyle yapmak daha hayırlıdır. Felaha erenler de işte onlardır.

Şunu unutmayın, başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye faize verdiğiniz para, zahiren fazlalaşsa da Allah'ın nezdinde artmaz. Ama Allah'ın rızasını arzulayarak verdiğiniz zekatlar, O'nun nezdinde bereketlenir. İşte böyle yapanlar, ödüllerini kat kat arttırırlar.

Allah o yüce Rab'dir ki sizi yaratır, sonra rızıklandırır, sonra tayin ettiği vade geldiğinde sizi öldürür, sonra da diriltir. Düşünün bakalım, sizin ibadette Allah'a ortak yaptığınız putlar içinde bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? Allah onların iddia ettikleri ortaklardan münezzehtir, yücedir.

Allah'ın buyruklarını umursamayan şu insanların, kendi tercihleriyle yaptıkları işler yüzünden, karada ve denizde, bütün dünyada bozukluk ortaya çıktı, nizam bozuldu. Doğru yola ve isabetli tutuma dönme fırsatı vermek için, Allah, yaptıklarının bazı kötü neticelerini onlara tattırır.

De ki, dünyayı gezin de daha önce geçmiş toplumların akıbetlerinin nasıl olduğuna bakıp anlayın. Onların da ekserisi müşrik idiler.

0: Öyleyse Allah tarafından o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce sen yüzünü, özünü dürüst bir şekilde dosdoğru dine yönelt. O gün insanlar zümre zümre ayrılacaklardır.
1: مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ
0: Kim inkar ederse, inkarının zararı kendisinedir. Kimler de güzel ve makbul işler yaparlarsa, onlar da kendileri lehine iyi bir hazırlık yapmış olurlar.

Zira Allah, iman edip güzel ve makbul işler yapanları lütfu ile ödüllendirecektir. O kâfirleri asla sevmez.

Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de, size rahmet eserlerini tattırması, emriyle gemilerin akıp gitmesi ve onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesidir.

Ey Resulüm! Biz senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. O peygamberler ümmetlerine parlak deliller getirdiler. Ama çoğu iman etmedi. Biz de o suçlulardan intikam aldık. Çünkü müminleri desteklemek bize düşen bir borç idi.

0: Allah o azamet sahibidir ki rüzgarları gönderir. Rüzgarlar bulutları kaldırır. Sonra o bulutları gökte dilediği gibi yayar ve parça parça dağıtır. Bir de bakarsın ki aralarından yağmur akıp duruyor. Derken onu kullarından dilediklerine ulaştırınca derhal yüzleri gülüverir.
1: وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِس۪ينَ
0: Halbuki onlar daha önce Allah'ın üzerlerine yağmur indireceğinden tamamen ümitsiz idiler.
1: فَانْ

0: Sen bak, Allah'ın rahmetinin eserlerine, ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor. İşte bunları yapan kim ise, ölüleri de o diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir.
1: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
0: Eğer biz onlara sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek, onlar da o yeşillikleri sararmış, kavrulmuş görseler, ondan sonra nankörlük etmeye koyulurlar.
1: فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ
0: Şunu bil ki, sen ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasını dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin.

Sen körleri de şaşkınlıktan, yanlış yola girmekten kurtaramazsın. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar.

0: Allah o kadirdir ki sizi bir zaaftan yaratmakta, sonra zaafın ardından bir kuvvet yaratmakta, müteakiben kuvvetten sonra bir zaaf ve ihtiyarlık yapmaktadır. O dilediğini yaratır. Her şeyi bilen, her şeye kadir olan yalnız O'dur.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ
0: Kıyamet, duruşma saati gelip çattığında, suçlu kafirler yemin ederek, dünyada sadece bir saat kaldıklarını ileri sürerler. Onlar, dünyadayken de doğruluktan işte böyle döndürülüyorlardı.
1: Wow.

0: Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler ise derler ki, siz Allah'ın kitabınca bas, dirilme gününe kadar durdunuz. İşte bugün dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
0: O gün zalimlere mazeretleri fayda vermeyeceği gibi onlardan tarziye vermeleri de istenilmez.

0: Biz gerçekten bu Kur'an'da insanlar için nice meseller getirdik. Eğer sen onlara karşı istedikleri bir mucizeyi getirmiş olsan dahi, o kâfirler, siz ancak batıl iddialar peşindesiniz, derler.
1: كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ
0: İşte Allah, ilim peşinde olmayan, gerçeği aramayanların kalplerini böyle mühürler.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُوقِنُونَ
0: O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Sakın ona inanmayanlar seni paniğe düşürmesin, seni dayanıksız bulmasın ve seni endişelendirmesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 34 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.
1: Huden ve rahmeten lil muhsinin.
0: İyi davrananlar için hidayet rehberidir, rahmettir.

0: Onlar namazı hakkıyla ifa ederler. Zekatı verirler. Ahirete de tam olarak iman ederler.
1: Ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaika humul muflihun.
0: İşte onlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar ve işte onlardır felah bulanlar.

Öyle insanlar da vardır ki hiçbir delile dayanmaksızın halkı Allah yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş laf satın alırlar. İşte onları zelil ve perişan eden bir azap vardır.

0: Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, sanki onları işiten kendisi değilmiş gibi, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi, son derece kibirli olarak sırtını dönüp uzaklaşır. Onlara gayet acı bir azap verileceğini müjdele.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ
0: İman edip güzel ve makbul işler yapanlara naim cennetleri vardır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ
0: Ebedi kalmak üzere oralara girerler. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

O gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yere de sizi sarsmaması için ağır baskılar, yani ulu dağlar koydu ve orada her türlü canlıyı üretip yaydı. Gökten de bir su indirdik. Orada her güzel çifti yetiştirdik.

0: İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Peki gösterin bakalım ondan başkası ne yaratmış? Doğrusu o zalimler besbelli bir sapıklık içindedirler.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
3: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 12.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz, sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şey onlardan savamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
2: Rabbim bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar.
1: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
3: 64. bölüm 29. bab. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh dedi ki: Hendek kazıldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karnının ileri derecede içeriye çekilmiş olduğunu gördüm. Ben de kalkıp hanımımın yanına gittim. Yanında yiyecek bir şey var mı diye sordum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açlıktan dolayı karnının ileri derecede içeriye çekilmiş olduğunu gördüm dedi. Bana içinde bir sağ arpa bulunan bir torba çıkardı. Ayrıca bizim evde küçük bir hayvanımız vardı. Onu da kestim, hanımım da arpayı öğüttü. Ben işimi bitirdiğimde o da işini bitirmişti. Kestiğim hayvanı parçalayıp tenceresine koydum, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Hanımım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberindekileri getirerek beni onlara karşı mahcup etme dedi. Ben de onun yanına gidip gizlice ona, ey Allah'ın Resulü, bir hayvancağızımız vardı, onu kestik ve evimizde bulunan bir sağ kadar arpayı da öğüttük. Sen ve beraberinde birkaç kişiyle birlikte bize buyurun dedim. Bu sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Hendek'tekiler, Cabir bize yiyecek bir şeyler hazırlamış bulunuyor, haydi gidelim diye seslendikten sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, ben gelinceye kadar sakın tencerenizi indirmeyiniz, hamurunuzu da pişirmeyiniz. Ben ve misafirlerin önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu halde geldik. Nihayet hanımımın yanına varınca o, şöyle şöyle olasın dedi. Ben ona, ben senin dediğini yaptım dedim. Hanımım bir miktar hamur çıkarıp peygamberin önüne koydu, o da ona tükürdü ve bereketlenmesi için dua etti. Daha sonra tenceremize doğru gitti, ona da tükürdü ve bereketlenmesi için dua ettikten sonra şöyle buyurdu. Ekmek pişirecek bir kadın daha çağır da seninle birlikte o da ekmek pişirsin. Tencerenizden de kepçeyle al, fakat onu ocaktan indirme. Onlar da 1000 kişiydiler. Allah adına yemin ederim ki hepsi de doyduklarından dolayı yemeği bırakıp bir kenara çekilinceye kadar yediler. Tenceremiz ise olduğu gibi kaynayıp taşıyor, hamurumuz da pişirilip durduğu halde olduğu gibi duruyordu. Açıklama. Ben iniyorum dedi. Sonra karnına taş bağlamış olduğu halde kalktı. Yunus açıktan ibaresini ilave etmiştir. Ahmet'in naklettiği rivayette de şöyle denilmektedir. Aşırı derecede açıp da karşı karşıya kaldılar. Öyle ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan dolayı karnına taş bağlamıştı. Karnına taş bağlamanın faydasına gelince açlıktan dolayı içeri çekilen karın dolayısıyla kamburlaşmaktan korkulur. Bundan dolayı karnına taş konulup üzerine kuşak bağlandığı takdirde sırt doğrulmuş olur. Birbirini tutmayan bir kum yığını haline döndü. Yani o kaya parçası birbirini tutmayan akışkan bir kum oluverdi. Yüce Allah, dağlar da yığılarak akıp dağılan kum gibi olur diye buyurmaktadır. Ahmet ve Nesai de bu kıssa zikredilirken, El-Bera bin Azim'in rivayetiyle gelen senedi Hasan hadiste şu fazlalık yer almaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hendeğin kazılması emrini verince, hendeğin bir yerinde kazmaların işlemediği bir kaya karşımıza çıktı. Durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz ettik. O da gelip kazmayı aldı ve Bismillah deyip bir darbe indirdi. Üçte birini kırdı ve Allahu Ekber, bana Şam'ın anahtarları verildi. Allah'a yemin ederim şu anda oranın kırmızı saraylarını görüyorum diye buyurdu. Sonra ikinci bir darbe indirdi, bir diğer üçte birini kopararak Allahu Ekber, bana Fars diyarının anahtarları verildi. Allah'a yemin ederim Medain'in beyaz sarayını görüyorum diye buyurdu. Daha sonra üçüncü darbeyi indirdi ve Bismillah deyip taşın geri kalan kısmını kopararak şöyle buyurdu. Allahu Ekber, bana Yemen'in anahtarları verildi. Allah'a yemin ederim şu olduğum yerde San'a'nın kapılarını görüyorum. Dişi keçi, Sa'id yoluyla gelen rivayette şöyle denilmektedir. Hanımım içinde bir arpa bulunan bir torba çıkardı. Bizim de bir evcil hayvanımız vardı. Semiz bir hayvanımız vardı demektir. Evcil de evde bırakılıp meraya salınmayan demektir. Böyle bir hayvan da semirir. Hamur mayalanmıştı. Yumuşamış, nemlenmiş ve mayalanmaya başlamıştı. Tencerede ocak üzerindeydi. Yani tencerenin üzerine konulduğu taşlar üzerindeydi. Hanımı, sana sordu mu dedi. O evet dedi. Allah Resulü içeri girin diye buyurdu. Bu anlatımda bir ihtisar vardır. Bunu Yunus yoluyla gelen rivayet açıklamaktadır. Cabir dedi ki, Yüce Allah'ın dışında kimsenin bilmediği kadar utandım ve şöyle dedim. Bunca kişi bir sağ arpa ve bir keçi için geldi. Hanımının yanına girerek rezil oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'te bulunanların hepsini alıp geldi dedim. Hanımım, yemeğiniz ne kadardı diye sana sordu mu dedi. Ben evet deyince o, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bizler ona yanımızda olanı bildirdik dedi. Böylelikle benim büyük bir sıkıntımı gidermiş oldu. Bundan sonraki rivayette de şöyle denilmektedir. Hanımımın yanına gittim. Bana şöyle şöyle olasın dedi. Ben de ben senin dediğini yaptım dedim. Rivayetin başında da hanımının ona şöyle dediğini zikretmiş bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberindekileri getirerek beni rüsvay etme. Bunun üzerine ben de gidip ona gizlice nokta nokta söyledim. Bu iki rivayet şöylece telif edilebilir. Hanımı önce ona durumu Allah Resulü'ne bildirmesini tavsiye etti. Daha sonra Cabir hanımına Hendek'tekilerin hepsini alıp geldiğini söyleyince durumu Allah Resulü'ne bildirmediğini zannettiğinden onunla tartışmaya koyuldu. Hanımına durumu Allah Resulü'ne bildirdiğini söyleyince o da rahatlamış oldu. Çünkü olağanüstü bir işin olmasının mümkün olduğunu biliyordu. Bu ise oldukça akıllı olduğunu ve kemal derecesinde bir fazilete sahip olduğunu göstermektedir. Hurma ile ilgili kıssada Cabir ile başlarından şu olayın geçtiği zikredilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini ziyarete gelince Cabir hanımına onunla konuşmamasını tavsiye etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıp gitmek isteyince ey Allah'ın Resulü diye ona seslendi. Sen bana ve benim kocama dua et. Bu sefer Allah Resulü de Allah seni de kocanı da himayesine alsın diye buyurdu. Cabir bundan dolayı ona sitem edince ona şu cevabı verdi. Yoksa sen Allah Resulü'nün evime gelmesini sağlayacak, sonra da ben ondan bize dua etmesini istemeden çıkıp gideceğini mi zannetmiştin? Bunu Ahmet uzunca bir hadis cümlesinde hasen bir senette rivayet etmiştir. Birbirinizi sıkıştırmayın, izdihama meydan vermeyin. Sonra tencereden et alıyordu. Bundan sonraki Sa'id yoluyla gelen rivayette seninle beraber sana yardım edip ekmek pişirmek üzere ekmek pişirecek birisini çağır diye buyurdu. Tencerenizden kepçe ile al nokta nokta. Bunu ye ve hediye olarak dağıt. Ebu Zübeyr'in Cabir'den rivayetinde şöyle denilmektedir. Biz de yedik, komşularımıza da hediye ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp gidince bu bereket gitti. Hadis daha önce nübüvvetin alametlerinde geçmiş bulunmaktadır. Yemekten el çektiklerinde nokta nokta yine tencere taşıp kaynıyordu. Ayşe radıyallahu anha, hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. O vakit gözler yerinden kaymış, yürekler de gırtlaklara varmıştı. Araf 10 buyruğu hakkında o Hendek günü idi demiştir. El-Bera radıyallahu an dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek günü toprak taşıyordu. O kadar ki toprak karnını örtmüştü ya da karnı tozlanmıştı ve şöyle diyordu. Andolsun Allah'a, Allah olmasaydı hidayet bulamazdık. Sadaka veremezdik, namaz kılamazdık. Üzerimize bir sükunet indir. Düşmanla karşılaştığımızda sebat ver ayaklarımıza. O berikiler bize haksızlık ettiler. Bir fitne istediklerinde biz kabul etmedik. Bu son lafzı kabul etmedik anlamındaki ebeyne lafzını iki defa tekrarlayarak sesini yükselterek söyler. İbni Abbas radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu söyledi. Seba rüzgarı ile bana yardım olundu. Ad kavmi ise batıdan esen debur rüzgarı ile helak edildi. Ebu İshak dedi ki, El-Berâ'yı hadis naklederken şöyle dediğini dinledim. Ahzab ve Hendek gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Hendek'ten çıkan toprağı taşırken gördüm. O kadar ki toprak karnının derisini örttüğünden ötürü onu göremez oldum ki karnının kılları çoktu. Onun toprak taşırken İbn-i Revaha'nın Recez vezindeki sözlerini söylediğini duydum. Allah'ım sen olmasaydın eğer hidayet bulmazdık. Sadaka vermez namaz kılmazdık. Artık bir sükunet indir üzerimize. Düşmanla karşılaştığımızda sebat ver ayaklarımıza. Şüphesiz onlar bize haksızlık ettiler. Bir fitneye düşürmek istediklerinde kabul etmedik. El-Berâ dedi ki, daha sonra da son kelimeyi söylerken sesini uzatıyordu. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki, benim hazır bulunduğum ilk gün yani savaş Hendek günüdür. Açıklama. İbni İshak el-Megazisinde onların yani Ahzab'ın nerelerde karargah kurduklarını açıklayarak şunları söylemektedir. Kureyşliler onlara katılan Ehabiş ve onlara tabi olan Kinane oğulları ile Tihamelilerden oluşan 10 bin kişilik orduları ile sellerin toplandığı yerde konakladı. Uyeyne, Gatafanlılar ve onlarla birlikte bulunan diğer Necidlilerle birlikte Uhud'un yakındaki Bab Numan'da karargah kurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Müslümanlar 3000 kişi olarak çıktılar ve sırtlarını Sevr dağına verdiler. Hendek de onunla Ahzab arasındaydı. Kadınları ve çocukları ise Medine surlarına yerleştirdi. İbni İshak dedi ki, Huyey bin Ahtab Kureyza oğullarının yanına gitti. Onlarla bir sonraki başlıkta açıklanacağı üzere konuşup durdu ve nihayet ahitlerini bozdular. Müslümanlar onların ahitlerini bozdukları haberini alınca sıkıntıları daha da artmış oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uyeyne bin Hısn ile beraberinde bulunanlara dönmeleri karşılığında Medine mahsullerinin üçte birini vermek istediği ise de Sa'd bin Muaz ile Sa'd bin Ubade böyle yapmasına engel oldular ve şöyle dediler. Bizler de onlar da şirk üzere olduğumuz zamanlarda bile bizden böyle bir şey ümit edememişlerdi. Aziz ve celil olan Allah bize İslam'ı lütfettikten ve seninle bizleri aziz kıldıktan sonra böyle bir işi nasıl yapabilir? Onlara mallarımızı nasıl verebiliriz? Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yoktur. Onlara kılıçtan başka bir şey de veremeyiz. Müslümanlar üzerindeki muhasara daha da arttı. Nihayet Muattıb bin Kureyş ile Evs bin Kayzi ve diğer münafıklar münafıklıklarını ortaya koyan sözleri söylediler. Şanı yüce Allah da o zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize bir aldatıştan başka bir şey vaat etmemiştir diyorlardı. Ahzab 12 ve devamındaki ayetleri indirdi. İbni İshak dedi ki onlara üst taraflarından gelenler Kureyza oğulları, alt taraflarından gelenler ise Kureyşler ile Gatafanlılar idi. İbni İshak rivayetinde diyor ki, aralarında karşılıklı ok atışı dışında savaş meydana gelmedi. Fakat Amr bin Abdi Vüt el-Amiri beraberindeki birkaç kişiyle birlikte Hendek'in dar bir yerinden atları ile geçmek istediler ve nihayet çorak bir yere geldiklerinde Ali, Amr ile mübareze yaptı, teke tek çarpıştı ve onu öldürdü. Ayrıca Mahzum oğullarından Nevfel bin Abdullah bin el-Mughire de mübarezeye çıktı. Ez-Zübeyr onunla mübareze etti ve onu öldürdü. Onu Ali'nin öldürdüğü de söylenir. Geri kalan atlılar ise gerisin geri dönüp kaçtılar. Bana Seba rüzgarı ile yardım edildi. Seba rüzgarı doğudan esen bir rüzgardır. Eddabur ise batıdan esen bir rüzgardır. Ahmet Ebu Said'in şöyle dediğini rivayet etmektedir. Hendek günü ey Allah'ın Resulü, söyleyeceğim bir söz var mı? Kalpler gırtlaklara kadar gelip dayanmış bulunuyor dedik. Allah Resulü şöyle buyurdu. Evet, Allah'ım sen avretlerimizi, düşmana karşı gediklerimizi setret, onlara gösterme. Korktuğumuz şeylere karşı bize güvenlik ver. Ebu Said dedi ki, bunun üzerine Yüce Allah düşmanlarımızın suratlarına rüzgarı çarptı ve Yüce Allah rüzgar ile onları bozguna uğrattı. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki, kız kardeşim Hafsa'nın yanına girdim. Zülüflerinden su damlıyordu. Ben insanların hali gördüğün gibi cereyan etti. Bu işten bana bir şey verilmedi dedim. O, hadi yetiş çünkü onlar seni beklemektedirler. Senin onların yanına gitmekte gecikmenin bir tefrikaya sebep olacağından korkuyorum dedi. Hafsa öyle diyerek gidinceye kadar onun peşini bırakmadı. İnsanlar dağılınca Muaviye bir hutbe vererek dedi ki, bu iş hakkında konuşmak isteyen bize karnını, yani boynuzunu, yani kendisini göstersin. Şüphesiz biz bu işe ondan da, onun babasından da daha bir hak sahibiyiz. Habib bin Mesleme, peki niçin ona cevap vermedin dedi. Abdullah, ben boynuma bağladığım elbiseyi çözdüm ve şunları söylemek istedim. Bu işe senden daha layık olan kimse İslam için seninle ve babanla savaşan kimselerdir. Fakat topluluğu tefrikaya düşürecek, kanların dökülmesine sebep olacak bir şey söylemekten ve maksadın dışında sözlerin benim adıma nakledileceğinden korktum. Allah'ın cennetlerde neler hazırladıklarını hatırladım dedi. Habib dedi ki, korundun ve yanlışlıktan muhafaza edildin. Mahmud Abdurrezzak'tan zülüfleri anlamındaki kelimeyi nesavatiha değil de nevsatiha diye nakletmiştir. Açıklama. Nesavatiha zülüfleri, el-Hattabi zülüfleri demektedir. Onlardan su damladığını söylemesi az önce gusletmiş olduğu izlenimini vermektedir. İnsanların başından gördüğün işler geçmiş bulunuyor. Bu işten bana bir şey verilmedi. Bu sözlerle kastettiği Ali ile Muaviye arasında Sıffin'de meydana gelen savaşlar ve bu hususta anlaşmazlığa düştükleri vakit aralarında hakem tayin etmek üzere söz birliğine varmalarını kastetmektedir. Harameyn bölgesinde ve başka yerlerde bulunan diğer sahabelerle mektuplaştılar ve konuyu görüşmek üzere bir araya gelip toplanmak üzere sözleştiler. İbni Ömer de yanlarına gitmek ya da gitmemek hususunda kız kardeşlerine, yani ablasına danıştı. O da onun bulunmaması dolayısıyla fitnenin devamı ile sonuçlanacak bir ayrılığın ortaya çıkması korkusuyla onlara gidip yetişmesini söyledi. İnsanlar iki hakemin anlaşmazlıklarından sonra ayrılıp dağılınca nokta nokta. Sözü geçen iki hakemden birisi Ebu Musa el-Eş'ari idi. Ali radıyallahu anh tarafından hakem gönderilmişti. Diğeri ise Amr bin el-As idi. O da Muaviye tarafından gönderilmişti. Abdurrezzak'ın Ma'mer'den rivayetinde bu hadiste iki hakem ayrılınca ifadesi geçmektedir. Bu da maksadın ne olduğunu açıklamakta ve olayın Sıffin'de cereyan etmiş olduğunu tespit etmektedir. Mu'temet olan görüş de Abdurrezzak'ın rivayetinde açıkladığı şekildedir. Daha sonra Habib bin Ebi Sabit'in İbni Ömer'den rivayetinde şunları söylediğini naklettiğini gördüm. Muaviye'nin Devmetul Cendel'de toplandığı gün Hafsa dedi ki, Allah'ın Muhammed ümmeti arasında sulhu gerçekleştireceği bir barıştan senin geri kalman senin için güzel değildir. Üstelik sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kayını ve Ömer bin el-Hattab'ın oğlusun. İbni Ömer dedi ki, o gün Ali oldukça büyük bir deve üzerinde gelerek dedi ki, kim bu işi istiyor yahut umut ediyor ya da ona boynunu uzatıyor, onu arzuluyor. Hadisi Taberani rivayet etmiştir. Bu hususta, yani halifelik hakkında konuşmak ister. Bize karnını göstersin. İbnü't-Tin der ki, bununla bir başka haberde geçtiği üzere bid'atini kastetme ihtimali vardır. Her bir karn ortaya çıktıkça, her bir karn görüldükçe demektir. Anlamı şöyle olma ihtimali de vardır. bize yüzünü göstersin, yani bize kendisini göstersin, saklamasın. Yani Habib bin Ebi Sabit'in rivayetine göre İbni Ömer'in şöyle dediği zikredilmektedir: "O günden önce nefsim bana dünyevi bir şey telkin etmemişti. Ona şunu söylemek istedim: bu işe, İslam'a giresiniz diye seninle ve babanla çarpışan kişi ümit etmektedir. Fakat cenneti hatırladım. Ondan bu sebeple yüz çevirdim." İşte buradan bu olayın niçin Hendek gazvesinde söz edilirken kaydedilmiş olduğunun münasebeti ortaya çıkmaktadır. Çünkü Ebu Süfyan o gün Ahzab'ın kumandanıydı. "Seninle ve babanla İslam için çarpışan, Uhud ve Hendek günlerini kastetmektedir. Bu maksatla çarpışanlar arasında Ali ve muhacirlerden bu gazaya katılanların hepsi girer. Abdullah bin Ömer de bunlardan birisidir. Halifelik hususunda Muaviye'nin görüşü ise güç, görüş ve bilgi bakımından üstün olan kimsenin İslam'a erken girme, dindarlık ve ibadet hususlarında daha üstün olanın öne geçirilmesi şeklindeydi. Bundan dolayı Muaviye bu işe kendisinin daha çok hak ettiğini söylemiştir. İbni Ömer'in görüşü ise bunun aksineydi. Ona göre faziletçe daha geride olan kimseye ancak fitneden korkulması halinde beyat edilir. Bundan dolayı bu olaydan sonra Muaviye'ye, daha sonra da oğlu Yezid'e beyat etmiş, oğullarına ileride fiten bölümünde geleceği üzerine beyatini naksetmelerini yasaklamış, bundan sonra da Abdülmelik bin Mervan'a beyat etmiştir. Allah'ın cennetlerde hazırladıklarını sabredenlere ve ahireti dünyaya tercih edenlere hazırladıklarını hatırladım. Süleyman bin Surat dedi ki: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab günü, bundan sonra biz onların üzerine gazaya gideceğiz, fakat onlar gaza ederek üzerimize gelemeyeceklerdir" diye buyurdu. Süleyman bin Surat dedi ki: "Ahzab etrafından uzaklaştırılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim: şimdiden sonra biz onların üzerine gazada bulunacağız. Fakat onlar üzerimize gelip gaza edemeyeceklerdir. Biz onların üzerine gideceğiz." Ali radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek günü şöyle buyurduğunu nakletti: "Güneş batıncaya kadar bizi meşgul ederek vusta, yani ikindi namazını kılmamıza fırsat vermedikleri için Allah da onların üzerlerine evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun." Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'ten rivayete göre Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh Hendek günü güneş battıktan sonra geldi. Kureyş kafirlerine sövüp saymaya başladı ve "Ey Allah'ın Resulü" dedi, "neredeyse namaz kılamayacaktım. Çünkü güneşin batmasına çok az kalmıştı." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a yemin ederim ben de o namazı henüz kılamadım" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Buthan'daydık. O namaz için abdest aldık. Güneş battıktan sonra ikindi namazını kıldı. Daha sonra da arkasından akşamı kıldı. Açıklama: vusta namazını Müslim, yani ikindi namazını ibaresini ilave etmiştir. İleride buna dair açıklamalar ile bu hadisin yeteri kadar şerhi Bakara suresinin tefsirinde gelecektir. Kureyş kafirlerine sövüp saymaya başladı. Namaz bölümünün namazın vakitleri El-Mevakit bahsinde bu hadisin açıklamaları geçmiş bulunmaktadır. Ayrıca kazaya kalmış namazın tertibi, yani kılınış sırasıyla ilgili farklı görüşleri de açıklamış bulunuyoruz. Cabir'den dedi ki: "Ahzab günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kavme, yani Ahzab'a dair haberleri bize kim getirecek?" diye buyurdu. Ez-Zübeyr "ben" dedi. Daha sonra tekrar "bu kavme dair haberleri bize kim getirecek?" diye sordu. Yine Ez-Zübeyr "ben" dedi. Sonra tekrar "bu kavme dair haberleri bize kim getirecek?" diye buyurdu. Yine Ez-Zübeyr "ben" dedi. Daha sonra Allah Resulü şöyle buyurdu: "Şüphesiz her bir nebinin bir havarisi vardır. Muhakkak benim havarim de Ez-Zübeyr'dir." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "La ilahe illallahü vahdeh. E'azze cundehu ve nasara abdehu ve galebel ahzabe vahde, fela şey'e ba'de." Bir ve tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Askerlerini aziz kıldı, kuluna yardım etti. Tek başına ahsabı mağlup etti. Ondan sonra hiçbir şey yoktur. Abdullah bin Ebi Evfe radiyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsaba beddua ederek şöyle buyurdu. Ey kitabı indiren, hesabı pek çabuk gören Allah'ım, ahsabı bozguna uğrat. Allah'ım onları bozguna uğrat ve onları sarstıkça sars. Abdullah radiyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazadan yahut haçtan yahut umreden geri döndü mü ilk olarak 3 defa tekbir getirir, sonra da şöyle derdi. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir. Onun ortağı yoktur. Mülk yalnız O'nundur. Hamd yalnız O'nadır. O her şeye güç yetirendir. Dönüyoruz, tevbe edenleriz. Ona ibadet edenleriz, ona secde edenleriz, Rabbimize hamd edenleriz. Allah vaadini gerçekleştirdi, kuluna zafer verdi ve tek başına ahsabı bozguna uğrattı. Açıklama. Yahut haç ya da umreden nokta nokta. İleride buna dair açıklamalar Yüce Allah'ın izniyle dualar bölümünde gelecektir. Otuzuncu bab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ahsap gazvesinden dönüşü, Kureyza oğulları üzerine çıkması ve onları muhasara etmesi. Ayşe radiyallahu anha dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'ten geri dönüp silahlarını bırakıp guslettikten sonra Cibril aleyhisselam ona gelerek dedi ki, sen silahını bıraktın fakat Allah'a yemin ederim biz silahı bırakmadık. Haydi onların üzerine çık git dedi. Allah Resulü nereye diye sordu. Cibril işte buraya diye buyurdu ve Kureyza oğullarına işaret etti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine gitmek üzere çıktı. Enes radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyza oğulları üzerine yürüdüğünde Ganim oğulları sokağında yükselen tozu ve Cibril'in binekli kafilesini hala görüyor gibiyim. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahsap günü hiç kimse Kureyza oğulları diyarı dışında bir yerde ikindiyi kılmasın diye buyurdu. Bazıları yoldayken ikindi namazını kıldı. Bazıları onların diyarına varmadan namaz kılmayız dedi. Diğerleri ise hayır namazımızı kılalım çünkü o bizden böyle bir şey istemedi dediler. Durum Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca onlardan hiçbirisini azarlamadı. Açıklama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ahsap'tan dönüşü, yani Ahsap ile çarpıştığı yerden Medine'deki evine dönüşü. O tozu görüyor gibiyim. Aradan geçen bunca uzun zamandan sonra hala olayı muşahhas bir şekilde görüyormuşçasına hatırlamakta olduğuna işaret etmektedir. İbni İshak dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'ten ayrılıp Medine'ye dönünce öğle vakti Cibril yanına gelerek dedi ki, Allah sana Kureyza oğullarının üzerine yürümeni emrediyor. Bunun üzerine Allah Resulü Bilal'e halk arasında şu ilanı yapmasını emretti. Kim dinleyip itaat ediyorsa ikindiyi ancak Kureyza oğulları yurdunda kılsın. Bunu Taberani ve Delailun Nubuve adlı eserinde Beyhaki, Zühri'ye kadar ulaşan sahih bir senetle rivayet etmişlerdir. Zühri de bunu Abdurrahman bin Abdillah bin Kab bin el-Malik'ten, o da amcası Ubeydullah bin Kab'dan diye rivayet etmiştir. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsabı takip etmekten geri dönüp silahlarını bırakıp gusledip kokusunu süründükten sonra Cibril ona görünerek dedi ki, bir savaşçı olarak mazeretin ne olabilir? Dehşet de yerinden kalktı ve insanlara Kureyza oğulları diyarına varmadan ikindi namazını kılmamalarını emretti. Ubeydullah bin Ka'b dedi ki, herkes silahını kuşandı. Fakat güneş batmadan önce Kureyza oğulları diyarına varamadılar. Güneşin batmasına yakın kendi aralarında tartıştılar. Bir kısmı ikindi namazını kıldı, bir kısmı ise kılmayarak, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uyuyoruz. Bizim üzerimizde bir vebal olmaz.

istinbat eden bir kimse ayıplanamaz. 2. Fer'i meselelerden farklı görüşler ortaya koyan bütün müçtehitler isabet etmiştir. Meşhur olan görüşe göre ise cumhur, kat'i hususlarda isabet edenin yalnız bir kişi olduğu kanaatindedir. El-Cahiz ve El-Anberi ise bu hususta muhalefet etmişlerdir. Kat'i olmayan hususlarla ilgili olarak yine cumhur, isabet eden bir kişidir demektedir. Bunu Şafii zikretmiş ve benimsemiş bulunmaktadır. Bazı Hanefi alimleri ile Şafii alimleri, müştehidin iştihadı ile isabet ettiğini söylemişlerdir. İsterse bizzat o hususta isabet etmemiş olsun. O takdirde o iştihadında hata etmiş olmakla birlikte onun bir ecri vardır. Bu mesele ile ilgili geniş açıklamalar Yüce Allah'ın izniyle Ahkam bölümünde gelecektir. Diğer taraftan bu kıssanın mutlak olarak her müçtehidin isabet ettiğine dair delil gösterilmesi açık bir delil değildir. Çünkü hadiste sadece bütün gayretini ortaya koyup iştihat eden kimsenin azarlanmadığından söz edilmektedir. Dolayısıyla buradan hata eden müçtehidin günahkar olmayacağı anlaşılmaktadır. İbn-i Kayyim el-Hedi, Zadul Ma'ad fi Hedi Hayrul İbad adlı eserinde özetle şunları söylemektedir. Her iki kesim de maksadı dolayısıyla ecrini almıştır. Ancak yolda namazlarını kılanlar şu iki fazileti de elde etmişlerdir. Hızlı yürümek emrini yerine getirdikleri gibi namazı vaktinde kılmaya dikkat etmek emrini de uymuşlardır. Özellikle bizzat bu namazın vaktinde kılınması teşvik edilmiş bulunmaktadır. Bu namazı vaktinde kılamayanların amellerinin boşa çıkacağı da ifade edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazları geciktirenleri azarlamayışının sebebi ise emrin zahirine sarılmak suretiyle maruz görülmelerinden dolayıdır. Diğer taraftan onlar içtihat etmiş ve emre uymak için de namazlarını geciktirmişlerdi. Fakat bunlar içtihatları ile diğer kesimin içtihadından daha doğru içtihatta bulunma mertebesine ulaşamamışlardı. Enes radıyallahu anh dedi ki, hurma bahçeleri olanlardan bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bazı hurma ağaçlarını tahsis ederdi. Nihayet Allah Kureyza ve Nadiroğulları diyarlarını fethetmeyi nasip etti. Benim aile halkım da bana Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip daha önce kendisine verdiklerini ya da bir kısmını istememi emrettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o payı Ümmü Eymen'e vermişti. Ümmü Eymen gelip elbiseyi boynuma dolayarak dedi ki, kendisinden başka hiçbir ilah olmayana yemin ediyorum ki asla onu bana vermişken size onu geri vermeyecektir. Ya da buna benzer bir söz söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise sana şunu vereceğim diyordu. O asla Allah'a yemin ederim olmaz diyordu. Nihayet ona zannederim 10 mislini ya da bana nasıl söylediyse öyle verdi. Açıklama. Bu hadisin ifade ettiği şundan ibarettir. Ensar mahsullerinden yararlanmaları için hurma ağaçlarının bazılarını muhacirlere vererek onları gözetmeye çalışmışlardı. Şanı Yüce Allah önce Nadiroğulları sonra da Kureyzaoğulları diyarını fethetmeyi nasip edince onlardan alınan ganimetlerden pek çoğu muhacirler arasında paylaştırıldı. Allah Resulü de onlara daha önce Ensar'a ait olan mallarını geri vermelerini emretti. Çünkü bunlara ihtiyaçları kalmamıştı. Ayrıca Ensar o hurma ağaçlarının kendilerini onlara mülk olarak vermemişlerdi. Ancak Ümmü Eymen ağaçlara da malik olduğunu düşünerek kendisine meyvesinden istifade etsin diye verilmiş olan ağaçları geri vermeyi kabul etmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de üzerindeki dadılık hakkı dolayısıyla ona yumuşak davrandı ve nihayet elinde bulunana karşılık razı edecek kadarını ona verdi. Hadisten malın kendisi değil de sadece menfaatini hibe etmenin meşru olduğu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ileri derecede cömert olup son derece tahammülkar ve iyiliğe karşılık veren birisi olduğunu anlaşılmaktadır. Ayrıca Ümmü Eymen'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nezdindeki konumu da anlaşılmaktadır. Ümmü Eymen, Üsame bin Zeyd'in annesidir. Oğlu Eymen de aynı şekilde ashabtandır ve Huneyn'de şehit.

0: düşmüştür. Üsame'den yaşlıydı. Ümmü Eymen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kısa bir süre yaşamıştır. Allah hepsinden razı olsun. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh dedi ki, Kureyzalılar Sa'd bin Muaz'ın hükmünü kabul ederek indiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'e haber gönderdi. O da bir eşek üzerinde geldi. Mescide yaklaştığında ensara, Efendiniz için yahut en hayırlınız için ayağa kalkınız diye buyurdu. Sa'd'e de, bunlar senin hükmünü kabul ederek indiler dedi. Sa'd, savaşçıları öldürülsün, kadın ve çocukları esir alınsın dedi. Allah Resulü, sen Allah'ın hükmüne en uygun bir hüküm ile hükmettin. Bazen de El-Melik'in hükmü ile hükmettin demiştir.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Reklamları dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Güzel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Ayşe radıyallahu anha dedi ki, Sa'd Hendek günü isabet aldı. Hibban bin el-Arika diye anılan Kureyşli bir adam ona bir ok atmış ve bu oku onun ekhal diye bilinen kolundaki atar damara isabet etmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yakında bulunup kolaylıkla ziyaret edebilmek için ona mescitte bir çadır kurdurmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek'ten geri dönüp silahlarını çıkartıp guslettikten sonra Cibril aleyhisselam onun yanına başındaki tozu silkeleyerek geldi ve silahını mı çıkardın? Allah'a yemin ederim ben silahımı çıkarmadım. Haydi onların üzerine çık git dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nereye diye sordu. Cibril Kureyza oğullarını işaret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine yürüdü ve hükmünü kabul ederek indiler. O da hüküm vermeyi Sa'd'e havale etti. Sa'd dedi ki, benim onlar hakkındaki hükmüm şudur. Savaşçıları öldürülecek, kadınlar ve çocuklar esir alınacak, malları paylaştırılacak. Hişam dedi ki, babamın bana Ayşe'den nakden haber verdiğine göre, Sa'd dedi ki, Allah'ım sen de biliyorsun ki Resulünü yalanlamış, onu dışarı çıkarmış bir kavme karşı senin uğrunda cihat etmekten daha çok sevdiğim bir şey yoktur. Allah'ım ben öyle anlıyorum ki artık bizlerle onlar arasında savaşı sona erdirmiş bulunuyorsun. Eğer bundan sonra Kureyş ile savaşılacaksa beni de o savaşa kadar yaşat ki senin uğrunda onlarla cihat edeyim. Şayet onlarla savaşı sona erdirmiş isen benim bu yaramın kanaması durmasın ve bundan dolayı öleyim. Hemen akabinde kan boynundan fışkırdı. Onlar ki mescitte Gıfar oğullarına da ait bir çadır da vardı, kendilerine doğru akan kandan başka bir şeyden tedirgin olmadılar. Bunun üzerine ey çadır ahalisi sizin tarafınızdan bize gelen bu nedir diye seslendiler. Bir de baktılar ki Sa'd'in yarasından kanlar fışkırıyor. Sa'd ondan dolayı vefat etti. Allah ondan razı olsun. Açıklama. Mescide yaklaşınca nokta nokta. Denildiğine göre mescitten kasıt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyza oğulları yurdunda onları kuşattığı günlerde namaz için hazırlamış olduğu yerdir. Yoksa maksat Medine'deki Mescid-i Nebevi değildir. Efendiniz için ayağa kalkınız. Yüce Allah'ın izniyle ileride istizan, izin isteme bölümünde buna dair açıklamalar gelecektir. Haklarında Allah'ın hükmüyle hüküm verdin. Bazen de El-Melik'in hükmüyle hüküm verdin demiştir. Cabir yoluyla gelen ve İbni Aiz'in kaydettiği hadiste şöyle denilmektedir. Allah Resulü, ey Sa'd, bunların hakkında hüküm ver diye buyurdu. Sa'd, Allah'ın ve Resulünün hüküm vermesi daha iyi bir haktır dedi. Allah Resulü, haklarında hüküm vermeni Yüce Allah sana emretmiş bulunuyor diye buyurdu. İbn İshak'ın kaydettiği ve Alkame bin Vakkas'tan gelen mürsel rivayette şöyle denilmektedir. Andolsun onlar hakkında yedi semanın üzerinden Allah'ın hükmü ile hüküm verdin. Es-Süheyli der ki, yedi semanın üzerinden ifadesinin anlamı hükmün yukarıdan indiğidir. Cahş kızı Zeynep'in şu sözü de buna benzemektedir. Yüce Allah beni yedi semanın üzerinden nebisi ile evlendirdi. Yani onunla evlenmesine dair hüküm yukarıdan inmiştir. Es-Süheyli der ki, bununla birlikte Yüce Allah'ın celaline layık olan bir anlam ile yukarıda oluş, fevkiyet ile nitelendirilmesi imkansız bir şey değildir. Ancak teşbihe götüren ve sınırlı anlamı vehmettiren herhangi bir anlamın da söz konusu olmaması gerekir. Oku ile kolundaki atar damarına isabet ettirdim. El-Ekhel denilen damar kolun ortasında yer alır. El-Halil der ki bu damar hayat damarıdır. Denildiğine göre her uzuvda onun bir kolu bulunmaktadır. Kolda olana El-Ekhel, sırtta olana El-Ebhar, uylukta olana En-Nesa denilir. Bu damar koptuğu takdirde kan durmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine gitti. Yani onları muhasara etti. Musa bin Ukbe de buna benzer bir hadis rivayet etmiştir. Orada şu fazlalık da vardır. Onları 10 küsur gece muhasara etti. İbn-i Sa'd de 15 gün denilmektedir. Sözü geçen Alkame bin Vakkas yoluyla gelen hadiste 25 gün denilmektedir. İbn-i İshak'ın babasından onun Mabet bin Kaab'dan rivayeti de bunun gibidir. Orada şöyle denilmektedir. Onları 25 gün muhasara etti ve sonunda muhasara onlara ağır gelmeye başladı. Kalplerine korkuyu saldı. Bunun üzerine başkaları Kaab bin Esed kendilerine iman etmelerini yahut bizzat kendilerinin hanımlarını ve çocuklarını öldürüp ölesiye çarpışmayı yahut cumartesi gecesi Müslümanlara gece baskını yapmayı teklif etti. Ancak kavmi iman etmeyiz, cumartesi gece savaşmayı da mübah görmeyiz, çocuklarımız ve kadınlarımızdan sonra biz hayatı ne edelim dediler. Bunun üzerine Ebu Lübabe bin Abdülmünzir'e haber gönderdiler. Onunla antlaşmalıydılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünü kabul ederek inmek hususunda ona danıştılar. O da boğazlanacaklarını kastederek boğazını işaret etti. Daha sonra pişman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine gidip Yüce Allah onun tevbesini kabul edinceye kadar kendisini mescide bağladı. Ben haklarında bu hususla ilgili olarak hüküm veriyorum. Savaşçıları öldürülsün. Bundan önceki hadiste bunun açıklaması geçmiş bulunmaktadır. İbni İshak'ın zikrettiğine göre Bint el-Haris'in evinde hapsedildiler. Ebul Esed'in Urve'den naklettiği rivayette ise Usame bin Zeyd'in evinde hapsedildiler. Onların her iki evde de hapsedildikleri belirtilerek iki rivayet bir arada telif edilmiştir. İbn-i İshak dedi ki, onlar için hendekler kazıldı ve boyunları vurulduktan sonra kanları hendeklere aktı. Malları, kadınları ve çocuklar da Müslümanlara paylaştırıldı. Atlar içinde pay ayrıldı. Böylelikle atlara pay verilen ilk vakıa o oldu. Sayıları hususunda ihtilaf edilmiştir. İbn-i İshak'a göre 600 kişi idiler. Ebu Amr da Sa'd bin Muaz'ın tercümesini verirken böyle demiştir. Ebu Aiz de Katade'nin Mürsel rivayetinde 700 kişi idiler denilmektedir. Es-Süheyli der ki, sayılarını yüksek veren kimseler 800 ile 900 kişi idiler demektedir. Cabir yoluyla gelen Tirmizi, Nesai ve İbni Hibban'da sahih bir senetle rivayet edilen hadise göre 400 savaşçı idiler. Bu rivayetlerin bir arada telif edilmesi şöyle mümkündür. Geri kalanlar onlara bir şekilde tabi olan kimseler idi. İbni İshak'ın naklettiğine göre onların 900 kişi olduğu da söylenmiştir. Ben gördüğüm kadarıyla bizimle onlar arasında bir daha savaş olmayacaktır. Benim de kuvvetli gördüğüm görüş şu ki, Sa'd'ın bu kanaati isabetliydi. Bu olaydaki onun duası da kabul buyurulmuştur. Çünkü Hendek vakasından sonra Müslümanlarla Kureyşler arasında bizzat müşriklerin savaş kastıyla başlattıkları bir savaş olmamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umreye gitmek üzere hazırlanmış, onu Mekke'ye girmekten alıkoymuşlardı. Az kalsın aralarında savaş olacaktı. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. O sizi kendilerine karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke vadisinde Hudeybiye'de onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendi. El-Feth 24. Daha sonra aralarında barış antlaşması akdedildi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ertesi sene umre yaptı. Bu hal onlar tarafından antlaşma bozuluncaya kadar devam etti. Ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaza tertip ederek üzerlerine gitti ve Mekke fethedildi. Buna göre onun zannederim bizimle onlar arasında savaş olmayacak sözü onlar bizimle savaşmak üzere üzerimize gelemeyeceklerdir demek olur. Beni onun için yani o savaş için hayatta bırak. Değilse onu aç yani yaram kanayıp gitsin. Yarası boynundan kanadı. Göğsün gerdanlık konulan yerinden kanadı. Asıl yaranın yeri şişmiş ve bu şişkinlik göğsüne kadar ulaşmıştı. Bu sebeple yarası oradan kanamıştı. Başka bir şeyden tedirgin olmadılar. Kasıt mescitte olanlardır. Hadisten çıkan sonuçlar. Kureyza oğulları kıssasından çıkartılacak bir takım sonuçlar olduğu gibi Sa'd bin Muaz'la ilgili haberden de anlaşıldığına göre 1. Şehadeti temenni etmek caizdir. Böyle bir temenni ölümü temenni etmeye dair olan genel yasaktan tahsis edilmiştir. 2. Kureyza oğulları kıssasından daha faziletli olanın fazileti daha aşağıda olanı hakem tayin edebileceği anlaşılmaktadır. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında içtihat yapmak caizdir. Bu da fıkıh usulünde ihtilaflı bir meseledir. Ancak tercih edilen görüş bunun ister Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda olsun ister olmasın caiz olacağıdır. Böyle bir şeyin caiz olacağını kabul etmeyenler kat'i bilgiye ulaşma imkanı varken zanna dayanmanın uzak bir ihtimal oluşunu uygun görmeyenlerdir. Ancak bunun bir zararı olmaz çünkü peygamberin o içtihadı takdir etmesiyle kat'i olur. Gerek bu kıssada gerek Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh kıssasında ileride Huneyn gazvesinde geleceği üzere Ebu Katade'nin katiliyle ilgili kıssalarda ve daha başkalarında görüldüğü gibi peygamber huzurunda ashab fiilen içtihat yapmıştır. İleride buna dair ek bilgiler Yüce Allah'ın izniyle İ'tisam, Kitap ve Sünnete Sarılmak bölümünde gelecektir. El-Bera radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hassan'a onları hicvet ya da onlarla hicivleş. Cibril de seninle beraberdir diye buyurdu. El-Bera bin Azib dedi ki, Kureyza günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hassan bin Sabit'e müşrikleri hicvet, şüphesiz Cibril seninle beraberdir diye buyurdu. Otuz birinci bab Zatürrika gazvesi. Bu Gatafanlılardan olan Salebe oğullarından Hasfa'nın Muharibi gazvesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nahl denilen yerde konuklamıştı. Hayber'den sonradır çünkü Ebu Musa Hayber'den sonra gelmiştir. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'ten rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte 7. gazve olan Zatürrika gazvesinde korku namazı kıldı. İbni Abbas dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zukaret'te namaz kıldı, yani korku namazı kıldı. Ebu Musa'dan rivayete göre Cabir kendilerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Muharip ve Salebe günü kendilerine korku namazını kıldırdığını anlatmıştır. Cabir'den rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nahl denilen yerde Zatürrika gazvesine çıktı. Gatafanlılardan bir topluluk ile karşılaştı fakat arada savaş olmadı. Bununla birlikte insanlar birbirlerini korkuttu. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat olarak korku namazı kıldı. Yezid Seleme'den naklen dedi ki, ben Karet günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gazaya katıldım. Ebu Musa radıyallahu anh dedi ki, bir gazada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çıktık. Biz 6 kişiydik ve bizim nöbetleşe bindiğimiz tek bir devemiz vardı. Ayaklarımız delindi, benim de ayaklarım delindi, tırnaklarım düştü. Bu sebeple ayaklarımıza bez bağlıyorduk. Bundan dolayı yani ayaklarımıza bez bağladığımız için buna Zatürrika, Yamalar Gazvesi adı verilmiştir. Ebu Musa bu hadisi naklettikten sonra bundan hoşlanmadı ve bunu zikretmek ne işime yaradı ki dedi. Sanki amelinden gizli olan bir şeyi ifşa etmesinden hoşlanmamıştı. Açıklama. Zatürrika Gazvesi. Bu gazvenin ne zaman olduğu ve ona bu adın niçin verildiği hususunda görüş ayrılığı vardır. Buhari gazvenin Hayber'den sonra olduğu kanaatine meyletmiştir. Nahil, Medine'den 2 günlük mesafede bir yerdir denilen yere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konakladı. Megazi bilginlerinin çoğunluğuna göre Zatürrika gazvesi İbn İshak'ın da kesin bir dille ifade ettiği gibi Muharip gazvesinin kendisidir. İbn Abbas dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zukaret'te korku namazını kastederek namaz kıldı. Zukaret, Gatafanların yurduna bitişik cihetten Medine'ye yaklaşık 2 günlük mesafede bir yerdir. İbni Abbas'ın hadisi de daha önce korku namazı bahsinde geçmiş bulunmaktadır. Bu hadis ayrıca mukim iken korku namazının meşruiyetine de delil gösterilmiş ise de durum böyle değildir. Çünkü korkunun var olması halinde mukim iken de Şafii de Cumhur da korku namazının kılınabileceğini kabul etmiştir. Malik'ten gelen rivayete göre ise korku namazı sefere hastır. Cumhur'un lehine olan delil Yüce Allah'ın ve sen onların aralarında bulunup onlara namaz kıldıracak olursan buyruğudur ki burada sefer kaydı bulunmamaktadır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Bizim nöbetteşe bindiğimiz bir devemiz vardı. Yani ona sırasıyla biniyorlardı. Bu da birisinin kısa bir süre bindikten sonra inip diğerinin binmesi ve diğerlerinin de sırası gelene kadar nöbetteşe binmeleri şeklinde olur. Ayaklarımız delindi, tabanları inceldi. Çünkü devenin ayak tabanları oldukça inceldiği vakit devenin ayağı delindi denilirdi. Ayaklarımıza bez ve çaput bağladığımız için yani bu işi yaptığımız için bu gazaya zatür rika denilmiştir. Bundan hoşlanmadı çünkü nefsini tezkiye etmekten korkmuştu. Sanki gizli olan amelin bir kısmını ifşa etmiş olduğu için hoşlanmadı. Çünkü salih amelin gizlenmesi açığa vurulmasından daha faziletlidir. Ancak kendisine uyacak kimselerin bulunması halinde olduğu gibi tercih edilebilir bir maslahat olması hali müstesnadır. Salih bin Havvat Zatür Rika günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte korku namazına tanık olanlardan birisinden naklettiğine göre bir grup onunla birlikte saf bağlamış, bir diğer grup ise düşmana karşı dizilmişti. Allah Resulü kendisiyle birlikte olanlarla bir rekat kıldıktan sonra ayakta kalmaya devam etti. Onlar da namazlarını kendi kendilerine tamamladılar. Daha sonra yerlerinden ayrılıp düşmana karşı saf tuttular. Diğer grup geldi, Allah Resulü onlarla birlikte kendi namazından geriye kalan rekatını kıldı. Sonra yerinde oturup kaldı, onlar da namazlarını kendi kendilerine tamamladıktan sonra onlarla birlikte selam verdi. Cabir'den, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Nahl denilen mevkide bulunuyorduk diyerek korku namazını nakletti. Malik dedi ki, bu benim korku namazına dair işittiklerimin en hasen olanıdır. El-Kasim bin Muhammed'den de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Enmar gazvesinde korku namazı kıldı dediğini rivayet etmektedir. Sehl bin Ebi Hasme dedi ki, İmam kıbleye dönerek namaza durur. Askerlerden bir grup da onunla birlikte dururken bir diğer bir grup yüzleri düşmana dönük olarak düşmanın karşısında durdular. Kendisiyle birlikte onlarla bir rekat kıldılar. Sonra onlar kalkıp kendi kendilerine ve bulundukları yerde bir rekat kılıp iki secde yaparlar. Daha sonra bunlar öbürlerinin yerine giderler. Öbürleri gelir, imamın arkasında dururlar. O da onlarla bir rekat kılar. Böylelikle o iki rekat kılmış olur. Daha sonra onlar, sonra gelenler rükû edip iki defa secde yaparlar. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid'e doğru gazaya katıldım. Tam düşmana karşı geldiğimizde onların önünde saf halinde durduk. Salim bin Abdullah bin Ömer babasından rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kesimden birisine namaz kıldırırken diğer kesim düşmana karşı durmuştu. Daha sonra arkasında namaz kılanlar gidip diğer arkadaşlarının yerinde durdular. Öbürleri gelince onlara da bir rekat kıldırdı. Sonra onlar arkasındayken selam verdi. Onlar ayağa kalkıp geri kalan rekatlerini kaza ettiler. Yani kıldılar. Öbürleri de kalkıp diğer rekatlerinin kazasını yaptılar. Açıklama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Nahl denilen mevkide idik deyip korku namazını nakletti. Buhari bu hadisi muhtasar ve muallak olarak zikretmiş bulunmaktadır. Çünkü onun bundan maksadı Cabir yoluyla gelen rivayetlerin ittifakla korku namazının kılındığı gazvenin Zatür Rika gazvesi olduğunu belirtmektedir. Ancak böyle bir iddia su götürür. Zira Hişam'ın Ebu Zübeyr yoluyla gelen bu rivayeti bir başka hadisin bir başka gazvede korku namazını kılındığını göstermektedir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bu hadisin teyalisi ve başka kaynaklardaki rivayetlerinde müşrikler şöyle demişlerdi: onları bırakın, onların kendi öz çocuklarından daha çok sevdikleri bir namazları vardır. Cabir dedi ki, bunun üzerine Cibril inip ona durumu haber verdi. O da ashabına ikindi namazını kıldırdı ve onları iki saf halinde dizdi diyerek korku namazının nasıl kılınacağını nakletti. Bu olay ise Usfan gazvesinde cereyan etmiştir. Bu hadisi de Müslim rivayet etmiş bulunmaktadır. Bu benim korku namazına dair duyduklarımın en hasenidir. Bu ifade Malik'in korku namazının nasıl kılınacağına dair değişik şekiller ihtiva eden rivayetler duymuş olmasını gerektirmektedir. Durum da böyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den korku namazının nasıl kılınacağına dair çeşitli şekilleri ihtiva eden rivayetler gelmiş bulunmaktadır. Bazı ilim adamları bu farklı şekilleri durumların farklılığı ile açıklamışlardır. Diğerleri ise bu hususta genişliğin bulunduğu ve herhangi bir şekil alıp ona göre kılmakta muhayyer olduğu şeklinde açıklamışlardır. Bundan önce korku namazı bahsinde bu hususa işaret edilmiş bulunmaktadır. Şafii, Ahmet ve Davud da bu keyfiyeti tercih hususunda İmam-ı Malik'e muvafakat etmişlerdir. Çünkü bu keyfiyete dair rivayete çokça muhalif rivayetler bulunmamaktadır. Ayrıca savaş hali içinde daha ihtiyatlı bir şekildir. Bununla birlikte İbni Ömer hadisinde zikredilen keyfiyeti de caiz kabul etmektedirler. İbni Ömer yoluyla gelen hadiste söz edilen keyfiyetin neshedildiğine dair bir görüş Şafii'den nakledilmiş ise de böyle bir kanaati belirttiği sabit olarak ondan gelmemiştir. Malikilerin ifadelerinin zahirinden anlaşıldığına göre İbni Ömer'in rivayet ettiği hadiste söz konusu edilen keyfiyet caiz kabul edilmemiştir. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid taraflarını yaptığı bir gazada bulundum. Düşmanla karşı karşıya geldik. Onlarla savaştık demektir. Sinan ve Ebu Seleme'den rivayete göre Cabir, kendisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid taraflarına doğru bir gazaya katılmış olduğunu nokta nokta haber vermiştir. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'ten rivayete göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid tarafına doğru bir gazaya katılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri döndüğünde kendisi de onunla birlikte geri dönmüştü. Arabistan kirazı gibi oldukça yüksek dağların bulunduğu bir vadide gün ortası sıcağı vaktinde yetişmiş oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, herkes ağaçların gölgesinden istifade etmek üzere ağaçların altına çekilerek dağılmış oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir Arabistan kirazı ağacının altına oturdu ve kılıcını da o ağaca astı. Cabir dedi ki, bir uykuya daldık ki uyandığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seslenerek bizi çağırdığını işittik. Onun yanına vardık, yanında bedevi bir Arap oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben uyuyorken bu gelip benim kılıcımı çekti. Uyandığımda kılıcımın kınından sıyrılmış olduğu halde elinde olduğunu gördüm. Bana seni elimden kim kurtarabilir dedi. Ben Allah deyiverdim. İşte şu oturan adam odur. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu cezalandırmadı. Cabir dedi ki, Zatür Rika'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Gölgesi etrafa iyice yayılmış bir ağacın yanından geçtik. Onu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bıraktık. Müşriklerden bir adam geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcı da o ağaca asılı bulunuyordu. O kılıcı kınından sıyırdı ve ona, benden korkuyor musun dedi. Allah Resulü ona hayır diye cevap verdi. Adam, peki seni elimden kim kurtarabilir dedi. Allah Resulü Allah diye buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı onu tehdit ettiler. Sonra namaz için kâmet getirildi. Bir kesim ile iki rekat namaz kılındı. Sonra onlar geri çekildiler. Diğer kesim de iki rekat namaz kıldı. Böylelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 rekat, diğerleri ikişer rekat kılmış oldular. Müsned'in Ebu Avane'den, onun da Ebu Bişr'den rivayetine göre bu adamın adı Gavres bin el-Haris idi. Allah Resulü onda o gazvede Hasfelilerden olan muhariplere karşı savaşmıştı. Cabir'den rivayete göre biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Nahil denilen mevkide bulunuyorduk. Korku namazı kılınırdı. Ebu Hureyre de şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid gazvesinde korku namazını kıldım. Ebu Hureyre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hayber günlerinde gelmiştir. Açıklama. Gün ortası sıcağında yetiştiler. Gün ortasında ve sıcağın ilerlediği bir zamanda yetiştiler. İri ağaçları bol bir yer, oldukça iri dikenleri olan her bir ağaç için el-idah ifadesi kullanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaprakları pek çok bir ağaç olan bir Arabistan kirazı altında konakladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırıyordu. Yanına gittik, yanında bir bedevi vardı. Bu anlatılanlar Yahya yoluyla gelen rivayetin mahiyetini açıklamaktadır. Çünkü o rivayette müşriklerden bir adam geldi nokta nokta denilmektedir. Bana seni benim elimden kim kurtarabilir dedi. Yahya yoluyla gelen 4136 nolu hadisteki rivayette şöyle denilmektedir. Benden korkuyor musun dedi. Allah Resulü hayır diye cevap verdi. Peki seni benim elimden kim kurtarabilir dedi. Bu soruyu Ebu'l-Yeman yoluyla gelen ve cihat bölümündeki rivayette 3 defa tekrarlamış olduğu belirtilmektedir. Böyle bir soru inkar anlamını ihtiva eden bir istifhamdır. Yani seni kimse benim elimden kurtaramaz. Çünkü bedevi Arap kılıç elinde bulunduğu halde ayakta duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de oturuyordu ve kılıcı da yoktu. Bedevi Arap'ın sözlerini birkaç defa tekrarlamış oluşundan şu anlaşılmaktadır. Şanı yüce olan Allah ona karşı peygamberini korumuş bulunuyordu. Yoksa peygamberi öldürmek suretiyle kavmi arasında üstün bir mevkiye ulaşmaya gerek görmekle birlikte sözlerinin birkaç defa tekrarlamasına hiç de ihtiyaç olmazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona Allah diye cevap vermesi, yani beni senin elinden Allah kurtarabilir demesi de buna bir işarettir. Bundan dolayı bedevi Arap bu sorusunu tekrarlamış fakat Allah Resulü de ona bundan farklı bir cevap vermemiştir. Bu şekildeki cevap ile adamın o halini alabildiğine küçümsediği ve hiçbir şekilde ona aldırmadığı da görülmektedir. İşte o kişi burada oturuyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu cezalandırmadı bile. Sanki bedevi Arap Allah Resulü'nün o pek büyük sebatını görünce, kendisinin de ona yapmak istediğinin engellendiğini anlayınca Allah Resulü'nün doğru olduğundan emin olmuş ve hiçbir şekilde ona zarar veremeyeceğini anlamış olduğundan silahı elinden bırakmış ve kendisinin teslim alınmasına hazır olduğunu ızhar etmiştir. El-Vakidi buna yakın bir şekilde olayı zikretmiş ve bu kişinin Müslüman olduğunu belirtmişti. Kavminin yanına geri dönerek onun vasıtasıyla pek çok kimsenin hidayete erdiğini de bildirmiştir. İşaret ettiğimiz İbni İshak rivayetinde de bundan sonra o adam Müslüman oldu denilmektedir. Hadis-i şeriften Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aşırı derecede kahraman olduğu, çok güçlü bir yakininin bulunduğu, eziyetlere karşı sabırlı olduğu, cahillere karşı da halim, cehaletlerini affedici ve bağışlayıcı olduğu anlaşılmaktadır. Yine hadisten anlaşıldığına göre konaklama halinde askerlerin etrafa dağılıp uyumaları caizdir. Ancak bu onların korkmalarını gerektirecek herhangi bir durum olmadığı takdirde söz konusu olabilir.

0: Fethül Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı, yazan İbn Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Subhanallah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Ey doğu batı, duy sesimizi. Uyandık artık, kalktık ayağa. Zulmün, işkencen yıldırmaz bizi. İslam'ı hakim kılarız çağa. Bizler kardeşiz, biz bir ümmetiz. Aynı bedende tırnakla etiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz. Yararak doğan medeniyetiz.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak, No 62 66 Bağcılar.
7: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Ümmetin Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musullu.

Değerli Özel FM dinleyenleri, programımıza hoş geldiniz. Kul Sadı Yüksel'in Ümmetin Vahdeti isimli eserini kaldığımız yerden seslendirmeye devam ediyoruz.

Kıyamet saatinin ilmi onun katındadır ve ona döndürüleceksiniz. Mülkün yani hakimiyetin tamamı Allah'a aittir. O hem göklerin ilahıdır hem de yeryüzünün ilahıdır. Göklerin ve göklerde bulunanların tanzimi, sevk ve idaresi ona ait olduğu gibi, yeryüzünde yarattığı varlıkların sevk ve idaresi de ona aittir. O varlıkların yaratanı olduğu gibi, onlar için hükümler koyan, sınırlar çizen ve itaat edecekleri emirler buyuran, mülkünde ve hükmünde asla ortağı bulunmayan yegane Rab, yegane Melik, yegane ilahtır. Her kim ona hükmünde ve mülkünde ortak olmaya kalkışırsa şirk koşan bir müşrik olacağı gibi, o haddini bilmezin bu haddini aşan hareketini inanarak kabul eden de elbette şirk koşmuş bir müşrik olur. Allah Teala insanların atası olan ilk insanı ve eşini yani Adem Aleyhisselam'ı ve Havva radıyallahu anhayı cennetten yeryüzüne indirdiği zaman onlara şöyle buyurdu: "Artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz." Allah-u Teala yeryüzüne imtihan için gönderdiği insan kullarına hidayetini, yani onlara yol gösteren, dosdoğru yola gitmelerini öğütleyen hüküm, hikmet ve nasihat dolu kitabını ve o kitabı Allah'ın muradı gereği uygulayan Nebisini, Resulünü göndermiştir. İnsan kullarını bilgilendirmiş, o bilgiyi nasıl kullanacaklarını gösteren Resulünü onlara örnek etmiştir. O örnek şahsiyet, Allah'ın rızasına uygun hareket edip, diğer insanlara hem sözleri hem hareketleriyle örnekliğini ömür boyu devam ettirmiştir. Asla şirk koşmadan, yalnız ve yalnız kendisine ibadet etsinler, yani ancak ona itaat etsinler diye yarattığı insan kullarına nasıl inanacak ve nasıl amel edeceklerini beyan eden, örnek olup gösteren bir nebi, bir rasul göndermeden onları mesul tutmamış, mükellef kılmamıştır. Şöyle buyurmuştur alemlerin yegane Rabbi, ilahı ve meliki Allah-u Teala: "Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete erer. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir Resul gönderinceye kadar hiçbir topluma azap edecek değiliz." İnsanların yegane Rabbi ve ilahı Allah-u Teala, insan kullarına onları uyarıcı, öğretici ve eğitici Resulleri göndermiş, her kavme, her topluma mutlaka bir Resul gelmiştir. Şöyle buyurur Allah: "Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir Resul gönderdik. Böylelikle onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerinde sapıklık hak oldu. Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün." Gönderilen nebilerin ve resullerin sonuncusu Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, en son nebi ve en son resul olup bütün insanlık alemine gönderilmiş, risaleti kıyamete kadar geçerli kılınmıştır. "De ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir resulüyüm ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne iman edin. O da Allah'a ve O'nun sözlerine inanmaktadır. O'na iman edin ki hidayete ermiş olasınız." Buyuran Rabbimiz Allah, alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şu emri vermektedir: "Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bu görevini yapmayacak olursan, onun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah, kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez." Yegane önderimiz ve örneğimiz Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah tarafından seçilip, insan kullarına son nebi ve son resul olarak gönderildi ve kendisine vahyedileni tebliğ edip
nasıl uygulanacağını gösteriyor.

0: öğretmek ile vazifeli kılındı. Bu Resul önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Sana düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir. Artık sen öğüt verip hatırlat. Sen yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. O hidayete erecek olanları daha iyi bilir. Onlar mümin olmayacak diye neredeyse kendini kahredeceksin, öyle mi? Eğer teslim oldularsa gerçekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse artık sana düşen yalnızca tebliğ etmektir. Allah kulları hakkıyla bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesi tebliğ edip daveti gerçekleştirmek ve insanların hidayet bulmasına vesile olacak çalışmayı ortaya koymaktır. İnsanların iman etmesinden sonra eğitim ve öğretimleriyle ilgilenmek, onlara gerek ferdi, gerek ailevi, gerekse toplumsal yaşantılarda en güzel, en hayırlı davranışların kazanılması, Allah'ın rızasını kazanıcı ameller işlenilmesi konusunda yetiştirilmeleri için çaba harcamak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun varisleri olan İslam alimlerinin, dava öncülerinin görevidir. Andolsun ki Allah, müminlere, içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Ki o, onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Kadın olsun, erkek olsun, her muvahhid mümin, her muttaki Müslüman, farz-ı ayn ilimleri elde etmiş, ilmiyle amil, yani bildikleriyle amel eden her şahsiyet alimdir. Alim olanlar da peygamberlerin varisleri olduğu malumdur. Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak dinar ve dirhem bırakmazlar, ilim bırakırlar. Kim o ilmi elde ederse çok büyük bir nasip elde etmiş olur. Katıksız iman sahipleri, muvahhid müminler, ilimleriyle amil olanlar, varisleri oldukları peygamberlerin izinden giderek, varis oldukları ilim ile tebliğ, davet ve irşat vazifelerini hakkıyla yapıp, içinde bulundukları cahiliye toplumlarının hidayetlerine vesile olmaları gerekir. Her hayati konuda olduğu gibi, bu konuda da en güzel örnekleri olan Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi örnek edinerek Allah'ın verdiği bütün imkanları meşru çerçevede kullanmaları muvahhid müminler için anın vacibidir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah benden bir hadisi işitip de onu güzelce ezberleyip başkasına noksansız aktaran kimsenin yüzünü ak etsin. Nice fıkıh ilmine esas teşkil eden hadislere sahip olup da onu kendisinden daha anlayışlı bir kişiye aktaran kimseler vardır. Nice fıkıh ilmine esas teşkil eden hadislere sahip olup da o hadislerin inceliklerine nüfuz edecek şekilde anlayışlı olmayan kişiler de vardır. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccı hutbesinde şöyle buyurduğunu rivayet eder: kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız bu belde içinde, bu ayda, bugünün haramlığı kadar birbirinize haramdır. Burada hazır bulunanlarınız, burada bulunmayanlara, gelecek nesillere bunu tebliğ etsin. Olabilir ki hazır olan kimse bunu daha iyi anlar bir kimseye tebliğ etmiş olur. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet olunmuş ve vazifesi iyiliği emredip kötülükten alıkoymak olan ümmetine olması gerekli olan görevini hatırlatıyor. Allah benden bir hadisi işitip de onu güzelce ezberleyip başkasına noksansız aktaran kimsenin yüzünü ak etsin. Burada hazır bulunanlar, burada bulunmayanlara bunu tebliğ etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olan muvahhid müminler, içinde bulundukları ve cahiliyenin egemen olduğu ülkelerde varisleri oldukları yegane örnekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini gündeme getirecek, ona göre hareket edeceklerdir. Çünkü cahiliye hastalığı aynı veya benzer bir tedaviyle sıhhat bulur. Asırların geçmesi, çağların değişmesiyle şirk, küfür ve cahiliye cephesinde hiçbir değişiklik olmadığı malumdur. Ya aynı ya benzer sebeplerden dolayı Allah'ın hükümleri çağ dışı kabul edilip reddedilmekte yahut sosyal hayatın dışına itilmektedir. Muvahhid ve mücahid müminler kadınıyla ve erkeğiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara bıraktığı hak mirasa sahip çıkacak ve gereğini yapacak olurlarsa üzerlerine düşen vazifelerini hakkıyla yerine getirmiş olurlar. Vazifeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitip gördüklerine itibar edip inanarak itaat etmek, gereği gibi amel ederek, herkesten önce kendileri gibi ondan faydalanarak yaşamak, ondan sonra kâli ve fiili olarak tebliğ edip diğerlerine ulaştırmaktır. Kadın olsun, erkek olsun muvahhid müminler cahiliyenin bütün anlayışlarından kurtulmalı ve tamamen İslam'a teslim olmalıdırlar. Cahiliye toplumunun tevhid toplumuna dönüşmesinin, değişmesini ve olgunlaşmasını isteyenler kendilerinden ve en yakınlarından başlamalıdırlar. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Ehline namazı emret ve onda kararlı davran. Ey iman edenler! Üzerinizdeki yükümlülük kendi nefislerinizdir. Siz doğru yola erişirseniz sapan size zarar veremez. Siz insanlara iyiliği emrederken kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız?" Yaşadıkları cahiliye toplumunda tevhidi bir inkılap isteyenler kendisinden başlayacak. Önce bu tevhidi inkılap onun şahsında gerçekleşecek. Sonra diğer insanlara örneklik yaparak tebliğe ulaştıracaktır. Kendisini, çoluk çocuğunu, dolayısıyla en yakınlarını eğitmeden, olgunlaştırmadan başkalarına yönelmesi hem yersiz hem de faydasızdır. Bereketsiz bir çabalamadan başka bir şey olmayacaktır böyle bir çalışma. Bu, iyiliği başkalarına emredip kendisini unutmaktan başka bir şey değildir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattı: "İsra gecesi dudakları ateşten makaslarla kesilen bazı kişilere uğradım ve dedim ki: bunlar kimdir ey Cibril? Bunlar senin ümmetinden bazı hatipler, tebliğcilerdir ki insanlara iyiliği emreder, kendilerini unuturlar. Halbuki kutsal kitap Kur'an'ı da okurlar. İnsanlar hala durumlarını düşünmeyecekler mi?" dedi. Cahiliye toplumunu ıslah etmeye gayret edenler Allah'a olan kulluk vazifelerini hakkıyla ve imkan ölçüsünce yerine getirmeye çok önem verip yapmalıdırlar. Önce bilmeli, sonra bildirmeli, önce öğrenmeli, sonra öğretmeli, önce okumalı, sonra okutmalı, önce yaşamalı, sonra yaşatmalı, olmalı ve oldurmalı. Tevhidi ve İslami inkılabı maddi ve manevi olarak şahsında gerçekleştirilmiş olan muvahhid salih kişiler toplumda ıslahat hareketini başlatabilir ve Allah'ın yardımıyla başarılı olabilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine bıraktığı miras Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Yeryüzünün varisleri olan muvahhid mümin Müslümanlar bu miras kalan hazineye çok iyi sahip çıkmaları ve korumaları gerekir. Sahip çıkmak ve korumak, onu almak, uygulamak ve anlatmak ile gerçekleşir. Katıksız iman edip salih ameller işleyen sadık ve salih mümin Müslümanlar el ele vererek bu görevlerinde kusur işlemeden cahili toplumun tevhid toplumuna inkılap etmesini sağlamalıdırlar. Toplumsal inkılabın değişmez ilkesi budur. Gerçekten Allah kendi nefislerinde olanı değiştirip bozuncaya kadar bir toplulukta olanı değiştirip bozmaz buyuruyor. Bunun nedeni şudur: bir kavim yani bir toplum kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz işitendir, bilendir. Bu değişim toplumu oluşturan bireylerden başlamalı ve bütün toplumu kuşatmalıdır. İslam'ın hayata hakim olmasını engelleyen tağutu güçlere karşı bölgede yaşayan insanların kıyam edebilmesi, tevhidi ve İslami inkılabı gerçekleştirebilmesi için ashab misali iman ve cihat mektebinde yetişip olgunlaşması gerekir. Gerek iman, gerek amel ve gerekse ahlak konusunda muvahhid mümin fertlerin çok iyi yetişmesi, toplumlarını, muhatap insanlarını, çevrelerini ve diğer toplum ile ülkelerini siyasi, ekonomi, askeri ve diğer yönleriyle çok iyi tanımalı, her an taze haber ve bilgilere ulaşmalıdır. Bunun için ise el ele, gönül gönüle birlikteliği kurmalı, ümmet bir vücudun organları haline gelmelidir. Mümin Müslümanlar arasında dostları üzüp düşmanları sevindiren bir ihtilaf, bir ayrılık olmamalıdır. İman ehli kulların salih olmaları İslami hareketi hızlandırır. İnkılabın gerçekleşmesini yakın tarihe alır ve insanlar üzerinde olumlu tesir meydana getirir. Muhammed bin el-Münkedir radıyallahu anh der ki, kulun salih olmasıyla onun oğlu, oğlunun oğlu, ev halkı ve evinin etrafındakiler de ıslah edilir. Bu kişi aralarında olduğu müddetçe onlar Allah'ın koruması altında olur. Şubat 1979'da gerçekleşen İran İslam İnkılabı'ndan sonra 27 Aralık 1979 tarihinde Komünist Rusya'nın Afganistan İslam topraklarını işgale başlayan Şirk cephesinin bütün taraftarlarıyla fiili savaş hala en kanlı, en vahşi bir şekilde devam etmekte. Çeçenistan, Irak, Suriye ve diğer işgal edilen İslam topraklarında oluk oluk Müslüman kanı akmakta. Ülkeler yeni işgaller ile ele geçirilmekte, küfür ve şirk güçleri egemenliklerini sağlamlaştırmak uğruna nice mazlumları katletmekte, nice ocakları söndürmekte ve nice vahşi katliamları gerçekleştirmektedirler. Bu savaşlar, bu kavgalar ve kargaşalar net olarak şunu ortaya koydu ki, İslam milletinin çok daha iyi hazırlanması lazımdır. İslam tebliğini beldelerin en ücra köşelerine kadar götürmeli, İnsanları ihya etmeli, bilgilendirmeli ve Müslümanlar arasında emredilen birlik ve beraberliği gündeme getirerek vahdetin oluşması için gayret sarf etmelidir. Mümin Müslümanların arasına düşmanları tarafından konulan engeller kaldırılmalı, kardeşlik ve velayet ahkamı en ideal seviyede gündeme girmelidir. Küfür cephesinin tek millet olduğu unutulmamalı, ümmetin vahdeti sağlanmalıdır. Gerçekten, sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet ediniz. İşte sizin ümmetiniz bir tek ümmettir ve ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden korkup sakının. Sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allah'a ibadet, yani itaat eden, Allah'tan başka batıl ilahlardan ve onlara itaat edenlerden ilişkiyi kesmiş, katıksız iman ve şartsız teslimiyet üzere bir araya gelmiş ümmetin birliğini sağlanması anın vacibidir. Bunun için de yalnız Allah'ın rızasını gözeterek tebliğ ve davet çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmaların noksanlığının ümmete verdiği zararı son gelişen olaylarda herkes görüp şahit oldu. Hatalı da olsa Müslümanların yanında yer almaları ve hataları hep beraber düzeltmek yerine egemen zalim tağutların yanında yer alıp işgal edilen İslam topraklarında yüzbinlerce mustazaf Müslümanın öldürmelerine yardımcı olanlar da kendilerini Müslüman ve bu ümmetten kabul etmektedirler. Elbette bu olayın hakikatler ışığında yeniden sorgulanması gerekir. Rabbimiz Allah, müminler, müminleri bırakıp da kafirleri veliler, dostlar edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah'tan hiçbir şey yardım yoktur. Ancak onlardan korunma gayesiyle sakınmanız başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Barış Allah'adır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz de, açığa vursanız da Allah bilir. Ve göklerde olanı da, yerde olanı da bilir. Allah her şeye güç yetirendir. O halde olumsuz sonuçlara ulaşılmak istenmiyorsa, vakit geçirmeden işe koyulmak gerekir. İslam'ın bütün kurum ve kuruluşlarıyla akide ve ameliyle çok iyi öğrenip anlaşılması ve sünnet üzere dosdoğru anlaşılıp uygulanması lazımdır. Tebliğ, davet ve irşat faaliyetleri hızlandırılmalı, mümin Müslümanlar arasında iman ve İslam üzere birliktelik sağlanmalıdır. Sana vahyolunana uy ve Allah'ın hükmünü verinceye kadar sabret. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır. Emrine tam teslimiyet itaat edilmeli ve yalnızca İslam, başkası değil, hakikati canlı tutulmalıdır.
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: Ümmet tek el olunca. Emirül Müminin İmam Ali radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Müslümanların kanları eşittir. Onlar başkalarına karşı tek bir el gibidirler. Birbirlerinin velileri ve kardeşleri olan mümin Müslümanlar, İslam'dan kaynaklanan haklardan dolayı birbirlerine eşittirler. Birbirlerini temsil eder, birbirlerinin yardımcıları ve destekleyicisidirler. Hayırda yarışır, iyilik üzere yardımlaşırlar. Hadisin şerhinde şunlar kaydedilmiştir: Müslümanların kanları eşittir ifadesine gelince, Şerhu Sünne'deki izaha göre bundan maksat kısas ve diyet konusundaki eşitliktir. Yani en üst makamdaki bir Müslüman ile en alt seviyedeki bir Müslüman, erkekle kadın, yetişkinle çocuk, alimle cahil, yaşama hakkı itibariyle eşittir. Dolayısıyla katil ve maktul, bunlardan hangisi olursa olsun kısas ya da diyet uygulanır. Mesela en üst seviyedeki birisi en aciz Müslümanı öldürse, cezası neyse kısas veya diyet, mevki ve varlığına bakılmaksızın cezalandırılır. İslam'ın koyduğu eşitlik, eşine ender rastlanan bir adalet zirvesidir. Her muvahhid mümin Allah katında değerli ve yaratılanların en değerlisidir. Rabbimiz Allah, iman edip salih amellerde bulunanlar ise işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır buyurur. Abdullah bin Amr radıyallahu anh rivayet eder. Şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah katında müminden daha değerli hiçbir şey yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Mümin kişi Allah azze ve celle katında bazı meleklerden üstündür. Abdullah bin Amr anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye baktı ve şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah seni şerefli ve üstün kıldı. Seni yüceltti ama mümin senden daha muhteremdir. Kanları birbirine eşit olan mümin Müslümanlar bu kadar şahsiyetli ve bu kadar değerlidirler. Varlığı ve canı bu kadar kıymetli olan mümin Müslümanın kanı da o kadar kıymetlidir. Onu mümin olduğu için öldüren birinin yeri ebedi cehennemdir. Kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. El-Bera bin Azib radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Şüphesiz dünyanın yok olması Allah katında haksız yere bir mümini öldürmekten daha ehvendir. 100 yıldan fazla bir zamandır işgal edilen İslam topraklarında işgalci tağuti güçler tarafından milyonlarca mazlum, mustazaf Müslümanlar katliamlara tabi tutulup şehit edildi. Ve 100 milyonlarcası da esaret altında zillet hayatına mahkum kılındı. Bu esaret ve zillet hayatı, bu mahkumiyet ve mahrumiyet devam ederken yeni yeni işgaller gündeme girmekte ve mümin Müslümanların kanları oluk oluk akıtılmaktadır. Bu felaketin birçok sebepleri olduğu malumdur. Bu sebeplerin en önemlilerinden birisi ümmetin parçalanması ve müminlerin kardeş oluşunun terk edilişidir. Bir vücut olan ümmet işgalden sonra başsız kaldığı için gövdesindeki organlar korkunç bir dağılım geçirdi. Bu dağılım Müslümanların arasında uçurumlar oluşturdu. Birbirine sarılan eller çözüldü ve ayrıldı. Hatta bir daha birbirine kavuşmasınlar diye nice tuzaklar kuruldu. Nice şeytani projeler üretildi. Allah düşmanları, İslam ve mümin Müslümanların düşmanları, İslam topraklarını ve üzerinde yaşayan mustazafları sömürmek için gece gündüz planlar yapmakta, projeler gündeme getirmektedirler. Nice çağdaş tuzaklar hazırlamakta ve zehiri altın tasta sunmaktadırlar. Kendi aralarında alabildiğince merhametli, düşman kafirlere karşı zorlu ve şiddetli olmaları gerekli olan mümin Müslümanlar, genciyle, ihtiyarıyla, kadınıyla, erkeğiyle sıkılmış bir yumruk haline gelmelidirler. Yegane önderleri ve hayat örnekleri Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onları başkalarına karşı tek bir el gibidirler diye tarif etmiştir. ümmetin her ferdi diğer fertlerle mutlaka bir araya gelmeli, bir olmalı ve tek el haline gelmelidir. Müminler başkalarına karşı tek bir el gibidirler. Yani düşmanlarına karşı birbirleriyle yardımlaşırlar. Aralarına düşmanlık ve ayrılık girmez. Karşılarında hangi millet, hangi din mensubu olursa olsun düşmanla tek bir yürek ve tek bir el gibi davranırlar. Şüphesiz bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istediği gerçek mümin özelliğidir. Bugünkü değişik ideolojilere kapılan gayrimüslimlerin peşinde koşarken neredeyse birbirlerinin kanını içecek duruma gelen Müslümanların durumuna bakınca İslam'a ne ölçüde yakın olduklarını anlamak hiç de güç değildir. Böyle diyor hadisi şerh edenler. Bu acı gerçeğin kabulü insanı zorlar. Fakat gerçek de budur. Nereye ve ne zamana kadar bu bölünmüşlük ve bu ayrılık? Bu birbirinden el çekmeler, yüz çevirmeler ve birbirini yalnız bırakmalar ne zaman son bulacak? Mümin Müslümanlar ne zaman anlayacaklar bir millet olduklarını, birbirlerinin velileri ve kardeşleri olmaktan başka şey olmadıklarını? Evet, ne zaman? Yegane Rabbimiz ve ilahımız Allahü Teala birbirlerinin velileri ve kardeşleri olan muvahhid Müslüman kullarının özelliklerini beyan buyururken şöyle diyor: size verilen herhangi bir şey dünya hayatının kısa süreli faydalanmasıdır. Size verilen herhangi bir şey dünya hayatının metaıdır. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Bu da iman edip Rablerine tevekkül edenler içindir. Bunlar büyük günahlardan ve çirkin utanmazlıklardan kaçınanlar ve gazaplandıkları zaman bağışlayanlar, Rablerine icabet edenler, namazı dosdoğru kılanlar, işleri kendi aralarında şura ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. İslam milletinin dışındaki bütün ideolojiler, bütün doktrinler her ne kadar birbirinden farklı görünürlerse de hepsi küfür ve şirk taraftarları oldukları için tek millettirler. Çünkü küfür tek millettir. Küfür milleti her çağda ve her ortamda İslam milletine düşman olmuş, onu yok etmek için tüm imkanlarıyla savaşmıştır. İslam milletinin mümin Müslüman ferdi, diğer fertleriyle velayet ve kardeşlik bağıyla bağlanıp kenetlenerek düşmanlarına karşı bir tek el haline gelmiş, sıkılmış bir yumruk olmuşlardır. Hep beraber olup anca ve kanca beraberliklerini oluşturmuşlardır. Bol günde de, dar günde de birbirlerinin kardeşleri, dostları, yardımcıları ve destekleyicileri olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Allah'ın izni ve lütfuyla yeryüzünün varisleri olan muvahhid müminler, yeryüzünün hangi bölgesinde olursa olsun, düşmanlar tarafından haksızlığa uğrayan, haklarına tecavüz edilen, mümin Müslüman kardeşlerinin haklarını korumak ve mütecaviz düşmandan kurtarmak için birlik olup karşı koyarlar. İmam Kurtubi radıyallahu anh meşhur tefsirinde ayetin açıklamasını yaparken şunları kaydediyor: bunun kafir olsun olmasın haksızlık eden herkesin haksızlığı ile ilgili olarak umumi olduğu da söylenmiştir. Yani bir zalimin zulmü onlara isabet edecek olursa onun zulmüne teslim olmazlar. İşte bu iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya ve hadleri uygulamaya bir işarettir. İbnül Arabi dedi ki: yüce Allah yapılan haksızlıklara karşılık vermeyi övgü sadedince söz konusu etmiştir. Buna karşılık bir başka yerde yapılan kötülüğü affetmeyi yine övgü saadetinde söz konusu etmiştir. Bundan dolayı birinin diğerinin hükmünü kaldırma ihtimali olduğu gibi onun iki farklı durum hakkında olma ihtimali de vardır. Birincisine göre haksızlık yapan ve haddi aşan, günahı açıktan açığa işleyen birisi olup ve herkes arasında yüzsüzce bunu işlerken küçüğe de büyüğe de eziyet eden birisidir. Böyle birisinden intikam almak daha faziletlidir. İbrahim en-Nehai böyle birisi hakkında şöyle demiştir: onlar kendilerini zelil kılarak fasıkların kendilerine karşı cesaret kazanmalarından hoşlanmazlardı. İkinci durum ise istemeyerek yahut da hata işlediğini kabul edip bağışlanmayı dileyen bir kimse hakkında söz konusu olabilir. İşte bu durumda af daha faziletlidir. Sizin bağışlamanız ise takvaya daha yakındır. Fakat kim onu sadaka olarak bağışlarsa bu ona kefaret olur. Affetsinler ve görmemezlikten gelsinler. Allah'ın size mağfiret etmesini sevmez misiniz? Buyrukları bu gibi haller hakkında inmiştir. Derim ki bu güzel bir açıklamadır. Elkiya et-Taberi de Ahkamül Kur'an adlı eserinde şöyle açıklamıştır. Yüce Allah'ın ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır buyruğunun zahiri böyle bir durumda intikam almanın daha faziletli olduğuna delil teşkil etmektedir. Nitekim Yüce Allah bu buyruğu Allah'ın çağrısını kabul etmek ve namazı dosdoğru kılmak ile birlikte zikretmiş bulunmaktadır. Bu da İbrahim en-Nehai'nin sözünü ettiği şekilde onların, müminlerin kendi nefislerini küçük düşürerek fasıkların kendilerine karşı cesaret kazanacak duruma gelmelerinden hoşlanmadıklarıyla açıklanır. Bu hüküm haksızlık yapıp bu durumda ısrarlı olan kimseler hakkındadır. Affetmenin emrolunduğu yer ise haksızlık yapan ve cinayet işleyen kimsenin pişman olup yaptığından vazgeçen birisi olması halindedir. Yüce Allah bu ayet-i kerimenin sonunda kim bu zulme uğradıktan sonra intikamını alırsa işte onların aleyhine yol yoktur diye buyurmaktadır. Bu ise zulmün intikamını almanın mubah olmasını ve bunun emredilen bir iş olmamasını gerektirmektedir. Bundan sonra ise Yüce Allah bununla beraber kim de sabreder ve bağışlarsa muhakkak bu üzerinde kararlılıkla durmaya değer işlerdendir buyurmuştur. Bu da ısrar etmeyen kimsenin bağışlanması hakkında yorumlanır. Haksızlık ve zulmünde ısrar eden kimseye gelince daha faziletli olan bundan önceki ayet-i kerimenin delaletiyle ondan intikam almaktır. Şöyle de denilmiştir. Yani onlara haksızlık isabet ettiği vakit o haksızlığa karşı birbirleriyle onu üzerinden kaldırıp uzaklaştırıncaya kadar yardımlaşırlar. Bu açıklamada daha önce sözünü ettiğimiz genel açıklamanın kapsamı içerisindedir. Rabbimiz Allah-u Teala andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz yeryüzüne salih kulların varis olacaktır diye yazdık buyurur. Salih kullar, yeryüzünün varisleri. Allah-u Teala'nın böylece biz sizi insanlara şahit ve örnek olmanız için vasat bir ümmet kıldık. Peygamber de üzerinizde bir şahit olsun. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötü olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz diye özelliklerini beyan buyurduğu İslam milleti yeryüzünün varisi olan millettir. Yeryüzünün huzuru, barışı ve mutluluğu İslam milletinden sorulur. Çünkü onun vazifesi insanlara her türlü iyilikte, hayırda, güzellikte örnek olması, iyiliği emredici, kötülükten alıkoyucu bir seviyede bulunması, yani güç ve kuvvet sahibi olmasıdır. Emredici ve nehyedici bir halde bulunmak, birlik ve beraberlik ile gerçekleşir. Bütün ümmetin bir vücut ve bir el gibi olmaları gerekir ki, Allah'ın emrettiği, iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma vazifesi hakkıyla yapılsın. Bu vazife gereği gibi yapıldığı takdirde yeryüzündeki bütün varlıklar huzura ve mutluluğa kavuşur. Bütün rahatsız edici olumsuzluklar giderilir. Yeryüzünü ifsad eden unsurlar yok edilir. Savaşın yerini barış alır. Kötülük yerini iyiliğe bırakır. Mutsuzluk mutluluğa, rahatsızlıklar huzura dönüşür. Çünkü kulluk vazifesi iyiliği emir ve kötülüğü engellemek olan İslam milleti tek bir el halinde bu vazifesini yapmakta, marufun egemenliği, münkerin mahkum olması için bütün imkanlarını seferber etmiştir. 7'den 70'e, kadınından erkeğine, birbirlerinin velileri olan vasat ve şahit ümmetin her muvahhid mümin ferdi, birlik beraberlik içinde bir vücut, bir el olup bu vazifeyi üstlenmiş ve bu vazife onun olmazsa olmazı olmuştur. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin mümine karşı durumu bir parçası diğer parçasına sımsıkı kenetlenip tutan binalar gibidir, buyurdu. Ve bunu söylerken iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi. Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslümanlar bir adam gibidir. Gözü ağrısa bütün vücudu ağrır. Başı da ağrısa bütün vücudu ağrır. Hangi çağda ve hangi beldede olursa olsun ümmetin her ferdi önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerini beyan buyurduğu şahsiyet olmalıdır. Bir binayı oluşturan demir, çimento, kum, çakıl, tuğla ve benzeri malzemeler nasıl ki karılarak birbirlerine karışarak birlik ve beraberlik içinde bir bina oluşturuyor, bu dayanışma ile onlarca yıl ayakta kalıyorsa, hatta dayanıklı taşlardan yapılan tarihi binalar yüzlerce yıl yaşıyorsa, ümmetin fertleri de birbirleriyle kilitlenip darlıkta ve bollukta yardımlaşıp ayakta kalmaya gayret etmelidirler. Alemlerin Rabbi Allah'ın sevdiği de budur. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever diye buyurur Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Aziz İslam milletinin her mümin Müslüman ferdi bu şuur ve bu idrak ile hareket edip sömürücü, işgalci, zalim tağuti güçlere karşı durmalı, yalnız Allah'tan korkmalı ve Allah'tan başka kimseden korkmamalıdır. Sadece Allah'a dayanıp güvenmeli, yalnızca ona ibadet edip yardımı ondan dilemelidir. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Tevekkül edenler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Allah'a kulluk edin ve Allah'a tevekkül edin. Bu iman ve bu anlayış ile ümmetin birlik ve beraberliği sağlanıp tek el haline gelmesi anın vacibidir. Böyle olunca bütün beşeri korkular gider, işgalci zalimlere karşı mücadele ve mücahede çok kolaylaşır. Abdullah bin Amr'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimin zalime sen zalimsin demekten korktuğunu görürsen artık onlardan umut kesilmiş demektir. Böyle bir zillet haline düşmekten Allah'a sığınmak gerek. Bu hal Allah'tan başkalarından korkmak, dağılıp parçalanmak, birbirini yalnızlığa terk etmek halidir. Böyle bir zillet hali gündeme gelmesi izzetin kaybolmasına sebep olur. Sadece Allah'a kul olma ve yalnızca ondan korkma izzetini tercih eden muvahhid müminler her zaman ve her mekanda bu izzetli dik duruşlarını devam ettirmelidirler. Bugünkü esaret ve zilletten kurtulmanın tek yolu Kur'an ve sünnet üzere bir hayata geri dönüş yapıp ümmetin birlik ve beraberliğini sağlayarak bidat olan yöntemlerden tamamen uzaklaşarak hayatı bütünüyle sünnete tabi kılmak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in hayata uygulanışı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in hayata uygulanışı olduğu malumdur. İmam Hasan el-Basri radıyallahu anh şu hadisi şerifi rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sünnet üzere yapılan az amel, bidat üzere yapılan çok amelden üstündür. Benim sünnetimi uygulayan bendendir. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Merhamet olunmuş vasat ümmet, bütün gayri İslami yöntemleri bırakıp, İslam'ın ilk günlerinde selefi salihinin ahlakıyla ahlaklanmalı, onların iman ve teslimiyetiyle katıksız iman edip teslim olması gerekir. Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o en hayırlı ve salih neslin fertlerinden beyat alırken müşrikleri terk etmeyi şart koşuyor. Onlar da iman ve salih amel işlemek ahdiyle beraber müşrikleri terk etmek şartını kabul edip gereğini yapıyorlardı. İlk dönemin zaferlerine ve izzetine sebep buydu. Ümmetin birlik beraberliğini bu şartla ve ona tamamıyla itaat etmek sağlamıştı. Cerir radıyallahu anh anlatıyor. Müslümanlar biat ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek ''Ya Resulallah, elini uzat, sana biat edeceğim. Bana lazım olan şartları da söyle, sen daha iyi bilirsin.'' dedim. O da ''Allah'a kulluk etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Müslümanlara sadakatla bağlanman, müşrikleri terk etmen hususunda biatını kabul ediyorum.'' buyurdu. Çağda şirk ideolojilerinden, doktrinlerinden, düzenlerinden ve kim olursa olsun müşriklerden tamamen uzaklaşıp ilişki kesilerek terk edildiği ve yeniden İslam'a tam teslimiyet ile döndürüldüğünden zilletten kurtulup izzete ulaşılır. Dileyenler ve idrak edenler için. Değerli Özel FM dinleyenleri, bir sonraki programımızda kitabımızı kaldığımız yerden seslendirmeye devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın.

Ümmetin Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musuldu.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuzda hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
15: Aksa Akustik
3: sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40. Hazreti Peygamber'in duası. O Peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol, dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir gemiyi iki kaptan batırır. Yıpranmak paslanmaktan iyidir. Gerçekten zarif olan zerafetinden habersiz görünür. Her şeyde bir birlik var. Birlikse biri gösterir.
2: Özel efem.
3: Lillahi darrukum ya abna al qassam. Tevfikun rabbaniyun azim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
5: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için +3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
2: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Reklamlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إلى آخره. صدق الله العظيم. Geçen dersimizde Bakara suresinin 49. ayetini tanımaya çalışıyorduk. Bu bölümde Rabbimiz İsrailoğullarına verdiği bir nimetten söz ediyordu. Bakın buyurur ki: وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Ey İsrailoğulları, hatırlasanıza Rabbiniz sizi Firavun oğullarının elinden kurtarmıştı. Rabbiniz sizi Firavun sisteminden kurtarmıştı. Sizi Ağlü Firavun'dan, Firavun oğullarından kurtarmıştı. Ki onlar azabın en kötüsünü sizin hissenize ayırıyordular. يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Yani oğullarınızı boğazlıyor, kızlarınızı hayasızlaştırıyorlardı. Veya oğullarınızı öldürüyorlar ama kızlarınıza hayat veriyorlardı. Yani diri bırakıyorlardı onları. Geçen dersimizde bu ayetle alakalı biraz bir şeyler demeye çalışmıştık. Bunun birkaç anlamı var. İnşallah bu dersimizde bu ayeti kerimeden itibaren Bakara suresinin geriye kalan ayetlerini tanıyabildiğimiz kadarıyla inşallah tanımaya çalışacağız. Allah diyor ki: يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Bunun birinci anlamı, onlar sizin erkeklerinizi öldürüyorlardı, erkek çocuklarınızı öldürüyorlardı ama kadınlarınızı hayasızlaştırıyorlardı. Yani kızlarınızı hayasızlaştırıyorlardı. Bakıyoruz, bugün de Firavun karakterli sistemler müminlerin kızlarını hayasızlaştırmak için çırpınıyorlar. Dertleri ne bu adamların? Bu adamların derdi şu: hayalıların bu toplumda kökünü kazıyalım ki hayasızların hayasızlıkları anlaşılmasın. Örtülüleri yok edelim ki örtüsüzlerin örtüsüzlüğü açığa çıkmasın. Dertleri bu adamların. Bunun içindir ki bugün de bakıyoruz, 1000 kişilik koskoca bir okulda 2 tane örtülü kızcağızın örtüsüne tahammül edemiyor adamlar. Evet, bunun birinci manası, erkeklerinizi öldürüyorlar, erkek çocuklarınızı öldürüyorlar ama kızlarınızı, kadınlarınızı da hayasızlaştırıyorlardı. Bir ikinci manası, ya da onları, sizin kızlarınızı Firavun oğullarıyla katıp karıştırıp evlendirmek suretiyle onların nesillerini de Firavun oğullarının nesline katıyorlardı demek olacaktır. Bunun bir üçüncü anlamı da,
soykırımının değişik bir uygulamasıdır bu. Yani kadınların, İsrailoğullarının kadınlarının rahimlerini yokluyorlardı. O günkü Firavun sistemi bunu yapıyordu. Yani çocuk alıyorlardı, çoğalmasınlar diye. Bakıyoruz, bugünküler de aynı şey yapıyorlar müminlerin kadınlarına. Aman bu Müslümanlar çoğalmasınlar, aman bu Müslümanlar güçlenip bize kafa tutacak duruma gelmesinler diye ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bunun bir dördüncü manası da sizin kadınlarınıza utanılacak, haya edilecek şeyler yapıyorlardı. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Sizin kadınlarınıza utanılacak, haya edilecek şeyler yapıyorlardı. Kadınlarınıza çok çirkin şeyler yapıyorlardı anlamına gelecektir. Yani kadınlarınız Musa'yı doğuracak özelliklerini kaybetsinler diye, kadınlarınız namuslarını, iffetlerini yitirsinler diye onlara utanılacak şeyler yapıyorlardı. Yani haya damarlarını çatlatacak şeyler yapmaya zorluyordular onları. Bunun bilebildiğimiz bir beşinci manası da erkeklerinizi öldürüyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı. Ekonomik yönden erkeklerinizi öldürüyorlar, kadınlarınıza ekonomik imkanlar sağlamak suretiyle ailelerin dengesini bozuyorlardı. Bakıyoruz, bugün de öyledir. Bugün de kadını ön plana çıkarıp erkekleri öldürmek istiyorlar. İşe alma konusu, işte kadın hakları gibi usullerle kadını toplumda ön plana çıkarıp kadını ekonomik yönden ve siyasal yönden tahrik edip ailenin dengesini bozmaya çalışıyorlar. Bir altıncı manası da geçen dersimizde demeye çalışmıştım. Deniyor ki işte kahinleri Firavun'a bunu anlatır veya işte Firavun bir rüya görür ve İsrail oğullarından doğacak bir erkek çocuğun kendi zulmüne, kendi saltanatına son vereceğini anlar. Yani bunun kararına varır. Ya da aslında rüya filan yoktur da zaten her zalimin korkulu rüyasıdır bu. Her zalim aslında bu işin farkındadır. Yani günün birinde zulmettiği bu mustazafların uyanıp kendisinden hesap soracağının farkındadır her zalim. Kesin bilmektedirler ki kanlarını emdiği, namuslarını kirlettiği, alın terlerini istismar ettiği bu insanlar günün birinde dirilecek ve mutlaka kendilerinden hesap soracaktır. Yani bunu anlayabilmek için rüya görmeye filan da gerek yoktur. Müneccim olmaya da gerek yoktur. Şu anda tüm dünya müstekbirlerinin korkulu rüyasıdır bu. Ha bugün uyandılar, ha yarın uyanacaklar. Tüm müstekbirler bunu bekliyorlar. İşte Firavun da bu uyanışı geciktirebilmek için tedbirler alıyor, çareler düşünüyordu. Bunun için insan öldürüyordu. Bildiğimiz kadarıyla bu iş tarihte iki kere olmuş. Birisi Hazreti Musa Aleyhisselam henüz doğmadan önce olmuş. İkincisi de Hazreti Musa'nın doğumundan sonra olmuş. Bunu nereden çıkarıyoruz? Kur'an'da iki ifade kullanmış Rabbimiz. Birisinde yüzebbihune ebnâekum, ötekisinde de yukattilune ebnâekum ifadesi kullanılıyor. Yani birisi katele, diğeri ise zebaha yapmak. Öldürmek, ikisi de öldürmek ama birisi belki kurşunla öldürmek, silahla öldürmek, ötekisi de eğitimle öldürmek. Birisi bizzat öldürmek ki bu konuda çeşitli rivayetler var. İşte 900 bin çocuk öldürmüş filan deniyor. Yani bu kadar çocuk öldürtmüş alçak. Ama ötekisi de eğitim vasıtasıyla öldürmektir. Yani öldürebildiklerini öldürmüş, ikna edebildiklerini doğum kontrolü yutturmacalarıyla daha doğmadan rahimlerdeyken öldürtmüş ama önünü alamayıp her şeye rağmen doğanları da eğitimle öldürmüş. Yani uyguladığı vahiy kaçkını materyalist eğitimle öldürmüştür. Bakın Allah diyor ki وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظ۪يمٌ İşte düşünün ey Yahudiler, sizi onun zulmünden kurtarmamız, işte tüm bunlar sizin için çok büyük bir imtihandı,
çok büyük bir belaydı. Bela, iptila, imtihan demektir. Yani sınamak, denemek demektir. İşte denemek iyilikle de olur, kötülükle de olur. Hatırlayın hele, kim kurtardı sizi? Kim kaldırdı bu durumu sizden? İşte Rabbimiz İsrailoğullarına inam ettiği bu nimetini hatırlatıyor. Sizi kim kurtardıysa gelin ona kulluk yapın. Sizi madem ki Firavun sisteminin zulmünden Rabbiniz kurtardı, öyleyse gelin siz de Rabbinizin son elçisine iman edin. Rabbinizin size gönderdiği son kitaba iman edin diye İsrailoğullarına Rabbimiz işte bu nimetini hatırlatıyor. Ondan sonra diyor ki bakın, bir de şunu hatırlayın ki ey İsrailoğulları, وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Hani hatırlasanıza, sizi denizden karşıya geçirmiştik de Firavun oğullarını orada boğmuştuk. Üstelik وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, siz bakıp duruyordunuz. Bakıyoruz, Rabbimiz bir olaydan başka bir olaya geçiverdi. Şimdi de İsrailoğullarına bir başka nimetini, yani denizin yarılması nimetini anlatacak. Ancak bu iki ayet arasında, bu iki olay arasında daha pek çok olaylar gelişmiş. Bu olaylar Kur'an'ın değişik yerlerinde anlatılır. İşte Musa aleyhisselam uğraşmış, didinmiş, İsrailoğullarını ikna etmek için çalışıp çırpınmış, uzun bir uğraş sonunda onları Mısır'ı terk edip Firavun'un zulmünden kaçmaya ikna etmiş. Özetle söylüyorum, işte onları Mısır'dan çıkarmış. Bir gece beraberlerinde Allah'ın peygamberi Musa olduğu halde İsrailoğulları Mısır'ı terk ederler. Ertesi sabah onların kaçtığını haber alan Firavun hemen kentlerine, şehirlerine haber salar ve çok büyük bir ordu hazırlar. Bu kölelerin gücü yoktur. Biz ise düzenli ve kuvvetli bir orduyuz gururuyla hemen arkalarından harekete geçer. Efendiler kölelerini asla kaybetmek istemezler. Diyordu ki Firavun, bu adamlar giderlerse bizim işlerimizi kim görecek? Onlarsız biz ne yaparız, nasıl yaşarız diyerek onları yakalamayı hedefler. Bir de onlar bizim kontrolümüzden çıkarlarsa, kendi başlarına kalırlarsa ne olur ne olmaz. Belki hürleşiverirler, belki özgürlüğü anlayıverirler diye onları takibe karar verir Firavun. Bir de Firavun'un korkusu şuydu: bu adamlar kaçarlarken tekrar dönerler de Firavun'un zaten çökmekte olan sistemine hücum ederlerse Musa ile beraber işimiz bitiktir diye korkuyordu Firavun. Çünkü Firavun hayatı seven birisiydi. Ölümü göze alamayacak kadar da korkaktı. İsrailoğulları kendi kontrolü altında oldukları sürece ona hizmet edecekler ve ona karşı gelme cesaretini kesinlikle kendilerinde bulamayacaklardı. Zira Firavun'un sistemi onları bu şekilde eğitiyordu. Ne olur ne olmaz, bu köleler Musa ile bir süre baş başa kalırlar da vahyi tanırlar ve bilinçleşirlerse geriye dönüp kendisinin işini bitirebilirlerdi. İşte Firavun'un korkusu buydu. İşte bu yüzden onları yakın takibe alması gerekiyordu. Bir hesabı vardı Firavun'un, ama Allah'ın da bir hesabı vardı ve o bunun farkında değildi. Tıpkı bugün dünya üzerindeki tüm firavuni güçlerin Müslümanları yakın takibe aldıkları gibi. Müslümanlar bugün tüm dünyada kendilerine en yakın firavunların yakın takibi altında bir hayat sürmektedirler. Müslümanlara egemen olan güçler Müslümanları sürekli kontrolleri altında tutup onların birlikte hareket ederek kendilerine karşı bir çıkış eyleminde bulunmamaları için ya da birleşmemeleri için tüm imkanlarını kullanmaktadırlar. Aynen o gün İsrailoğullarının Firavun oğulları tarafından yakın takibe alındıkları gibi. Ama Allah'ın da bir hesabı vardı.
İsrailoğulları kaçıyordu. Bıktıkları, usandıkları kölelikten kaçıyorlardı. Özgürlük aramak için kaçıyorlardı. Mısır'da kölelik içinde bir hayat yaşamaktansa, çölde seve seve açlığı ve ölümü yudumlamak için kaçıyorlardı. Ama kölelerini kaybetmenin çılgınlığı içinde gözü dönmüş Firavun da onları takip ediyordu. Yeryüzünün belki en büyük olayı cereyan ediyordu. Öyle bir an geldi ki akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Firavun arkalarından yetişmişti. Önlerinde alabildiğine haşin bir deniz, arkalarında da azgın Firavun'un orduları. İsrailoğulları işte böyle bir kaos içindeydiler. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Ama ne gam, Allah vardı. Musa aleyhisselam onları teskin etmeye çalışıyordu. Korkmayın, Allah bizimle beraberdir diyordu. Sonra Allah buyurdu ki, ey Musa, asanı denize vur. Vurdu asasını denize ve o asa denizde kupkuru yollar açıverdi. Kupkuru yollar oluşturuverdi. Ya bir yol ya da 12 yol açıverdi. İsrailoğulları karşıya geçtiler sağ salim. Arkalarından yeryüzünün en büyük gücü, yeryüzünün en büyük devleti, komutanlarıyla, askerleriyle onlar da arkalarından o yola girdiler. Tam denizin ortalarına geldiklerinde denizin gemini, zimamını salıverdi Allah. Deniz eski haline geldi ve Firavun oğulları tümüyle denizin altına gömülüp hayata veda ettiler. Belki yeryüzünün en güçlü adamı, en müstekbir insanı Firavun, bakın suda boğulurken şu sözü söylemekten kendini alamıyordu. Yunus suresinde Rabbimiz, bakın onun ölüm esnasındaki sözünü bize şöyle aktarır. قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا اِسْرَائِيلِ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ İnandım ki İsrailoğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah yokmuş. Ben inandım ve anladım ki Musa'nın ilahından başka, İsrailoğullarının iman ettiği ilahtan başka ilah yokmuş. وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ben de Müslümanlardanım. İşte Firavun'un son sözü bu. Gerçekten bugün bu sözü tüm dünya müstekbirlerine duyurmamız gerekmektedir. Tüm dünya firavunlarına duyurmalıyız bu sözü. Ey müstekbirler! Ey kendilerinde güç kuvvet olduğunu zanneden zalimler! Firavun'un söylediği bu sözü sizler ne zaman söyleyeceksiniz? Size hiçbir şey hatırlatmıyor mu bu söz? Ölürken mi söyleyeceksiniz bunu? Ama Firavun'a fayda vermediği gibi o zaman söyleyeceğiniz bu sözün size de hiçbir faydası olmayacaktır. Diyor ki Firavun, bakın ben inandım ki İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka ilah yoktur. Ben inandım ki Musa'nın inandığı Allah'tan başka ilah yoktur. Ama ölürken söylüyordu hain bunu. Halbuki şimdi inandım dediği ilahın gönderdiği Musa'yı dün öldürmeye çalışıyordu. Yıllarca o ilahın dinini reddetmiş, o ilahın gönderdiği peygamberi reddetmiş, o ilahın gönderdiği kitabı reddetmiş, o ilaha inanan İsrail oğullarına, o ilaha inanan Müslümanlara kan kusturmuş, kentinin, ülkesinin yegane ilahı olduğunu, kendisinin yegane o ülkenin Rabbi ve ilahı olduğunu ilan etmişti. İşte kıyamete kadar gelecek nesiller içinde kendisine özenen, kendi yoluna imrenen, yeryüzünde Rablığını iddia ederek Allah'a ve Allah'ın dinine savaş açan tüm firavunlara, tüm çağdaş firavunlara, tüm firavun taslaklarına bu sözleriyle bakın Firavun şu mesajı veriyordu. Gelin ey beni taklit edenler, benim düştüğüm yanlışa düşmeyin. Ben imanı son dönemime tehir etmiştim. Ama gördünüz ki o iman benden kabul edilmedi. Siz bunu önceden anlayın da benim durumuma düşmeyin. Şimdiden hatalarınızdan dönüp Müslümanlığınızı ilan edin. Benim son nefesimde inandığım Allah'a,
siz şimdiden inanın. Firavun kıyamete kadar gelecek kendi yolunun takipçilerine, kendisini örnek alanlara bu ayetiyle, bu sözüyle, Rabbimizin bu ayetiyle işte bu mesajı veriyordu. Evet, bakın İsrailoğullarına diyor ki Rabbimiz, siz bakıp duruyordunuz da yapacağınız hiçbir şey de yoktu. Gücünüz de yetmiyordu bu işe. Sizin hesabınıza göre eğer onlar yetişseydi işinizi bitirecektiler. Korku içinde büzüşüp kalmıştınız. Ama bakın bu nimetimi de hatırlayın diyor Rabbimiz. Peki İsrailoğullarına, Yahudilere bunu diyen bu Rabbimizin ayeti bize ne diyor acaba? Yani bu ayetler bize ne diyor? Benim anlayabildiğim kadarıyla bu ayetler bize de şunu söylüyor. Yani bugün bizim çocuklarımız da Firavun'un zulmüne rağmen karşıya geçebilmişlerse, Firavunların kontrolüne rağmen dünyaya gelebilmişler ve sağ kalabilmişlerse, yani bu doğum kontrolü yutturmacalarına rağmen analarımız bizi doğurabilmişlerse, doğumla sizlerin arasına koydukları engeller denizini yarıp karşıya geçebilmişseniz, yani doğabilmişseniz, bunca firavuni eğitim barikatlarına, eğitim çukurlarına rağmen, bunca küfür ağlarına rağmen sizler ve çocuklarınız şu anda Müslüman kalabilmiş iseniz ve şu anda kurtulabilmiş iseniz, bilelim ki bunu da Allah'tan başkası yapmış değildir. Analarımızın rahimlerini yarıp bizi karşıya geçiren Allah'tır. Firavun sistemlerinin bizi kafir yapmak için önümüze koyduğu bu eğitim barikatlarını, eğitim çukurlarını aştırarak bizi Müslümanca sağ salim karşıya geçiren de Allah'tır. Yani firavunların, firavun sistemlerinin sizin önünüze koydukları bu engelleri birer birer yarıp da sağ salim sizi karşı tarafa geçiren Allah'tır. Öyleyse bu ayet bize de diyor ki, ey Müslümanlar, sizi de firavunların elinden kurtaran benim, sizi de bu firavuni sistemlerin elinden kurtaran Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse siz de o Rabbinize hamd edin. Siz de size olan nimetlerimi hatırlayın da bana şükredin, bana kulluk yapın. Siz de size olan Rabbinizin nimetlerini unutmayın, ona, onun istediği şekilde teşekkür edin, kul olun Rabbinize diyor sanki bu ayeti kerimede bize de Rabbimiz. وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَا وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sizi Firavun'dan kurtardık. Onunla sizin aranıza engel koyduk. Sizin için denizi yardık. Sizi sağ salim karşıya geçirirken Firavun ve adamlarını orada helak ettik. Maksat bununla sizin gönlünüze şifa ve cesaret vermekti. Size yardım eden, böylece sizi açıkça destekleyen Allah'ınıza dostça bakıp düşmanlarınıza karşı hor bakmanızı sağlamak içindi. Denizin yarılıp İsrailoğullarının kurtulduğu, Firavun ve adamlarının gözlerinin önünde boğuldukları o gün Aşure günüymüş. Bugün Hazreti Musa'nın ve İsrailoğullarının Mısır'ı terk ettikleri ve denizin yarılarak Allah'ın onları kurtardığı gündür. Tarihi bilgilere göre Hazreti Yusuf'un Mısır'a ilk girmesiyle Hazreti Musa'nın Mısır'dan çıkışı arasında 400 yıl geçmiştir deniyor. Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde İbni Abbas'tan rivayet edilir ki Allah'ın Resulü Medine'ye geldiğinde Yahudiler o gün oruç tutuyorlardı. Yani Aşure günü oruç tutuyorlardı. Allah'ın Resulü de ben Musa'yı sizden daha çok severim buyurarak o gün oruç tutmuştur. Ancak bildiğimiz kadarıyla onların tuttuğu günden 3 gün önce ya da 3 gün sonra o gün Allah'ın Resulü de oruç tutmuştur. Bundan sonra bakın Rabbimiz onlara inam ettiği, ihsan ettiği bir başka nimetine dikkat çekiyor ya da onların bir başka cinsliğine, bir başka bozuk düzen anlayışına şöyle dikkat çekiyor bakın.
وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Hani bir zamanlar Musa ile 40 gece sözleşmiştik. Tur'da vahiy için sözleşmiştik. ثم اتخذتم العجل من بعده. Sonra onun arkasından siz buzağı ilah edindiniz. Buzağıya tapınmaya başladınız. وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ Ve bu halinizle de zalimlerden oldunuz. İsrailoğulları denizi geçtikten sonra Sina çölünde dolaşmaya başladılar. İşte Cenab-ı Hak Musa aleyhisselamı bu esnada Tur'a davet etti. Rabbimiz Musa aleyhisselamla görüşmek ve ona vahiy göndermek istedi. Oradaki hayatlarını düzenleyecek kitap indirmek istedi. Daha önce de bildiğimiz gibi Musa aleyhisselamın Medyen dönemi bitip ailesiyle birlikte Mısır'a dönerken Rabbimiz ona suhuf vermişti. Şimdi de Tevrat verilecekti. Düşünebiliyor musunuz? Çölün ortasında bir dağın kenarında Allah seçtiği kullarından birini huzuruna çağırıyor ve ona kendi bilgisini, Tevrat'ı indiriyor. Yani Rabbimiz kullarından birini muhatap kabul ediyor ve onunla konuşmayı diliyor. Bundan daha büyük bir şeref olur mu? Peki siz de ister misiniz Rabbinizle konuşmayı? Siz de ister misiniz aynı şerefe yükselmeyi? Eğer bugün bizler de Kur'an'ı okurken aynı duyguyla, aynı ruhla okursak, inşallah bugün bizler de Hazreti Musa'nın yükseldiği o mertebede olabiliriz. Çünkü Allah'ın kitabıyla, Allah'ın vahyiyle beraber olmak demek, Allah'la bizzat konuşmak demektir. Yani bugün Allah'ın bizimle konuşması da elimizdeki bu kitapla gerçekleşecektir. Bu da bizim için en büyük bir şeref olacaktır. Yani tüm dünya sizin olsa bile bu şerefin yanında çok az kalacaktır. Bakın Allah buyurur ki, hani ey İsrailoğulları bir nimetim daha vardı size. Ey Yahudiler, size bir nimetim daha vardı, onu da hatırlayın hele. Hani Musa aleyhisselamla 40 güne anlaşmıştık da, işte Musa aleyhisselamı Tur'a çağırmıştık, Allah onu oraya çağırmıştı, o oradayken yanınızdan kısa bir süre ayrılıverdi diye, siz Musa'yı tanıya tanıya, siz Rabbinizi bile bile, Musa'nın neye gittiğini, niçin gittiğini, nereye gittiğini bile bile tuttunuz da İcil'e taptınız, buzağıya taptınız. Evet, Musa kısa bir dönem yanlarından ayrılır ayrılmaz Firavun oğullarının zulmünden daha dün kurtulan bu adamlar hemen eski şirklerine dönüverdiler. Eski küfürlerine, eski şirklerine, eski şikaklarına dönüverdiler. Firavun oğullarının tanrılarından birisi de öküzdü. Hatırlasanıza, niye unutuyorsunuz bunları? Yani sizi kendi kendinize bırakmadık. Sizi sürekli hak yola davet ettik diyor Rabbimiz. Denizi geçtikten kısa bir süre sonra kitap vermek için Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Tur Dağı'na çağırdı. Bu zaman Zilkade ayının başından Zilhicce ayının sonuna kadar gündüzü ve gecesiyle beraber devam eden bir müddettir. İslami aylar gece ile başladığı için burada 40 gece denmiştir. Bu olaylar Mekki surelerde detaylı bir biçimde anlatıldığı için burada sadece hatırlatılmaktadır. Bakın bu adamlar Allah'ı biliyorlardı, Allah'ın gücünü görmüşlerdi, Firavun'un zulmünü görmüşler, Allah'ın kendilerini onun zulmünden nasıl kurtardığını görmüşler, denizin yarılıp kendilerinin sal salim karşıya geçerlerken düşmanlarının yani Firavun oğullarının gözlerinin önünde nasıl boğulduğunu bizzat gözleriyle görmüşler. Peygamberi tanımışlar, peygamberin ne için ve nereye gittiğini bilmişlerdi ama yine de zalimliklerini ortaya koyuyorlardı. Dediler ki bakın, yahu nereye gitti bu Musa? Eğer bir Allah aramaya gittiyse birlikte arasaydık. Bizler onun yokluğuna dayanamayız.
Onsuz biz kime sığınacağız? Onsuz hayatımızı neyle dolduracağız? Olmaz. Biz onsuz yapamayız. Biz onsuz edemeyiz diyerek yanlarındaki mücevherlerini eriterek işte buzağı şeklinde bir put yapıp peygamberden boşalan hayatlarını onunla doldurmaya kalkıştılar. Halbuki Allah onları ineğe tapınmaktan kısa bir süre önce kurtardığı halde onlar tekrar buzağıya dönerek zalimlerden oldular. Bir de dikkat ediyorsanız burada anlatıldığına göre üstelik bunlar ineğe de tapamıyorlardı. Çünkü Mısır'daki efendileri ineğe tapıyorlardı. Bunlar hala köleliği işlerinde taşıdıklarından efendilerinin taptıklarına tapamıyorlar da ineğin küçüğüne yani buzağıya tapınmaya çalışıyorlardı. Çünkü inek egemen güçlerin yani efendilerin tanrısıydı. Köleler ise daha küçüğüne tapabileceklerdi. Efendileri onları öyle eğitmişlerdi. Firavun'un eğitim sistemi bunu gerektiriyordu. Sizler kölesiniz denmişti kendilerine. Sizler az gelişmiş ülkelersiniz. Sizler güçsüzsünüz denmişti kendilerine yıllar yılı. Firavun'un eğitiminde yetişen bu insanlar hiçbir zaman efendilerine kafa tutma cesaretini kendilerinde bulamazlardı. Onların yaptıklarını yapma cesaretini, yani efendilerinin yaptıklarını yapma cesaretini, efendilerinin tapındığı tanrılara tapınma cesaretini de kendilerinde bulamazlardı. Onlar için hayat daima efendilerini taklit ve efendilerinin yolunda olmaktı. Efendilerinin yaşadıkları bir hayata 100 yıl sonra ulaşmak bile onlar için bir şerefti. Yani efendilerini 100 yıl arkadan takip etmek bile

köleler de ancak onun küçüğüne, yani buzağıya tapabiliriz diyorlardı. Bir de dikkat ederseniz buzağı ziynet eşyasından yapılıyor. Bugün de bakıyoruz ziynet eşyalarının, yani altının, gümüşün, paranın putlaştırıldığını görüyoruz. İnsanlar bunlara tapınıyorlar adeta bugün. Ziynet esasen süs demektir. Yani dünyanın süsü ve ziyneti. Bakıyoruz bugün de insanlar adeta bunlara tapınıyorlar. Öyleyse biz de buna çok dikkat etmeliyiz. Dünya ve dünyanın süsü ve ziyneti olan şeyler hayatımızda putlaşmamalı. Bu konuya çok dikkat etmeliyiz inşallah. Bakın, peygamber kısa bir dönem aralarından ayrılınca hemen putlarına, putçuluklarına dönüverdiler. Elbette peygamberi yok farz eden bir toplumun bundan başka yapabileceği bir şey de yoktu. Mesela bakın, Hristiyanlar da Allah'ın peygamberi Hazreti İsa'yı hayatlarından kovup o hale getirince rahat bir nefes alabilme imkanı buldular. Ne yaptılar? İsa için Allah dediler. O Allah'ın oğludur dediler. Yani yarı Allah, yarı insan karışımı bir varlık dediler ve sonunda rahat bir nefes alma imkanını elde ettiler. Allah, insan. Yarı Allah, yarı insan karışımı bir varlık. Bu bize örnek olamaz. Yani biz onun gibi olamayız. Biz onun gibi yaşayamayız. O Allah'la insan karışımı bir varlıktı. O bizim gibi değildi dediler. Yani peygamberi hayatlarından kovdular ve ondan sonra ondan kurtuluverdiler. Yani peygamber gibi olma, peygamberi takip etme, peygamberi örnek alma sorumluluğundan kurtuluverdiler ve sonunda rahat bir nefes aldılar. Bakın, bundan sonra Rabbimiz yine İsrail oğullarına bir başka nimetini şöyle hatırlatıyor. وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Bir de şunu hatırlayın ki biz Musa'ya kitap, yani Tevrat ve Furkan'ı verdik. وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ Biz Musa'ya kitabı verdik. Yani buradaki kitaptan kasıt Tevrat'tır. Bir de Furkan'ı verdik. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Umulur ki onunla hidayet bulasınız diye, yol bulasınız diye. Yani Tevrat'ı ve Furkan'ı verdik diyor Rabbimiz. Hakkı batılı birbirinden ayırt eden, hakla batılı fark ettiren Furkan'ı verdik. Anladığımız kadarıyla buradaki kitaptan maksat Tevrat'tır. Ama bir de Furkan verdik diyor Rabbimiz. Bu ya Kur'an'ın olduğu gibi Tevrat'ın da sıfatıdır. Yani buradaki Furkan Tevrat'ın sıfatıdır. Biliyoruz ki Kur'an'ın bir özelliği de budur. Yani Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Kur'an hakla batılı fark ettirir. Demek ki Tevrat da öyleymiş, Allah öyle diyor. Ya da buradaki Furkan işte yedi beyza gibi ya da asa gibi mucizelerdir. Veya Musa Aleyhisselam'a verilen bir zaferdir anlamına gelebilecektir. Bir de biz Hazreti Musa'ya ayrıca suhuf verildiğini biliyoruz. Furkan'ın, Kur'an'ın bir özelliği de, Kur'an'ın bir sıfatı da Furkan olduğuna göre Furkan'ın anlamını şöyle biraz daha açalım. Furkan'ın iki anlamı var bilebildiğimiz kadarıyla. Birincisi fark eden, ayıran anlamınadır. Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Yani hakkı batıldan, batılı haktan ayıran demektir. İkinci anlamı da bir de fark ettiren anlamınadır. Furkan fark ettiren anlamınadır. Yani kitap kişiye yolunu fark ettirir. Hayatını fark ettirir. Kitapla beraber olan kişi hayatındaki tüm bozuklukları, tüm şirkleri, tüm bozuk düzenlikleri fark ediverir. İşte kitabın böyle fark ettirici, ayırıcı bir özelliği vardır. Kitapla birlikte hadiselere bakabilen kişi, yani kitabın gözlüğüyle olaylara bakabilen kişi,

0: hayatındaki bütün şirkleri, bütün bozuk düzen anlayışları fark edecektir, kavrayı verecektir, anlayı verecektir. وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ta ki böylece hidayet bulursunuz diye. Yani yol bulursunuz, Allah'ın dediği yerde olursunuz diye biz bunu indirdik. Musa'ya Furkan'ı, kitabı verdik diyor Rabbimiz. Hani hatırlayın ki siz zulmetmiştiniz de kendinize bu buzağıya tapmaktan dolayı da onun affı için Musa demişti ki size وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا اِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ O zaman Musa kavmine demişti ki ey kavmim اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ Siz buzağı ilah edinmekle gerçekten kendinize zulmettiniz. فَتُوبُوا اِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Hemen yaradanınıza tevbe edin ve kendinizi öldürün. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ İşte bu yaradanınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Allah da onların tövbelerini kabul etti. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul edendir. Bakın bu İsrailoğullarının buzağıya tapınmalarından sonra, bu zulmü işlemelerinden sonra Musa aleyhisselam diyor ki ey kavmim haydi Allah'a tövbe edin. Haydi yaratıcınıza dönün. Allah'ın dediğini dinleyin. Bakın o size diyor ki faktulu enfusekum birbirinizi öldürün. Birbirinizi öldürün diyor Rabbiniz size. Bu faktulu enfusekum ifadesiyle ilgili tefsirlerde uzun uzun bilgi verilmiş. İnşallah o bilgileri şöyle kısaca bir özetleyelim. Faktulu enfusekum. Bunun birinci manası herkes kendi kendisini öldürsün. Yani herkes intihar etsin. Herkes kendi kendisini öldürsün anlamına geliyor denmiş. İkincisi herkes kendi nefsini öldürsün. Faktulu enfusekum herkes kendi nefsini öldürsün. Yani öyle bir öldürün ki nefislerinizi öyle bir daha gurura kibire kapılmasın nefisleriniz. Nefislerin öldürülmesi isteniyor burada denmiş. Bir üçüncü manası faktulu enfusekum bir de birbirinizi öldürün demektir bunun manası demişler. Mesela şimdi şu kardeş geldi ve bize ne yapıyorsunuz dedi. Biz de dedik ki işte okuyoruz, çalışıyoruz dedik. İyi iyi, çok iyi, böylece birbirinizi yetiştirin dese ya da kendinizi yetiştirin dese ne demek bu? Yani sen kendini yetiştir, sen de kendini yetiştir değil. Yani birbirinizi yetiştirin. Birbirinizi yetiştirin demektir bunun manası. Buna ayetten de örnek var. Bakın Nur suresinde Rabbimiz buyurur ki فَسَلِّمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ Evlerinize girdiğiniz vakit nefislerinize selam verin. Buradaki ala enfusikum'den kasıt kendinize selam verin demektir. Yani kendi kendinize değil tabii. Birbirinize selam verin demektir bu. Öyle olunca bakın faktulu enfusekum kendi kendinizi öldürün demek değildir bunun manası. Yani intihar edin demek değildir. Zira bakıyoruz bu hadiseden sonra kimse intihar etmemiş. Bunu biliyoruz. Bu tarihen sabittir. İkinci manada nefsinizi öldürün. Yani nefislerinizi öldürün demek de işte pek hoş gelmiyor yani. Böyle işte insanda bir nefis var. Bir de işte insanın kendisi var. Nefsini öldüreceksin ama kendin yaşayacaksın demek olmayacağına göre. Çünkü İslam'da böyle bir şey yoktur. Yani İslam'da nefis insanın bizzat kendisi demektir. Şu bedenle ruhun bileşkesi olan insanın kendisine İslam'da nefis denir. Çünkü bakın Ankebut suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki, kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölecektir. Her nefis ölümü tadacaktır. Ayeti bunu anlatır. Yani insanda bir nefis var. Bir de işte onun kendisi var. İnsanın kendisi ölmeyecek de onun nefsi ölecektir diyemeyeceğimize göre mana öyle değil. Peki nedir? Nefis insanın bizzat kendisi demektir. Kişinin kendisi demektir. Onu Arapça şekliyle söylersek, Arap der ki kultu li nefsi. Ben nefsime dedim değil de ben kendime dedim. Yani ben kendi kendime dedim demektir bunun manası. Öyleyse nefis insanın bizzat kendisi demektir. O zaman kişi demektir, şahıs demektir. Buna göre faktulu enfusekum, birbirinizi öldürün anlamına gelecektir bu. Bundan biliyoruz ki her günahın tevbesi kendi cinsindendir. Yani her günahın tevbesi o günahla doğru orantılıdır. Allah'ı bırakıp da buzağıya tapınmanın cezası veya tevbesi de bunu yapan insanların öldürülmesidir. Bu insanların ölümle karşı karşıya gelerek şirk pisliğinden temizlenip Allah'ın rızasına ulaşmasıdır. Mesela bakın, bile bile oruç yiyen bir adamın cezası o cinsten 60 gün oruç tutmaktır. Ama hastalıktan dolayı oruç yiyen kişinin cezası da bir gündür diyoruz. İşte bu ceza da şirke düşmenin cezasıdır ki eğer o kişi tevbe edecekse o kişinin cezası ölümdür. Yani şirkin cezası, irtidadın cezası ölümdür. Peki nasıl oldu bu iş? O Icle buzağıya tapanları tapmayanlar öldürdüler olmuştur. Böyle rivayetler var. Allah'ın lütfuna bakın ki o buzağıya tapanları tapmayanlar öldürecek. Yani şirke düşenleri şirke düşmeyenler öldürecek ve onların öldürülmesiyle birlikte hem toplum temizlenecek, hem toplumdaki yamuklar temizlenecek, hem onları engelleme konusunda zaaf gösterenler, yani onları bu günahtan engelleme konusunda zaaf gösterenler, öldürme azabıyla karşı karşıya kalarak temizlenecek, hem de bu öldürülenler kafir olarak ölmeyecekler, bu öldürülme işi onların tevbeleri olacak ve cennete gitmeleri mümkün olacaktı. Bilebildiğimiz kadarıyla Hazreti Musa buzağıya tapmayanlara bu puta tapanları öldürün diye emir verir. İbni Abbas der ki buzağıya tapınmayanlar ellerine kılıçlarını alıp ayağa kalktılar. Üzerlerine şiddetli bir karanlık çöktü, bir bulut geldi, üzerlerine şiddetli bir karanlık çöktü. Onların aralarına dalmışlar ve önlerine gelen herkesi öldürüyorlardı. Babaları, anaları, kardeşleri, çocukları, kim olursa olsun önlerine gelen herkesi öldürüyorlardı. Uzun bir süre bu devam etti. Sonra Hazreti Musa işaret etti ve bıraktılar. Bu hadisede ölenlerin sayısı 70 bini bulmuştu. Böylece ölenlerin de öldürenlerin de tevbeleri kabul ediliyordu. Nasıl yani? Bakın, bir gruba ölüm cezası, öbür gruba da kardeşlerini öldürme cezası tattırılmıştı. Çünkü berikiler de onları bu işten vazgeçirme konusunda zaaf göstermişlerdi. Ölmek kadar öldürmek de zordur, değil mi? Birileri ölümü tadıyordu ama berikiler de kendi kardeşlerini, kendi babalarını, kendi hanımlarını, kendi analarını öldürme azabıyla karşı karşıya kalıyorlardı. Böylece her iki gruba da bu azap tattırılarak affa mazhar olma imkanı lütfedilmiştir diyoruz. Üstelik bunların arasında bulunan Hazreti Harun'un ısrarla bu işten vazgeçmeleri konusundaki uyarılarına aldırış etmeyen bu isyankarların elbette böyle ciddi bir biçimde cezalandırılmaları gerekiyordu. Cenab-ı Hak da öyle yaptı. İşte öldürdükçe öldürmüşler, öldürdükçe öldürmüşler. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz ذَٰلُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئُكُمْ. İşte bu sizin için daha hayırlıdır Rabbiniz katında. Bu sizin hakkınızda daha hayırlı da Allah onun için bu cezayı size verdi. Toplumda suçlular suçsuzları da saptırıp kendileri gibi yapmasınlar diye Allah bu cezayı veriyordu. Dönün Allah'a, o tevvaptır ve rahimdir. Demek ki Allah'la çatışma noktasına gelecek kadar yoldan çıkmış bir toplumun bile temizlenme ve arınma yolları daima açıktır. Toplumlar bu noktaya düşebilirler. Yani toplumlar Allah'ı unutup başka şeylere tapınacak kadar alçalabilirler. Allah'la harbe tutuşurcasına bir kısım tağutları ona eş ve ortak koşacak bir duruma gelebilirler. Veya Allah kanunlarını bir tarafa atarak kendilerine egemen olan toplumların kanunlarını uygulama noktasına düşebilirler. Kendilerine egemen olan toplumların tanrılarından daha düşük tanrılara tapınacak hale gelebilirler. Ama bilelim ki ne yaparlarsa yapsınlar, tevbe kapısı her zaman için açıktır onlara. Yani yeniden Allah'a dönebilme, yeniden Allah'ın kitabına dönebilme imkanları her zaman mevcuttur. Böylece yeniden Allah'ın affına, Allah'ın merhametine ve Allah'ın nimetlerine ulaşma imkanları olabilecektir diyoruz. Ayrıca Musa'ya siz demiştiniz ki, وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً. Ey Musa, biz Allah'ı açık açık görmedikçe sana asla inanmayacağız. Biz bizzat şu çıplak gözlerimizle Allah'ı görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz. فَاَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi bir yıldırım çarpıvermişti. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ. Böylece ölmüştünüz de bu ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Ne için? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Belki şükredersiniz diye, belki akıllarınızı başlarınıza alırsınız diye. İşte anlatıyor Rabbimiz ayetlerinde, bu adamların özellikleri aynen şu andaki bizim özelliklerimiz. Şu anda mesela bakın, adamın çocuğu elinden alınır, ses çıkarmaz. Kızı öldürülür, ses çıkarmaz. Oğlu mahvedilir, gene ses çıkarmaz. Ve bundan kendisini kurtaracak pozisyona adımını bile atmaz. Peygamberle bir an diyaloğu kesilince, yani peygamberi Tur'a gidince kendisi kalır, yine putuna tapmaya başlar, yine eski küfrüne, yine eski şirkine, eski şikakına dönüverir. Bakın, peygamberleri Musa kısa bir dönem yanlarından ayrılıp Tur'a gidince şöyle demişlerdi. Taha suresinde Rabbimiz o hususu anlatır, burada yok ayet-i kerime. Bakın diyor ki Taha suresinde bunlar şöyle demişlerdi. لَنْ نَبْرَحَ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى. Valla Musa bize dönünceye kadar bu buzağıya tapmakta devam etmekten asla ayrılmayacağız demişlerdi. Yani bakın, peygamber azıcık yanlarından ayrıldı diye bunu yapmaya başlayıverdiler. Şimdiki insanlara da eğer peygamber modeli tanıtmazsak onlar da kendi putlarına tapmaya devam edeceklerdir. Bunu unutmayalım. Yani peygambersiz hayatlarını bir şeylerle doldurmaya devam edecektir bu insanlar. Mesela yemek yemede sünnet modelini öğrenmezse adam elbette bir başkasının yemek yeme modelini onun yerine ikame edecektir. Veya mesela peygamberin giyim kuşamda modelini, yani giyim kuşamda peygamber modelini bilmiyorsa adam, ona bunu anlatmamışsak onun yerine bir başkasının giyim kuşam modelini benimseyecektir. Hani peygamberimizin böyle bir hadisini hatırlıyorum. Her sünnet ortadan kalkınca yerine bir bid'at yerleşir. Mecburdur adam çünkü. Yani eşyanın tabiatı bunu gerektirir. Eğer bir konuda sünnet uygulamaya konulamıyorsa ya da o uygulama konusunda Allah Resulü'nün uygulaması, yani sünneti bilinmiyorsa elbette başka bir şey uygulamaya konulacaktır. Kaçınılmazdır bu. Çünkü o hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Öyleyse şunu unutmayalım. Biz insanlara sünneti aktarmak zorundayız. Hayatımızın her bir kademesinde peygamberin uygulamasını hem kendimiz öğrenmek hem de başkalarına duyurmak zorundayız. Eğer insanlara peygamber modelini aktaramazsak ya da kendimiz bizzat peygamber uygulamasını eğer bilmiyorsak, bilmezsek, o zaman bilelim ki peygambersiz hayatımızı İsrailoğullarının yaptığı gibi biz de nefsimize göre, şeytanlara göre, tağutlara göre putlarla doldurmak zorunda kalacağız. Başka çaremiz yoktur. Sonra bakın, Allah kitap vermiş, Furkan vermiş yolumuzu bulalım diye, ama biz yine de yolumuzu buna değil de başkalarına soruyorsak ve de Allah korusun tevbe suçluları ortadan kaldırmak için varken buna razı olup hatta suçlularla kol kola gezmeye kalkıyorsak, Allah korusun, tıpkı İsrailoğullarının yaptığı gibi bizim işimiz bitiktir o zaman. Çünkü bakın, Yahudilerle alakalı tarihte böyle bir husus anlatılır. Allah'ın Resulü diyor ki, İsrailoğullarından din bilenler çarşı pazar dolaşırlar, insanlara Allah'ın emirlerini emrederler, münkerden de onları nehyederlerdi. Ama bu yanlış yapan, günah işleyen insanlarla da ertesi günü kol kola pikniğe giderlerdi de Allah da onların kalbini günahkarların kalbine benzetiverdi diyor Rabbimiz. Şimdi faktulu enfusekum isteniyor. Yani onları öldüreceksin. Onların varlığını ortadan kaldıracaksın deniyor. Yani ya adam tövbe edecek, vazgeçecek belki, öldürmeye ne gerek var demenin anlamı yok. Bu bizim şeriatta böyledir. Onlarınkinde öldürmeydi ceza. Bizimkinde de ya onu sürdürmeyecek adam, o günahı sürdürmeyecek, pişman olacak, vazgeçecek veya onu ortadan kaldıracaksınız diyor Allah. Başka türlü de İslam yaşanmaz yani. Mesela adam zina ediyor, yine yapıyor. Adam öldürüyor, yine yapıyor. Bunlar ortadan kaldırılmalı ki biz Allah'ın istediğine göre yaşama imkanı bulabilelim. Toplumda bu insanlar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaştıkları ve aynı suçu tekrar tekrar işledikleri sürece o toplumda günah işlemeyen insan kalmaz. Bu adamlar günün birinde suçsuzları da suç işler hale getirecektir. Bu kaçınılmazdır yani. İşte Allah diyor ki toplumda suçlular yok edilmeli ki suçsuzlar kurtulabilsin. Günahkarlar yok edilmeli ki toplumda günahsızlar kurtulabilsin. Bir de görmeden inanmayız sözü sanki pozitivizm denen bilimciliğin yaygınlaştırılması. Yani deneye girip çıkmayana inanmaz adam. Günümüzde pozitivist kafirlerin de aynı şeyleri söylediklerine şahit oluyoruz. İşte laboratuvar deneylerine konu olmayan şeylere inanmayız diyorlar. Ve bugün bunu söyleyenler de zirvede bir düşünceye sahip olduklarını iddia ediyorlar. Halbuki bu ayetle birlikte bu zavallıların ne kadar basit bir akıl yürütmeden bile mahrum olduklarını görüyoruz. Bakın, bundan 4000 yıl önce de İsrailoğullarının seçkinlerinin dediklerinin aynısını söylüyorlar. Demek ki yeni bir şey değil bu. Materyalist felsefenin insanlığa sunduğu mesaj. Bunlar maddeden başka bir şey tanımayan, gözlerine batmayan bir şeye inanmayan, yani gaybe inanmayan insanlardır. Bunlar tıpkı sopasız yürüyemeyen körlere benzerler. Tapacakları mabutlarını elleriyle tutmak, yoklamak isterler. Yani tapmak için cisim ararlar, putlar ararlar. Bulamazlarsa da yaparlar. Ondan imdat beklerler. Çünkü insanlarda ibadet hissi doğuştan vardır.
1: Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

niyetini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 17.
13: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim, bugün de bizleri bir araya getirdiği için Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Değerli dostlarım, bugün ele alacağımız konu başlığımızı hemen arz edeyim. Bugün menopoz şikayetinde, menopoz sürecinde hanımefendi kardeşlerimizin yaşadığı bu olumsuzlukta ya da bu sıkıntılı süreçte efendim bitkiler dünyasından nasıl yararlanabiliriz? Menopoz sürecinde sıkıntıları yaşayan kimseler bu sıkıntıları hızla üstesinden gelmek, hızla bertaraf etmek için ve kalıcı hale gelmesini engellemek için neler yapmalı? Bitkilerden nasıl faydalanmalılar? Bunları konuşacağız bugün. Evet, değerli dostlarım, uzmanlardan menopoz hakkındaki sağlık bilgilerini öncelikle paylaşalım. Uzmanlar bu konuda ne diyorlar? Menopozu nasıl tanımlıyorlar? Menopoz döneminde ne anlamak lazım? Belirtileridir, konuyla ilgili bazı tedavi metotlarıdır. Bunlardan kısaca bahsedelim, sonra bitkilerle ilgili boyutuna geçelim. Efendim, menopoz nedir? Kadınlarda adet kanamalarının ve dolayısıyla üremenin sona ermesine menopoz denir. Menopoz esnasında fiziksel, zihinsel ve cinsel değişiklikler olduğu doğrudur. Ancak bunlar kötüye gidiş olarak nitelendirilmemeli. Burası çok önemli bir husus. Hanımefendi kardeşlerimiz menopoz sürecini yıkıma giden, olumsuzluğa giden, felakete giden bir süreç olarak anlarlarsa, böyle değerlendirirlerse hakikaten ciddi biçimde şikayetler yaşayabilirler. Dolayısıyla bu süreci normal bir süreç olarak görmek işin birinci adımı. Çoğu kadında menopoz 45-55 yaşlar arasında başlar. Ortalama menopoz yaşı 50 olarak kabul edilse de bazı durumlarda 40 yaşından önce bile başladığı ya da 50'li yaşların sonlarına doğru sarktığı görülebilir. Günümüzde ise bu durum biraz daha aciliyet arz ediyor. 25 yaşına kadar erken menopoz sürecinin yaşandığı bilimsel gerçekler olarak karşımızda duruyor. Menopozun kişide erken ya da geç başlaması muhtemelen kalıtımsal olmakla birlikte iyi beslenme ve sağlıklı bir yaşam menopozu geciktirebilir. Kadınların %8'inde menopoz 40 yaşından önce erken başlar. Bazı araştırmalar biraz önce ifade ettiğim gibi bunun 25 yaşına kadar indiğini söyler. Efendim, bir kadının yumurtalıklarında kaç yumurta bulunur sorusunun cevabını da bilerek hareket edersek menopoz sürecini daha olumlu, daha ılımlı, daha güçlü karşılamış olur insanlar. Yumurtalıkların doğal ömrü yaklaşık olarak 35 yıldır. Yumurtalıkların çalışmaz hale gelmesi

sayısını sigara, ilaç, radyasyon ve çevresel faktörlere bağlı olarak bunun arttığı görülür. İlmi araştırmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla Allah'ın bahşettiği 400 bin civarındaki yumurtaların bir kısmı yani kullanılamaz hale geliyor. Bu kullanılamayan boyutun arttırıcı etkenlerinden bir tanesi efendim sigara, ilaç, radyasyon gibi çevresel faktörler yanında tabi beslenme bozuklukları vesaireler de etkili olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu gerçeği de bilirsek yani bir hanımefendinin bir gün menopoz dönemiyle karşılaşacağını ve bunun normal bir süreç olduğunu bilmesi kadar doğru bir şey olamaz. Dolayısıyla bu süreci en kolay bir şekilde atlatabilmesi için bu bilgi de bir temeldir. Bu bilgi ile meseleye yaklaşmakta yarar var. Bir gün bitecek. Yani nasıl bir gün başlayacağını biliyorsa bir günde bu bitecek. İnşallah sorunlar ortadan kalkacak. Bunlar geçici olarak yaşadığım problemler demeli hanımefendiler. Yumurtalar çok azaldığında menopoz başlar. Kadınların üretken yılları boyunca yumurtalarını düzenli olarak bırakmış olmaları bilinen bir gerçek. Menopoz yaklaştıkça efendim bu süreç yumurta bırakma süreci giderek azalır ve bir gün tamamlanabilir. Adet kanamaları gecikmeye veya sıra atlamaya başlar, bu da onun işaretidir. Belirtiler bazen hamilelik ile karıştırılabilir. Adet araları iyice uzar. Bazı hanımlarda kanamanın miktarı azalırken bazı hanımlarda aşırı kanama görülebilir. Bu süreçteki düzensizlikler olarak bakıldığında uzmanların bu tespitlerinde göz ardı etmemeli. Şanslı bir azınlıkta ise adet kanamaları menopoza girince birden kesilir. Yumurtalıklar çalışmaz hale gelince giderek daha az östrojen hormonu üretmeye başlarlar. Östrojen azalması üreme faaliyetlerini kontrol eden bezelerdeki hormonal aktivitelerde belli belirsiz değişikliklere ve yeniden düzenlemelere neden olur. Yani hormonal sistem kendisini yeniden konuşlandırmaya, yeniden bir şekil almaya, düzen almaya doğru sevk eder. Yeni bir durum karşısına çıkar bu şikayeti ya da bu süreci yaşayan kimselerde. Ve menopozun tipik özelliklerinden olan ani ateş basmasını tetikleyen değişiklikleri başlatabilir bu durum. Hipofiz bezlerinin metabolizması değişir. Adrenal ve diğer bezlerdeki hormonal denge farklı bir konuma taşınabilir. Tüm bu değişiklikler birçok kadında fiziksel veya zihinsel rahatsızlıklara neden olabilir. Şimdi bu izahtan şu özeti çıkarmak mümkündür. Menopoz süreci bir hanımefendi için yiyip içmek gibi efendim işte gençlik süreci gibi çocukluk bebeklik süreci gibi yani diğer aktiviteler gibi diğer süreçler gibi normal bir süreçtir. Menopoz süreci diğer yaşanan süreçler gibi normal bir süreçtir. Birincisi bu. Bunu kabul etmek gerekir. Bu süreç bir gün başlayacak ve bir gün tamamlanacak. Yani geçici olarak yaşanan bir süreçtir ayrıca. Normal bir süreçtir. Geçici olarak yaşanan bir süreçtir. Ve bir başka boyutta hanımefendiler için daha olgun, daha tecrübeli, daha efendim farklı bir yaşam boyutunun başladığı anlamına da gelir. Böylece hiçbir şekilde menopoz sürecine tehlikeli bir süreç olarak bakmamalı. Efendim yaşanan sıkıntıları dikkate alarak bunların artık beni bitiriyor, kalıcı hale gelecek, ben böyle değildim, bana ne oldu gibi endişelere meydan vermeden bilinçli olarak bu sürecin tamamlanması gerekir. Peki ne oluyor da bu süreç yaşanmaya başlanıyor? Bu sürecin yaşanmaya başlaması doğurganlığın artık bittiği anlamına geliyor. Yani menopoz öncesi süreçte doğurabilen bir beden dizaynı söz konusu iken menopoz sürecinde artık doğum yapamayacak, doğurma imkanı olmayan bir beden dizaynı yapılmaktadır. İşte bu geçiş sürecinde yaşanan bu sıkıntılı haller bir gün bitecek olduğunu bilmek lazım. Bunun daha hasarsız, daha kolay, daha efendim hafif bir şekilde bitmesi için bu bilinci öne çıkarmalı ve alınması gereken tedbirleri almak icap eder. Buraya kadar anladığımız bu.
Demek ki endişeye mahal yok.

0: korkuya gerek yok, olumsuz bakışa gerek yok ama yapılması gerekenleri de tedbirler noktasında almak ve yapmak lazım. Bu tedbirlere geçmeden önce bu sürecin belirtilerinden kısaca bahsetmekte yarar var. 1. Adet düzeninde meydana gelen değişmeler birinci belirtiler olarak ifade edilir. Diğer belirtiler ise şöyle sıralanabilir. Ani ateş basmaları menopozdan hemen önce başlar ve yaklaşık 2-3 yıl devam eder. Ani ateş basmaları genellikle göğüste bir ısınma hissiyle ortaya çıkar. Oradan boyuna, yüze ve bazen de tüm vücuta yayılır. Kişiden köşeye bu etkileşim boyutu değişebilir. Bazen ateş hissiyle birlikte iğnelenme de görülür. Yani kişiler bu şikayetlerini hekimle istişare halinde zaten ifade ederler ve ona göre de bir kişisel teşhis konur. Yani nasıl bir tedavi desteği olacak, nasıl bir süreç takip edilecek. Zira burada da yine standart bir uygulama söz konusu değil. Mutlaka kişinin yapısındaki duruma göre tedavi boyutu da ya da destekleyici durumda belirlenecektir. Dolayısıyla bu şikayetler genel ifadelerle belirtilmekle birlikte kişisel temelli geliştiği için standart bakmamak lazım. Bazen de aşırı terleme ve üşüme gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Bu şikayetler uykuyu bölecek kadar şiddetli olabilir. Baş ağrısı ve baş dönmesi yine menopoz belirtilerinden sayılır. Menopozun birçok belirtisi vardır ancak bu belirtilerin kaynağı menopoz ile alakası olmayan rahatsızlıklarda da olabilir. Yani bu belirtiler var ise mutlaka menopozdur denemez. Bu belirtiler başka rahatsızlıkların sonuçlarında da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bunların menopoz belirtileri midir, değil midir? Mutlaka hekim tespitiyle ortaya konması lazım. Bu çok mühim. Ancak bu belirtilerin kaynağı dediğim gibi başka hastalıklarla bağlantılıysa bunu hekim belirleyecek ve ona göre tedavisini yönlendirecektir. Gerginlik, baş ağrısı ve baş dönmesi bunlardan birkaçıdır. Yani gerginliğe sebep olan birçok altyapı sorunları var. İşte baş ağrısının birçok sebepleri var. Baş dönmesinin birçok sebebi var. Yani kulaktaki iltihaplanma baş dönmesinin en önemli sebeplerden bir tanesi olarak ifade edilir. İşte beyin, boyun damarlarındaki tıkanmalar vesaire. Yani bunlar hekimlerin belirleyeceği önemli hususlardır. Bunun için ifade ediyorum. Hiç kimse kendi kendisine teşhis koymamalı. Mutlaka her halükarda hekimin teşhisine ve onun göstereceği tedaviye riayet etmek lazım. O çizgiyi aksatmadan doğal dünyada, tabii dünyada, tıbbi bitkiler yapısındaki destekleyici unsurlardan da mutlaka yardım almalı, destek almalı.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzela kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Desebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
11: Efendim, menopozun belirtilerinden bir başka boyutta menopoz nedeniyle sıklıkla karşılaşılan yaşlanma endişesi. Kişi artık böyle bir sürece de girer. Yaşlanma endişesi, ben yaşlanıyor muyum? Bana ne oluyor? Ben artık eskisi gibi değilim. Yani işe yaramaz hale mi geldim? Düşüncesi giderek ağırlık kazanır. Bu da bir belirtidir. Tabii ki düzeltilmesi gereken bir belirti, doğru değildir bu bakış, böyle bakmamak lazım. Bir başka belirti, kilo değişiklikleri. Birçok kadın menopoz esnasında kilo aldığından yakınmaktadır. Bunun nedeni bazen tiroid faaliyetlerindeki azalma olabilir diyor uzmanlar, bazen de başka sebepler olabilir. Dolayısıyla kilo problemi de yine menopoz sürecinde şikayet edilen konulardan bir tanesi. Bütün bunlar, dediğim gibi, uzman hekim kontrolünde teşhisi yapılıp tedavisi uygulanması gereken önemli hususlardır. Menopoz sürecinde bu doğru destekleri aldığımızda yolu kısaltmış oluruz. Daha hızlı bir şekilde inşallah sağlıklı sürece yeniden kavuşmuş olur bu şikayeti yaşayan kimseler. Değerli dostlarım, bu konuda tabii çok şey söylenebilir ama yapılan tedavilerin özüne baktığımız zaman hormon tedavisi daha çok. Çünkü hormonal sistemdeki konuşlanmayı dikkate aldığımızda bu süreçteki tablo olarak hormonların işte durumunu yeniden dengelemek, düzenlemek ve normal eski boyutundan farklı yeni şimdiki boyutuna taşımak için bir hormon tedavisi uygulanır malumunuz. Doktorlar ve araştırmacılara göre yakın zamanlara kadar östrojen hormonu alımının menopoz belirtilerini azalttığına ve işte damar tıkanıklığı ile osteoporozu yavaşlattığı düşünülmekte deniyor. hastalara ve menopozdaki bayanlara yaygın olarak verilmekteydi bu hormon takviyeleri. Ancak günümüzde östrojenin rahim mukozasında kanseri davet ettiği, kanserle alakalı olduğu düşünceleri biraz daha ağırlık kazandı. Dolayısıyla bu çok fazla tasvip edilmeyen bir uygulama haline geldi deniyor yapılan araştırmaların sonuçları olarak. Bunları paylaşmış olduk. Şimdi bizim asıl konumuz ya da bizim sizinle paylaşacağımız asıl boyut, menopoz döneminde hanımefendiler yeşil alemde insana dair, menopoz şikayetini yaşayanlara dair neler var? Bitkiler dünyasından bu konuda nasıl istifade edilebilir ve bitkiler bize bu konuda, bu şikayeti yaşayan kimselere nasıl destek verirler? Bunları şimdi biraz bahsedelim. Tabii zaman hızla akıp gidiyor. Zamanı durdurmak mümkün değil. Ama elimizden geldiği kadar zamanı iyi değerlendirmeye de gayret edeceğiz inşallah. Efendim, tıbbi bitkilerin etki düzeni hastalıkların ya da yaşanan menopoz gibi düzensizliklerin yerleşik, kalıcı hale gelmesini engelleyici özelliktedir. Yani hormonal düzenin artık doğum yapamayacak bir kadın bedenini düzenleyici boyutunu destekler niteliktedir. O hormon değişikliklerini yeniden olması gerektiği konuma daha kolay bir şekilde uyum sağlamasını destekler bitkiler. O halde menopoz dönemi aksamalarına çözüm bulmak için menopozu oluşturan sebeplere göre bitkiler seçilmeli. Sebepler genel olarak isim olarak aynı olsa da her kişide, her hanımefendide menopozun belirleyici sebepleri doz farkıyla farklılık arz eder. Herkeste farklı sebepler farklı şekilde gelişebilir. Menopoz sürecini yaşayan her hanım tamamen kendi bedensel ve psikolojik gerçeklerine uygun olarak yaşar. Bu sorunu dolayısıyla buna göre de bitkilerin seçilmesi icap eder. Bitkiler her menopoza girmiş bayan için özel olarak seçilmeli. Burasını altını çizerek ifade etmek lazım. Şimdi bunu bu şekilde ifade ettikten sonra şu soru da aslında cevabını bulmuş oluyor. Standart olarak menopoza iyi gelir yaklaşımıyla yola çıkarsak, menopoz şikayetini yaşayan insanlar kendilerine ait şifalarla, düzenleyici, destekleyici, yardım edici doğal şifalarla buluşabilirler mi? Hayır, buluşamazlar. Niye? Çünkü bir standart yaklaşım yanlış bir yoldur. Yani her menopoz şikayetini yaşayan kimseye aynı şeyler, aynı şekilde, aynı dozlarda verilemez, tavsiye edilemez, yapılamaz. Sebebi, menopoz şikayetini yaşayan her hanımın bedensel bütünlüğünde yaşanan hazırlayıcı sebepler birbirinden farklıdır onun için. Yani her hanım kendisine ait bir gerçeklikle menopoz sürecini yaşar. Sıkıntılarıyla ya da işte hızıyla, yavaşlığıyla, efendim, o sürecin belirleyici unsurlarıyla. O halde bitkiler mutlaka kişinin yapısındaki gerçeklere uygun olarak seçildiğinde menopoz sürecini hasarsız atlatma imkanına kavuşur. Böyle yapanlar tabii ki güzel neticeleri de birlikte yaşıyorlar. Buradaki amaç doğru bilgilerle doğru bitkilere ulaşarak doğru uygulamaları yapmak suretiyle menopoz sürecini daha hasarsız, daha kolay bir şekilde ortadan kaldırmak ve atlatmaktır. Çünkü eğer gereken yapılmazsa, menopoz sürecindeki düzenlemelere yeterli destek verilmezse kalıcı şikayetler de olabiliyor. Yani işte sinirlilik kalıcı hale gelebiliyor, başka başka sorunları tetikleyebiliyor, şeker gibi, tansiyon gibi, efendim işte agresiflik vesaire gibi, depresyon gibi birçok sorunlar ortaya çıkabiliyor, tetikleyici olabiliyor. İşte bu sorunların tetiklenmemesi için mutlaka bedenin yaşadığı o makul süreci hasarsız atlatma noktasında bitkilerin desteğine ihtiyaç olabilir. Zira doğru beslenme çizgisinden bitkileri değerlendirmek lazım. Doğru beslenmek, doğru destekler anlamına gelir. Dolayısıyla burada bir menopoz ilacından bahsetmek yerine menopoz sürecinde doğal bitkilerle, tabii bitkilerle efendim bünyeleri nasıl desteklemek lazım ki hasarsız olarak bu süreç tamamlansın. Amaç ve hedef bu. Bunu yapanların itiraflarını dinlediğinizde onlar nasıl bu işi başardılar, hangi yöntemle nasıl yürüdülerse sizler de onlardan örnek çıkararak aynı yolu size özel yaklaşımlarla yürüyebilir ve tamamlayabilirsiniz. Efendim, menopozun belirtilerine göre bakarsak bitkilerin etkilerini de bu belirtiler üzerinde daha iyi mütalaa edebiliriz. Mesela menopozun belirtilerine göre bitkilerin etkisini şu şekilde ifade etmek mümkün. Belirtiler nedir? Adette azalma, ani ateş basmaları, uykusuzluk, aşırı terleme ve üşüme, efendim baş ağrısı, baş dönmesi, kilo değişiklikleri, gerginlik, ani parlamalar, agresiflikler, yaşlanma endişesi, ölüm korkusu gibi sıralanabilir belirtiler. Yani 3 aşağı 5 yukarı hanımefendilerin menopoz sürecinde buna benzer belirtileri çeşitli dozlarda hemen hemen hepsi yaşamaktadır. Dozları değişebilir ya da belirtilerin biri vardır biri yoktur gibi olabilir. Ama genel anlamıyla belirtiler bunlar. Peki biz şimdi burada menopoz şikayetinde bitkilerden yararlanmak için nasıl bir yol izlemeliyiz onu izah etmeye çalışıyoruz. Yoksa menopoz şikayeti olan ya da menopoz sürecini yaşayan insanlar şu bitkileri kullansınlar, şu formülü kullansınlar, şöyle yapsınlar ve bu iş neticelenir demiyoruz. Böyle bir şey denemez, kimse de demesin. Çünkü menopoz sürecinde bulunan hanım kardeşlerimiz ortada yokken, o şikayeti yaşayan insanlar, o süreci yaşayan insanlar ortada yokken, onlara uygun olan formülü hangi gerçekle bağdaştırabiliriz? Neye göre tavsiye edebiliriz? Bu mümkün değil. Dolayısıyla buradaki örnekleri sadece bitkiler dünyasında menopoz şikayetini yaşayan insanlar için destekler, çözümler, yardımlar mevcuttur. Bu haberi vermek için bunları söylüyoruz. Bu bilgiyle bitkiler dünyasındaki güzelliklere nasıl buluşacaklarını insanlar o bilgilerle temin edebilirler, o adımı atabilirler. Evet. Belirtilere, bu bilinen belirtiler üzerinde bitkilerin etkilerine baktığımızda ve bu etkilerin kişiye özel olarak kazandırılmasına bir ders, bir netice çıkarmak icap ederse neler yapmak gerekir ona bakalım. Mesela adette azalma süreci başlamış diyelim, böyle bir belirti var ama yaş daha menopoz yaşında değil, daha erken bir süreçte adet azalması başlamış. Bu durumu normale döndürmek için bitkilerden yararlanmak mümkün mü? Evet, mümkün. Mesela hayıt tohumu adette azalma noktasında hanımefendilere yardımcı olacak bitkilerden bir tanesidir. Hormonal sistem üzerinde, östrojen hormonu üzerinde, progesteron üzerinde daha düzenleyici etkileri taşımaktadır. Tabii birçok etkisiyle birlikte bu güzel etkileri de söz konusu. Dolayısıyla hormonları düzenleyici etkisinden dolayı adet azalma şikayeti olan, menopozun belirtilerinden olan bu durumda hayıt tohumundan yardım almak mümkün. Ama bu şikayeti yaşayan kime uygunsa o kişinin yapısına göre başka bitkilerle desteklenerek alınmalı. Bir hayıt tohumu örneği, bu izahatın devamını da dikkate almanızı istirham ederim. Ani ateş basmaları şikayetlerine bitkiler dünyasında bir çözüm, bir yardım, bir destek var mıdır? Evet, vardır. Bir tane değil, birçok, yüzlerce destek söz konusudur. Bunlardan bir tanesi aslan pençesi şifalı bitkisidir. Aslan pençesi şifalı bitkisi rahim yatağını düzenler. Yani o ateş basmasının arka planında bulunan sebepler neyse onları düzenleyici etkilere sahiptir. Özellikle rahim mukozasındaki durumu gerçekten orijinal boyutuna doğru taşır. Rahim mukozasında meydana gelmiş tahripleri, tahrişleri düzenleyerek kişiyi sağlıklı bir konuma taşıyıcı içeriğe sahiptir. Bu noktada tabi ateş basmasının arka planında neler vardır, bu tıbbi izaha girmiyorum. Bu doktorlarımızın belirteceği hususlardır. Alanımızı, sınırımızı aşmamak için sadece aslan pençesi bitkisinin rahim mukozasını düzenleyici etkilere sahip olduğunu ifade etmekle yetinelim. Sadece aslan pençesi bitkisi değildir bu konuda etkili olan bitkiler. Birçok bitkiden bahsedilebilir. Burada aslan pençesi belki bunlar içerisinde en önemli örneklerden bir tanesi olarak ifade etmek mümkün. Evet değerli dostlarım, yeşil alemde insana dair neler var neler yok onları konu edindik ve bugün menopoz sürecinde yeşil alemdeki güzelliklerden bahsediyoruz. Menopoz belirtileri olarak ifade edilen şikayetlerde bitkilerin etkilerini ve bu konuda bazı bitki örnekleri veriyor idik ve kaldığımız yerden devam edelim. Ani ateş basmaları konusunda aslan perçesi gibi birçok şifalı bitkinin var olduğunu ve bunların kişiye özel seçilerek düzenli bir şekilde kullanıldığında bu şikayete yardımcı olduğunu, bu şikayetin giderilmesine yardımcı olduğunu ifade ettik. Peki başka neler var? Uykusuzluk, menopoz sürecini yaşayan hanımefendilerin önemli bir şikayetidir. Uyku problemleri. Dolayısıyla bunun için de bitkiler dünyasında harika şifalar mevcuttur. Şerbetçi otu bu şifaları taşıyan bitkilerden bir tanesi. Şerbetçi otu tabii ki tek bir örnek değil. Papatya bunlardan bir tanesi, lavanta olabilir, efendim melisa olabilir, anason olabilir, kedi otu olabilir. Onlarca örnek sayılabilir. Burada önemli olan şu, uykusuzluk şikayetini yaşayan ve menopoz sürecinde bulunan hanımefendi kardeşimizin bünyesindeki gerçekler hangi bitkilerin seçileceğini, kullanılacağını belirler. Dolayısıyla kişiye özel seçilmesi gerçeğini dikkate aldığımızda şerbetçi otu yerine melisa da olabilir, fesleğen de olabilir, adaçayı da olabilir, başka birçok bitki düşünülebilir ya, bunlardan birkaçı da bir arada olabilir. Dolayısıyla bu konuyu belirlemek kişinin yapısındaki diğer gerçekler dikkate alınarak seçileceği için, o zaman menopoz döneminde uykusuzluk çeken kimseler şerbetçi otunu kullansınlar, bunların ilacı şerbetçi otudur diyemeyiz. O bitkilerden bir tanesidir, bir alternatiftir ama hangisi size uygun ya da hangileri size uygun, onu şuradan bilmemiz mümkün değil. Ne zaman müracaat ederseniz, sorarsanız biz de size sizin bünyenize hangi bitkilerin uygun olduğunu ve nasıl kullanmanız gerektiğini söyleriz. İnşallah bu konuda yardımcı oluruz. Bunun için 0216 497 25 12 numaralı telefonu çevirmeniz yeterli. Efendim, menopoz süreci belirtilerine baktığımız zaman aşırı terleme ve üşüme. Bir yanda terleme, bir yanda üşüme şikayeti aynı anda yaşanabiliyor. Bu iki şikayet de, yakınma da mutlaka menopoz dönemini yaşayan hanımefendilerin öne çıkardığı yakınmalardandır. Bunun için bitkilerde bir çözüm var mı? Bitkiler bize bu konuda yardım edebilirler mi? Evet, ederler. Adaçayı bunlardan bir tanesidir. Ter kesici özelliği adaçayının çok meşhurdur. Ama sadece adaçayı tek alternatif değildir. Bunu da hemen ilave edelim. Bunlardan bir tanesidir ama bilmeniz gereken şu, menopoz sürecinde yaşadığınız aşırı terleme ve üşüme şikayetlerinize yardımcı olacak bitkiler dünyasında çok alternatif var. Bunlar içerisinden hangileri size uygunsa bunların seçilip düzenli bir kullanıma hazırlanması yeterlidir. Sizin talep edeceğiniz boyut, benim için hangi bitkiler uygundur ve nasıl kullanmalıyım sorusunun cevabını almaktır. Bunu aramanızdır. Sizin için yapılması gereken bu. Tabii bir alternatif, bir tek bitki değil bu konuda yardımcı olacak bitkiler. Birçok dedik. Bazı örnekler de vereceğiz diğer konularda. Onun için vakti iyi değerlendirmemiz lazım. Menopoz sürecinde yaşanan yakınmalardan birisi de baş ağrısı, baş dönmesi. Yani sadece menopoz sürecini yaşayanların çektiği bir sıkıntı değil bu. Başka sebeplerden ötürü de bu sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama konu menopoz olduğu için bu belirtiyi de burada zikrediyoruz. Bu şikayetler için de bitkiler dünyasında yardım edecek unsurlar var mıdır? Evet, vardır. Kırmızı kantaron bitkisi ya da kılıç otu diye ifade edilen bitki bu konuda öncü bitkilerden bir tanesidir. Yüzlerce bitkiden birisi olarak hatırlanabilir. Bu ateş düşürücü etkisi vardır, doğal antibiyotik etkisi vardır, mikrop kırıcı etkisi vardır, efendim moral verici etkisi vardır. Yani hormonlar üzerinde etkisinden ötürü bunları yapar. Dolayısıyla birçok mahareti, özelliği sayılabilir. Ama bunların yapınıza uygun olarak tespit edilmesi, bu gibi bitkilerin yapınıza uygun olarak tespit edilmesi lazım. Mesela kılıç otu bitkisi her aşırı terleme ve üşüme şikayeti yaşayan ya da baş ağrısı, baş dönmesi yaşayan ya da diğer uykusuzluk gibi, ani ateş basmaları gibi, ateş adette azalma gibi belirtileri yaşayan kimselere uygun olmayabilir. Yani sadece baş ağrısı, baş dönmesi şikayetine yönelerek bir bitki seçimi mümkün değil. Çünkü diğer hususlarda da örtüşmesi lazım. Dolayısıyla burada kılıç otu tek bir alternatif olarak ifade edilemez. Bu yüzlerce alternatiften bir tanesidir. Size uygun olanı bu bitkiler içerisinden seçmek ve düzenlemek gerekir. Kilo değişiklikleri yine aynı şekilde önemli bir yakınma konusudur. Bu konuda da bitkiler dünyasında son derece düzenleyici bitkiler mevcuttur. Biberiye bunlardan bir tanesidir mesela. Gerginlik ve ani parlamalar tahminimce en çok yakınılan husustur, en çok şikayet edilen boyuttur. Bu konuyla ilgili yine bitkilerden destek alabiliriz. Kedi otu bunlardan bir tanesidir. Son derece yararlıdır. Merkezi sinir sistemini düzenleyici, hormon sistemini düzenleyici ve özellikle kalp faaliyetlerine son derece yararlı bitkilerden bir tanesidir. Bu bağlamda sayabileceğimiz daha çok bitkiler var. Bir başka yakınma, yaşlanma endişesi ve ölüm korkusu. Bu konuyla ilgili fayda alabileceğimiz, destek alabileceğimiz bitkiler var mıdır? Evet vardır. Altınbaşak otu bunlardan bir tanesidir. Dolayısıyla altınbaşak aynı zamanda böbrekleri son derece temizleyen, düzenleyen bir etkiye de sahiptir ve moral ilacıdır. Böbrek üstü bezlerin üzerindeki etkisinden dolayı, hormonal sistem üzerindeki etkisinden dolayı moral ilacı olarak da düşünülür. Bütün bu bilgileri somut bilgiler olarak kabul etmeniz, bitkiler dünyasında menopoz sürecinde yaşanan şikayetlere çözümler vardır neticesine götürmeniz yeterli. Bu neticeyi belirledikten sonra benim için hangileri uygundur sorusunu sorarak size yardım edecek bitkilerin seçimine yönelmeniz doğru adımdır. Şunu da ifade ederek konumuzu tamamlıyorum. Her menopoz sürecini yaşayan kimse bilmeli ki standart bitkisel destekler söz konusu olamaz, doğru olamaz. Mutlaka kişinin kendi yapısına özgü bitkilerin seçilmesi ve düzenli kullanımıyla varsa tıbbi tedavisinin asla ihmal edilmemesi gerçeğini birlikte uygulayarak istenen o güzel neticeye, sağlıklı yapıya kavuşmak mümkün. Dolayısıyla burada bizim konumuzu ilgilendiren, bizim alanımızı ilgilendiren önemli husus bitkiler kişiye özel, bünye bütününe uygun olarak seçilip kullanılmalı. Bunu bir kez daha hatırlatarak sözlerimizi tamamlayalım. Efendim, zaman hızla ilerliyor. İşte bir program daha burada neticelendi. Sorularınız bizim için önemli. Dolayısıyla bize sorularınızı ulaştırmanız için 0543 676 1386 0543 676 1386 numaralı telefonumuzu kullanabilirsiniz. Haftaya inşallah başka bir konu başlığında tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.
12: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel efem hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kötüsü ol. Halkın arasındaysa onlardan herhangi biri ol.
2: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
12: Darıca Road Plans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Plans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Plans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 18.
14: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
16: Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Karanlık gökyüzü. Hem güzel hem de gizemli. Gökyüzü insanlık tarihinin başından beri nice hikayelere, efsanelere konu olmuştur. Tarih boyunca insanlar gökyüzünde yaşanan değişiklikleri, gezegenlerin hareketlerini, ayın dönemsel evrelerini ve meteorları ilgiyle takip etmişlerdir. Bu ilgiyle beraber başlayan gözlemler ve elde edilen bilgiler sonucunda takvimler ortaya çıktı, zaman ölçülebilir oldu. Mevsimlerin belirlenmesiyle ilk dönemdeki medeniyetler, tarım yapabilecekleri ve yaşayabilecekleri uygun alanları belirleyerek gelişmeye başladılar. Bu zamanlarda gökyüzünün ilk haritalarında en parlak yıldızlardan faydalanarak gruplandırılan takım yıldızları da yerini aldı. İnsanoğlu bu bilgileri seyir becerilerinin gelişmesinde, ticaret ağının genişlemesinde ve yeni keşiflerin yapılmasında kullandı. Fakat ilk astronomlar tarafından belirlenen takım yıldızları gerçekçi bir düzene göre gruplandırılmamıştı. Bilim insanları ve felsefecilere göre gökyüzündeki yıldızlar mitolojiyle büyük ölçüde bağlantılıydı. Antik Yunanlılar kendilerine has entelektüel yaklaşımla astronomi bilimini ve antik mitleri birbirinden ayırma yoluna gittiler. O zamanların büyük alimlerinden olan Pisagor, Eratosthenes, Pergeli Apollonius ve Ptolemy uzun uğraşları sonucunda astronomik olguların önceden tahmin edilebilmesini sağlayan sistemler oluşturdular. Antik Yunanlıların dünyamız etrafında hareket eden ve gözle görülen gök cisimlerini gözlemesi sonucunda dünyayı kozmosun merkezi sayarak yer merkezli bir sistem oluşturdular. Yunanlı Aristarkus ise yer merkezli sistemlerde dünya yerine güneşin kullanılmasını öneren ilk gökbilimci oldu. Fakat bu önerisi asırlar boyunca dikkate alınmadı. 9. yüzyılda Müslüman bilim adamı Sabit bin Kurre'nin Batlamyus'un 8 felekten meydana gelen sistemine 9.'sü olan Primum Mobile eklemesi astronomi alanına önemli bir katkı sağlamıştır. Yine 11. yüzyılın başlarında Müslüman bilim adamı Biruni, dünyanın yuvarlak olduğunu, hem kendi ekseni hem de güneş etrafında döndüğünü keşfetmişti. 12. yüzyılda Cabir bin Eflah, yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ilk cetveli geliştirerek bu alanda yapılan çalışmalara hız kazandırmıştır. 16. yüzyıla gelindiğinde ise o dönemin astronomlarından Kepler ve Kopernik, Yunanlı Aristarkus'un önerisini dikkate aldılar. Danimarkalı astronom Tycho Brahe tarafından matematiksel olarak da desteklenerek yapılan gözlemler doğrultusunda güneş merkezli sistem konusu tekrar alevlendi. Yapılan gözlemler ve araştırmalar tüm gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü gösteriyordu. Bütün bu araştırmalara rağmen astronomide asıl devrim 1609 yılında Galile'nin teleskopla uzayın derinliklerini incelemesiyle yaşandı. Yaptığı bu çalışma sayesinde o zamana kadar yapılmış tüm antik çalışmalar geçerliliğini yitirdi ve bildiğimiz evren çok daha genişledi. Teleskop, ışık toplayan bir alettir ve

teknoloji harikası aletler ve gelişmiş yazılımlarıyla evreni çalışır ve onların gizemini keşfederler. Bu teleskopların ayna çapları 8 ila 10 metre arasındadır ve evrenin başlangıcı olan büyük patlamadan yaklaşık 100 milyon yıl sonraki nesneleri saptayabilirler. En iyi sonuç için bu dev teleskoplar şehirlerden ve ışık kirliliğinden uzak dağların zirvelerinde, atmosferin üst katmanlarına yakın bölgelere konumlandırılırlar. Onların sayesinde antik dünya insanının anlayamadığı evrenin derinliklerini görebiliyoruz. Tüm canlılığıyla aktif olan evreni izleyenler için yaşam ölüm döngüsü sıradanlığını koruyor. Son 50 yılda uzayın sınırına ulaştık. Bizi bağlayan yer çekimini arkamızda bıraktık ve yeni keşif çağına girdik. Uzay programlarına gezegenimizi dışarıdan görmemizi sağladığı için teşekkür ederiz. Kırılgan, solgun, mavi dünyamız, güneşin etrafında uzayın sunduğu soğuk ve düşman çevrede korkutucu yalnızlıkta dolanıyor. Uzay teknolojisi sayesinde hayata ve dünyaya bakışımız değişti. Harita ve sınırlarla tanımlanan bir yerden küçük ve önemsiz bir uzay parçasına dönüşen dünya algımız değişti. Uzay programlarının yararlarından elde edilmiş değerler, onlara harcanan kaynaklardan ve emekten çok çok üstündür. Uzay keşifleriyle gelen teknoloji sayesinde gezegenimizin atmosferinin üzerine yerleştirilen teleskoplara sahibiz. Uzay teleskopları, dünyanın atmosferinin geçmesine izin vermediği dalga boylarından evrenin taze görünümlerini kaydedebiliyorlar. Bize Jüpiter'in uydularını gösteren Galileo'nun basit teleskobundan Hubble uzay teleskobuna kadar her yeni nesil teleskop evrenin yeni pencerelerini açmış ve anlayışımıza meydan okunmuştur. Adım adım dünyanın merkezinden muazzam ve yaşanması zor olan evrenin sınırına sürgün edildik. Bugün güneşimizin ortalama cüce bir yıldız ve 1,5 milyon kilometrenin altında yarıçapa sahip ve yerden 150 milyon kilometre uzaklıkta olduğunu biliyoruz. Güneş, merkezinde hidrojenin daha ağır elementlere dönüştüğü, nükleer tepkimelerin gerçekleşebileceği sıcaklık ve basınca sahip bir gaz küredir. Bundan dolayı uzaya enerji pompalamaktadır. Enerji yeri ısıtır ve devamlılığını sağlar. Kıtalar ve okyanuslardaki tüm yaşamı destekler. Güneşin yüzeyindeki güçlü manyetik alanlar dönemsel olarak güneş lekelerini oluştururlar. Buralarda enerji toplanır ve oradan fışkırarak uzaya çok güçlü patlamalarla salınırlar. Güneş fışkırmalarıyla uzaya yüksek enerjili parçacıklar fırlatılır. Bazen bu parçacıklar yere ulaşır ve iletişime engel olduğu için muhteşem kuzey ve güney ışımalarını üretirler. Şu anda güneş kararlı bir evrede ve bu durumda ışık yaymaya yaklaşık olarak 5 milyar yıl daha devam edecek. Ama en sonunda çekirdekte enerji üreten yakıtı bitecek ve güneş yavaşça soğuyarak ve genişleyerek kırmızı dev olacak, böylece dünyanın da içinde bulunduğu iç gezegenleri yutacak. Merkür, Güneş'e en yakın gezegendir ve ince atmosfere sahip yaşamsız bir mekandır. Onun yüzeyi, on binlerce göktaşı ve kuyruklu yıldızın çarpışması sonucu kirlenmiştir. 2004 yılında bilim insanları, Merkür'ün hareket ve iklimi konusunda çalışmalar yapmak üzere takip uydusu gönderdiler. Gönderilen takipçi uydu, sağlıklı bilimsel veriler ve gezegenin yüksek çözünürlüklü yüzey görüntülerini sağladı. Venüs neredeyse Dünya ile aynı boyutlara sahiptir. Ancak onun atmosferi sera gazları ve sülfürik asitle boğulmuştur. Bundan dolayı yüzey sıcaklığı 400 derece Celsius'tan fazladır. Venüs yüzeyini sürekli olarak değiştiren muazzam lav çıkışlarıyla jeolojik olarak aktiftir. Venüs'ün kabuğu her birkaç yüz milyon yılda bir yenilenmektedir. Güneşten sonraki sıvı su okyanusları ve oksijen zengini bir atmosfere sahip üçüncü gezegen Yer'dir. Yer,

güneş sisteminde yaşamın gelişmesi için bir vahadır. Ay, yerden 4 kat daha küçük ve ince bir atmosfere sahip bizim doğal uydumuzdur. Güneş sisteminin oluşumunun erken evrelerinde gerçekleşen çarpışmaların sonucu Merkür'de olduğu gibi Ay'ın da yüzeyi kraterlerle kaplıdır. Ay, gökyüzünde insanoğlunun ayak basabildiği tek cisimdir. Mars, Yere 70 milyon kilometre yakınlığa sahip Güneş sistemindeki 4. gezegendir. Bilim insanları son 40 yıldır sistematik olarak Mars'ı araştırmaktadırlar. Onun birçok sırrını bilmekteyiz. Onun yüzeyindeki sayısız kraterlerini, devasa sönmüş volkanlarını ve derin kanyonlarını uzaktan haritalamaktayız. Kırmızı gezegenin yüzeyinde hemen hemen kesinlikle çok uzun zaman önce su vardı. Şimdi yüzeyin altında çok az miktarda su kaldı. Yüzeyin altında basit yaşam formlarının kalması olasıdır. Bilim insanları küçük uzaktan kumandalı araçlarla Mars'ı araştırmaya devam ediyorlar. Ve Mars, gelecekteki birçok insanlı görevin hedefi olacaktır. Jüpiter, çap olarak yerden 11 kez daha büyük ve Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Çoğunlukla hidrojen, helyum ve metan karışımından oluşan çok hareketli ve yoğun bir atmosfere sahiptir. Onun atmosferinin kolaylıkla belirlenebilen özelliği büyük kırmızı lekesidir. Aslında yüzlerce yıldır devam eden yerin 2 katı büyüklüğe sahip devasa bir fırtınadır. Jüpiter'in uydu koleksiyonu içinde 2 tanesi diğerlerine göre daha ilginçtir. Europa, buzlu yüzeyinin altında büyük su okyanuslarını gizlemektedir. Io ise birçok volkana ve devam eden lav çıkışlarına sahiptir. Satürn, heybetli halkaları nedeniyle Güneş sistemindeki en etkileyici gezegendir. Satürn'ün halkaları, gezegenin çekimiyle parçalanmış eski bir uydusundan arta kalan taş ve buz parçalarından meydana gelmiştir. Satürn'ün uydularından biri olan Titan, ilginç bir yerdir. Bilim insanları atmosferinde organik maddeler ve yüzeyinde sıvı metan gölleri belirlediler. Güneş'e en uzak olan bir sonraki gezegen, daha az belirgin ancak büyük halka sistemine sahip Uranüs'tür. Güneş sistemindeki en dıştaki gezegen Uranüs'e benzeyen ancak daha aktif atmosfere sahip Neptün'dür. Neptün'ün ötesinde Plüto, Eris, Makemake ve Haumea gibi küçük gezegenlerin bulunduğu bir bölge vardır. Bu cüce gezegenler Güneş sisteminin sınırında Kuiper kuşağı olarak adlandırılan, içinde çok küçük binlerce cismin ve keşfedilmemiş yüzlerce cüce gezegenin bulunduğu bölge içindedir. Mars ve Jüpiter arasında değişik şekil ve boyutlarda binlerce göktaşı içeren asteroid kuşağı bulunmaktadır. Uzay sondaları bazılarına ulaşmayı ve onları detaylı olarak incelemeyi başardı. Hatta bir tanesi Eros göktaşının üzerine konuşlanıp yüzeyini analiz etti. Sonuç olarak bizim zaman zaman dünyadan kuyruklu yıldız olarak gördüğümüz gökyüzünde buz ve tozdan oluşmuş cisimler mevcuttur. Eskiden bu cisimlerin gökyüzündeki varlıkları yıkım ve politik ayaklanmaların müjdeleyicisi olarak tanımlanırdı. Güneş ve onun gezegenleri 200 milyar yıldızdan oluşan devasa karmaşık gök adamı Samanyolu'na aittirler. Son zamanlarda gök adamımızdaki diğer yıldızların çevrelerinde dönen bazı gezegenler tespit edilmiştir. Bu yeni ve egzotik dünyalarla ilgili çalışmalar, gözlemsel astronominin filizlenen yeni alanıdır. Yıldızlar değişik tür ve büyüklükte olmalarına rağmen hiçbiri sonsuza kadar varlığını sürdüremez. Yaşam süreleri birkaç milyon yıldan milyarlarca yıla kadar değişebilir. Yakıtları ne zaman biterse o zaman ölürler. Çoğu zaman ölümleri hiddetli olur ve arkalarında beyaz cüce, nötron yıldızı ve
kara delik gibi egzotik kalıntılar bırakırlar. Yıldızlar genellikle yıldız kümeleri denen gruplar oluştururlar. Bu gruplar küresel ve açık küme olmak üzere ikiye ayrılırlar. Küresel kümeler yüksek yoğunluklu çekim kuvvetiyle birbirine sıkıca bağlıdır ve onların yaşları her bir küme için yıldızların dağılımından hesaplanabilir. Gök adalar içerisinde oldukça yaygın objelerdir. Bazı büyük eliptik gök adalar 30 bin küresel kümeye ev sahipliği yapmaktadır. Açık kümeler daha az sayıda yıldız içerir ve hepsi aynı yaştadır. Açık kümelerdeki yıldızlar daha düşük çekim kuvvetiyle bağlıdırlar. Bazı açık kümeler birkaç ya da tüm üyelerini diğer kümelerin ya da gaz bulutlarının çekim etkileriyle kaybederler. Genellikle açık yıldız kümeleri birkaç yüz milyon yıl hayatta kalabilirler. Yıldızlar arasında yıldızlar arası gaz ve tozdan oluşan büyük bulutlar vardır. Bu gaz bulutları hidrojen, helyum ve iyonize gazlardan oluşmaktadır. Yansıma bulutsusu, salma bulutsusu ve karanlık bulutsular vardır. Eğer koşullar uygun olursa, nükleer tepkimelerin başladığı ve yeni yıldızların doğduğu ana kadar kendi çekim kuvvetlerinin etkisiyle çökerler. Bu büyük oluşum hareketleri bugün de devam etmektedir. Güneş benzeri yıldızların genişleyerek dış katmanlarını uzaya fırlatıp sonunda beyaz cüce oldukları gezegenimsi bulutsular salmalarına örnektir. Yaşamın vazgeçilmez kaynağı ağır elementlerce zengin süpernova kalıntıları bulutsuların özel bir türüdür. Bu kalıntılar büyük kütleli yıldızların vefatından geriye kalan muhteşem izlerdir. Bizim gök adamız spiral bir gök adadır ve boyutları ise 150 bin ile 30 bin ışık yılıdır. Merkezinde muazzam büyük bir kara delik vardır. Kütlesi yaklaşık 4 milyon güneş kütlesi kadardır. Bizim gök adamız Samanyolu, evrendeki yüz milyarlarca değişik şekilde ve büyüklükteki gök adalardan sadece bir tanesidir. Eliptik gök adalar genellikle yaşlı yıldızlardan meydana gelirler. Spiraller çoğunlukla parlak bir çekirdeğe sahiptirler ve gök ada merkezinden dışarıya doğru genişleyen iki spiral kola sahiptirler. Gözlemlenen gök adaların dörtte biri spiral gök adadır. Gök adaların herhangi bir özel şekle sahip olmayanlarına düzensizler denir. Onların toz ve gaz içerikleri devasadır. Birçok düzensiz gökada başlangıçta spiral veya eliptik gökadaydılar. Ama diğer gökadaların çekimsel etkileriyle bozuldular. Çekim kuvvetlerinin etkisi altında gökadalar küme ve süper küme biçiminde gruplar oluşturma eğilimindedirler. Gökada grup ve kümeleri içerisinde etkileşim ve çarpışmalar olağan oluşumlardır. Etkileşen gök adalar şekillerinin ve hatta evrim yollarının değişmesine neden olmaktadırlar. İnsan muhakemesinin sınırlarının çok üzerinde uçsuz bucaksız bir evrende yaşıyoruz. Bu büyüklük içinde fizik kuralları hayat dediğimiz olağanüstü karmaşık döngünün varlığını sağlıyor. Gök adalar evreni sürekli hareket halinde kozmik bir şekilde dans ederken bir taraftan da içindeki şiddeti ortaya çıkarır. 14 milyar yıl önce muazzam genleşme, büyük patlamayla evrenin oluştuğu düşünülmektedir. O günden beri evren genişlemeye devam etmekle kalmıyor, ivmelenerek devam ediyor. Tüm öğrendiklerimize rağmen evrenin oluşumu ve bizi bekleyen olası sonu hakkında birçok büyük cevapsız sorular bulunmaktadır. Evrendeki bulunduğumuz noktadan soluk mavi gezegenimiz üzerinde gök adamızın merkezinden çok uzakta, diğerlerinden de pek farklı olmayan bir yıldızın yani güneşin çevresinde dönerken varoluşla ilgili soruların cevaplarını bulmak için gökyüzüne bakabiliyoruz ve bu konuda da
çok şanslıyız. Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Araf Suresi 54. Ayet.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
13: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lilhaq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة نتمنى ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
21: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
22: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
23: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
1: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi

0: düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
3: Desebono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz gençlik ve şiddetle alakalı olacaktır. Evet, günümüz dünyasında bir sorun ve İslami çözüm yollarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şiddet, insanın bedensel veya ruhsal bütünlüğüne zarar veren her türlü baskı, zorbalık ve saldırgan davranış olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde şiddet yalnızca bireysel bir sorun olmaktan çıkmış, aileden okula, sokaktan dijital ortamlara kadar hayatın birçok alanına yayılmış ciddi bir toplumsal problem haline günümüzde gelmiştir. Özellikle gençlik arasında artan şiddet olayları toplumun geleceği açısından büyük bir endişe kaynağıdır. Artık sadece sokaklarda değil, okullarda, sosyal medyada ve arkadaş çevresinde de şiddetin farklı türleriyle karşılaşılmaktadır. Bir zamanlar öğrencilerin cebinde sigara aranırken bugün okullarda kesici aletlerin bulunması durumun ne kadar vahim bir noktaya ulaştığını göstermektedir. Bu tablo bizlere şu soruyu sormaktadır. Gençler neden şiddete yöneliyor ve sorun nasıl çözülebilir? 1. Gençlik dönemi ve şiddetin psikolojik temellerine bakıldığında şunları söylemek mümkün. Gençlik insan hayatının en hassas ve en kırılgan dönemlerinden biridir. Bu dönemde birey kendini ispat etme ihtiyacı hisseder. Kimlik arayışı içindedir. Duygusal iniş ve çıkışlar yaşanır. Özellikle ergenlik döneminde gençler güçlü görünme arzusu ve kabul edilme ihtiyacıyla hareket edebilirler. Bu süreçte bazı gençler kendilerini ifade etmenin yolu olarak şiddeti bir araç olarak görebilmektedir. Oysa şiddet bir güç göstergesi değil, çoğu zaman zayıflığın ve kontrol eksikliğinin bir işaretidir. Evet, gerçekten şiddet günümüzün problemi, sorunu olarak görülmektedir. Yani bakıyorsunuz ailede, sokakta, okulda, her yerde, trafikte şiddeti görebiliyorsunuz. İşte haberlerde aile şiddetini ve insanların İşte birbirleriyle münakaşa sonucu şiddete varan yaklaşımlar ve ayrıca trafikteki şiddet gerçekten her gün haberlerde görmek mümkün. Trafikte bilhassa insanların araç sürerken gideceği hedefe sağ salim gidebilme gayretinden ziyade sanki yola, trafiğe kavga için çıkmışlar gibi bir durum var. Daha yola çıkmadan önce insanlar arabasına işte sopa, demir, kesici aletler koyabiliyor. Hatta trafiğe çıkmadan önce ruhsatı da olsa tabancayla arabasına binen ve işte efendim bir takım kesici aletler de koyanlar olmaktadır. Sanki bir yere değil, sanki kavgaya gidiyor veya savaşa gidiyor sanki. Senin amacın ne? Gideceğin yere gitmek. İşte bir işin vardır gidiyorsundur. Bir ziyarete gidiyorsundur. Bir yere gidiyorsun. Hedefin bir yere gitmek. Buraya en güzel şekilde, sağlıklı bir şekilde gitmenin yolunu bakacaksın. Dua edeceksin ya Rabbi. Gideceğim yere en güzel şekilde gitmeyi nasip eyle, her türlü tehlikelerden koru. Dua ederek çıkacaksın. Allah seni her türlü tehlikelerden koruması için Cenab-ı Hakk'a dua edeceksin. Sanki her an kavga çıkabilir ümidiyle arabaya binenler oluyor. Veya ona göre tedbirini alıyor güya. Eğer işte birisi bana yolda bir şey derse ben nasıl müdahale ederim, neyle müdahale ederim gibi. Bazen de o kadar hiç düşünmeden yoldaki herhangi bir tepkiye karşı hemen hiddetlenip şiddet gösterenler de olabiliyor. Şimdi trafik demişken şunu da söylemek gerekiyor. Öncelikle tabii ki insanlar trafik kurallarına uymalı. Zaten kurallar uyusun diye koyulur. Yani trafikte bir kaza olmasın, sorun olmasın. Gerek araç kullanan için, gerekse diğer arabalar için bir tehlike arz etmesin diye. Hele şimdi işin içine motorlar da girdi. Bazen bakıyorsunuz, yani araçların, araç şoförlerin birbirine dalaşmasından fazla bir bakıyorsunuz, işte motor kullananın ve işte taksi, kamyon işte veya otobüs kullananla kavgalar görülmektedir ve sorunlar görülmektedir. Şimdi motor tarafı şunu diyor, ya işte bizi dikkate almıyor, bizi dikkate almadığı için bizi zor duruma düşürüyor, sıkışıyoruz falan. Araç sahipleri de diyor ki, ya motorları bazen aynadan bile göremiyoruz. Yani aniden giriyor, aniden çıkıyor, böyle sanki kovalamaç oynuyor gibi bir şey. Biz diyor göremiyoruz diyor. Ondan sonra da niye efendim işte ben sıkıştım falan filan. Yani burada tabii ki motor kullanan da kurallara uyacak, araç kullanan da. Ya araç kullanan nasıl olsa bana motorun bir zararı olmaz deyip onları göz ardı etmeyecek. Orada da bir can var, bir insan var. Dikkat edecek, aynaya bakacak. Araba gelmiyorsa bile işte motor gelebilir vesaire. Dikkat edilmesi lazım. Yani gerek motor kullanan, gerek işte bisiklet kullanan, gerekse işte araba kullanan dikkat edecek ki kimseye zarar görmesin, kimse sorun yaşamasın. Dediğimiz gibi öncelikle araçların birbirleriyle münakaşa yapması, işte hızlı gittiği için, sinyal vermediği için veya el kol hareketleri yaptığı için, mesela diyelim ki öndeki araç yavaş gidiyor, arkadan devamlı korna basıyor, ya biraz hızlı gitti, bir sürü problemlerle karşılaşılıyor. Onları en güzel şekilde şey yapmak gerekirken, aşmak gerekirken ne oluyor? İşte kavgaya sebep oluyor. Yani işte el kol hareketleriyle, işte bağırıp çağırmakla ne yapılıyor? Karşı tarafı taciz etmiş oluyor. Karşı tarafta işte ona cevap verince bu sefer problemler çıkıyor, kavgalar oluyor, cinayetlere kadar gidiyor. Yani diyeceğimiz şu ki, şiddet ailede, akrabalar arasında, komşular arasında, iş yerlerinde, çeşitli yerlerde olabiliyor ve bu şiddet noktasına kadar gelebiliyor. Mesela ayrılan çiftler konusunda da, işte çiftler ayrılmış, mahkemeye müracaat edilmiş, mahkeme sonucu belli olmuş, ayrılması gerekiyor. Bir bakıyorsunuz erkek tarafı ayrıldığı eşine şiddet kullanabiliyor, aşırı dövebiliyor veya öldürebiliyor vesaire. Bunlar işte şiddetin kapsamında. Tabii ki şiddetin her türlüsünden kaçınmak gerekiyor. İnsan evet kızmış olabilir, münakaşa edebilir ama bunu ileri boyutlara taşımaması gerekiyor. Bakıldı ki birisi kızıyor, öbürsü de bu sefer köpürüyor. Bu sefer kontrolden çıkıyorlar. Birisi kızdığını anladınız, tamam kardeş de, haklı da olsa tamam, özür dilerim de, onu yatıştırmaya çalış. Ben lafın altında kalmam. Lafın altında kalmasın ama şimdi başka şeyin altında kalırsın. Kesici alet vardır, bir şey vardır, Allah korusun. Yani niye lafın altında kalmıyorsun? Bir de enteresan olan şey şu, araçlar birbirlerinin yanından geçiyor. Yani 3-5 saniye sonra onu görmeyecek yani. 1 dakika sonra o aracı yolda görse tanımaz. Yani birbirinin yanına hızlı geçiyor zaten. Ya bırak geçsin gitsin yani. Niye bu sefer bir hata yapsa hemen hızlı gidiyor, onu geçiyor, önünü kesiyor, in diyor bilmem ne ya. Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Zaten seni geçmiş gidiyor zaten. Bırak gitsin. Neyi onun önüne bir daha geçiyorsun? Hani derler ya, yani ne arıyorsun yani? Şiddet mi arıyorsun? O açıdan araç kullananlara sabırlı olması lazım. Bir takım yolda, trafikte bir takım sıkıntılar çıktığında bunu en güzel şekilde aşmanın yollarına bakılması lazım. Yok ben o laf, bir tane laf söyledi, ben 3 tane söyleyeyim. O bana el hareketi yaptı, ben ona işte başka bir hareket yapayım. Olmaz. Gerek yok. Yani sorunu en güzel şekilde çözmek gerekiyor. Evet, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendine hakim olandır. Sahih Buhari'de bu hadis geçiyor. Yani gücünü bağırarak, çağırarak göstermek değil, gücünü şiddet göstererek değil, gücünü kavga ederek değil, gücünü işte efendim ben sana sorarım deyip arabanın plakasını alıp sonra onu bir yerde görüp 2-3 kişiyle dövmek veya çeşitli şeyler, bunlar güç gösterisi değildir. Yani güçlü böyle olmaz. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, yani kavgada rakibini yenen değil ki bu güçlü olan. Asıl güçlü olan öfkelendiği zaman öfkesini yenen adam güçlüdür. Eğer güç göstermek istiyorsan kendine sahip çık. Kendine sahip çıkamayan bir insan nasıl güçlü olabilir? Nasıl bir güç ki kendine bile hakim olamıyorsun? Nasıl güç ki kendini frenleyemiyorsun? Demek ki sende güç yok. Sende acizlik var. Sende sabır yok. Sende öfke kontrolü yok. Veya sende en ufak şeylerde öfkelenme var. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Yani öfke ateştir. Ateşi ne söndürür? Su söndürür. Ya suyla elinizi yüzünüzü yıkayın veyahut evdeyseniz oturun veya bir yerdeyseniz oturun, mekan değiştirin, konuyu değiştirin, o öfkeniz geçer. Ama öfkeyi artırıcı sözler, öfkeyi artırıcı yaklaşımlar, öfkeyi artırıcı kötü konuşmalar karşı tarafı da bu sefer hareketlendiriyor, karşı tarafı da tahrik ediyor. Bu sefer o da öfkeleniyor. İki öfkenin olacağı, yani iki öfkenin karşılaşacağı sorunlar söz konusu olacaktır. Onun için Peygamber Efendimiz'in de buyurduğu gibi eğer güç göstermeye çalışmaya gerek yok. Asıl güçlü nefsini, yani öfkesini yenen insandır. Bu manada öfkelenmemeye çalışmak gerekiyor. İnsanlıktır. İşte kızmıştır, yanlış anlamıştır. Adam bir bağırır çağırır. Mesela şunları da görüyoruz trafikte. Adam bağırıyor çağırıyor. İşte iniyor aşağı tam adama vuracak. Bir dakika kardeş diyor. Özür dilerim diyor eğer bende bir şey hata varsa. Bende bir hata varsa özür dilerim. Kusura bakma. Onu sakinleştiriyor. Ne güzel. Ne olmuş kardeşim? Ne olmuş yani? Ne öyle el kol hareketi falan? Ne oldu yani? Ya zaten bırak gitsin ya. Zaten gidiyor. Evet. Bu hadis gerçek gücün fiziksel değil manevi ve ahlaki bir güç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yani güçlük, kuvvet karşısındaki dövmek, zarar vermek değil ki. Yani asıl güç fiziksel değil, manevi ve ahlakidir. Şefkatli ol, merhametli ol, affedici ol. Ya kusurlarını affet. Sen kendin bir yanlış yapsan karşı taraftan affını beklersin değil mi? Ya özür dilerim diyorsun zaten. Bunu öne çıkarmak lazım. Özür dilerim kardeşim. Ya bende bir kabahat var. Ya sende var, onda var, neyse. Adam kızmış geliyor. Kavga edecek zaten. Öfkelenmiş. Sen ona ne söylersen o duymaz zaten. Freni patlamış taksi gibi geliyor yani adam. Dolayısıyla onu sakinleştirmenin yoluna bakmak lazım. Yoksa şiddete şiddetle karşılık vermek şey değil, marifet değil. marifet oradaki şeyi sakin bir şekilde, sükunetle çözmek gerekiyor. Veya o öfkeyi dindirmek gerekiyor, karşı tarafın öfkesini. Hem kendi öfkelenmeyecek, hem de karşı tarafın öfkesini şey yapmaya çalışacak. Bir ara görmüştüm, iki araç, işte birisi el kaldırıyor, hemen durdu, onu da durdurdu. Kapıyı açtı, vuracak falan. Hemen öbür kişi, vuracak kişi hemen sarıldı. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol dedi, kişiyi sakinleştirdi. Sakin ol, ne olmuş ya, sakin ol. Yani arabaya bir çok bir şey olmadı. Velev ki olsun, telafi olur ama sizin kavganız şiddet, hiddet nereye varacağı belli olmaz. Gerek yok. Bakıyorsunuz bazen arabada işte aile oluyor, çocuk oluyor. Çocuklar, aile, işte hanım ağlıyor, bayılıyor, ayılıyor. Ya gerek yok ki. Bir yere gidiyor, bir gezmeye gidecek. Sen yani şey oluşturuyorsun, kaos oluşturuyorsun, problem oluşturuyorsun. Olay mı arıyorsun? Evde bak, arabanda çoluk var, çocuk var. Neyin yani onun yanında şey yapıyorsun? Sakin ol. Karşı tarafta bakıyor ki aile var. Sakin ol kardeşim. Bazıları da nasıl olsa aile var diye, nasıl olsa bize bir şey yapamaz diye hareketliğini artırıyor. Olmaz. Olmaz. Karşı tarafın nasıl tepki vereceğini bilemezsin. Ya arabanda aile var, tamam kardeşim git demeyebilir. Demiyor da zaten. Onun için soğukkanlı olmak lazım. Öfkeyi giderici, dindirici gayretlerde bulunmak lazım. İnsan etkilenen bir varlık. Sözlerden etkileniyor ama etkilenmemeye çalışacaksın. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabret ya. Ne olacak yani? Ya ben ondan korktum mu? Ya korktun korkmadın tarafına bakmayacaksın. Ben ondan güçlüyüm. Ya bırak gücü mücü. Sen güç gösterisine mi çıkıyorsun? Ya dövsen ne olacak? Yani ne olacak sana? Madalya mı verecekler? Neyin peşindesin ya? Yani önemli olan gerçek gücün fiziksel değil, manevi ve ahlaki bir güç olduğunu anlamak gerekiyor. Bunu anlayan insan ne yapar? Daha soğukkanlı, daha manevi açıdan daha kendine daha sahip çıkar, kendine dikkat eder. Karşı tarafı da kızdırmamaya çalışır. Kızmışsa da onu sakinleştirmeye çalışır. Evet, günümüzde gençleri şiddete sürükleyen faktörler. Şimdi tabii şiddet dediğimiz zaman, demin dediğimiz gibi çocuklar arasında, yaşlılar arasında, efendim normal olarak insanlar arasında olabiliyor. Olmaması gerekiyor. Fakat konumuz başlığıyla gençlik ve şiddet olduğu için gençlerin işte kendi aralarında akranlarıyla kavgaları çeşitli nedenlerden dolayı birbirlerine efendim şiddet göstermeleri, şiddeti ortaya koymaları söz konusu oluyor. Zamanla gazetelerde da görüyoruz. Okullarda kavgalar, gençlerin birbirlerine saldırısı ve cinayetlere kadar gidebiliyor. Arkadaşlar birbirini işte 15 yaşında, 16, 18 neyse daha yeni ergen. Bir bakıyorsunuz arkadaş kavgaları büyük olaylara sebep olabiliyor. Öfkeye sebep olabiliyor. Kavgaya sebep olabiliyor. Şimdi bu gençlik konusu, okuldaki gençler bir bakıyorsunuz grup oluyorlar. Diyorlar ki işte birisi bu gruptakine şey yaparsa, saldırırsa biz de onlara saldırırız. Yani kavga etmek için adeta grup bile olabiliyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Hiç gerek yok. İnsanlar bir bakıyorsunuz okula kesici aletlerle gidiyor. Hoş değil. Sen oraya okumaya gidiyorsun, kavgaya değil ki. Ya birisi sataşırsa. Ya niye sataşsın yani? Ya sataşsa da en güzel şekilde şey yaparsın, dersin ki kardeşim yani ne oldu yani? Yani kesici aletle gidince ne oluyor? Sen götürürsen o da götürür zaten. Kavga edersiniz nasıl olsa kesici alet var diye. Ya sen ona ya o sana zarar verir. Onun için kesinlikle zaten öğretmenler söylüyor, hocalar söylüyor. Okula kesici aletler getirmek yasak zaten. eğer tespit ederlerse alırlar elinden. Ve hem yasak hem de gereken cezalar verilebilir, verilebiliyor. Onun için talebelerin kesinlikle okullarda şiddet gösterilerinden, şiddete sebep olacak her türlü şeylerden kaçınılması gerekiyor. Evet, günümüzde gençleri şiddete sürükleyen faktörler. Gençlikte şiddetin artmasının birçok sebebi vardır. Bunları doğru tespit etmek çözüm yollarını da beraberinde getirecektir. Birincisi, aile ilgisizliği ve sevgi eksikliği. Aile çocuğun ilk eğitim aldığı yerdir. Sevgi, ilgi ve güven ortamından mahrum büyüyen çocuklar zamanla öfke biriktirebilir. Kendini değersiz hissedebilir. Dış dünyada yanlış yollarla kendini kabul ettirmeye çalışabilir. Sevgi görmeyen bir genç çoğu zaman sevgiyi değil şiddeti öğrenir. Evet. Demek ki şiddete sürükleyen pek çok olay vardır. Birincisi, aile ilgisizliği. Aile çocukla ilgilenmiyor. Sevgiden ziyade sevgisizlik var, ilgisizlik var, alakasızlık var. İşte çocuk kendiliğinden büyüyor. Yani çocuk sevildiğini hissedemiyor. Çünkü sevilmiyor. Veya yeteri kadar anne baba sevgisini gösteremiyorsa bu da çocuğa zararı olabiliyor. Çünkü ilk eğitim aldı çocuğun aile. Şimdi bu da sevgi, ilgi ve güvenle mümkün olur. Gerektiği kadar sevgi yoksa, ilgi yoksa, güven ortamından mahrumsa çocuklar öfke sahibi olabiliyor. Kendini değersiz hissedebiliyor. Diğer insanlarla davranışında yanlış işler yapabiliyor, yanlış yollara sapabiliyor. Sigaraya, içkiye ve çeşitli şeylere çocuklar alışabiliyor, gençler alışabiliyor. Madde kullanımı söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla çocukları kendi başına bırakmamak, çocuklarla ilgi alakayı kesmemek gerekiyor. Evet, sevgi görmeyen bir genç çoğu zaman sevgi değil şiddeti öğreniyor. Sevilmediğini, işte evde anne baba çocuğuna bağırıyor, çağırıyorsa o çocuk da bundan etkileniyor. O da bundan etkilenerek o da kendinden küçüklere bu öfkeyi, şiddeti gösterebiliyor. Evet. Dolayısıyla çocuklara, gençlere anne ve baba çok iyi davranması gerekiyor ve anne ve baba çocuklarına karşı sevgi, ilgiyi eksik etmemesi gerekiyor. Değerli Özel FM dinleyiciler, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel Efem.
1: Değerli Özel Efem dinleyiciler, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, birinci bölümde de söylediğimiz gibi konumuz gençlik ve şiddet idi. Günümüzde gençleri şiddete sürükleyen faktörlerden bahsetmiştik. Kısaca değinip kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençlikte şiddetin artmasının birçok sebebi vardır. Bunları doğru tespit etmek gerekiyor. Bunlar bir, aile ilgisizliği ve sevgi eksikliği. İkincisi, medya ve dijital dünyanın etkisi. Evet, sevgi ve ilgi eksikliği gençlerin şiddete ve şiddeti içeren sorunlara şey yapabiliyor. Kendisi bunu tercih etmek zorunda kalabiliyor veya sevgi ve ilgisizlik insanı şiddete yöneltebiliyor. İkincisi, medya ve dijital dünyanın etkisi. Günümüzde şiddet sadece fiziksel ortamlarda değil, dijital dünyada da yaygınlaşmaktadır. Şiddet içerikli diziler, filmler, video oyunları, sosyal medyada yayılan zorbalık, siber zorbalık, bu içerikler gençlerin bilinçaltına şiddeti normalleştirebilmektedir. Gerçekten öyle. Şimdi günümüzde şiddet dediğimiz zaman işte bu sadece haberlerde işte kavgalar görülüyor, işte bütün olaylar haberlerde gösteriliyor ve bunun dışında işte sosyal medyada, işte televizyondaki filmlerde şiddeti içeren sahneler oluyor, dizilerde ve çeşitli açıdan bakıldığında medyada da bu şiddeti şey yapabiliyor, özendirebiliyor. İşte kavgalı filmler, şiddeti içeren programlar vesaire, bunlar şiddete yöneltebiliyor. Video oyunları var. İşte öyle oyunlar var ki çocuklar, gençler bunları oynuyor. İşte internette işte insanları, oradakilerini öldürüyor. Onlara işte baskı altına alıyor vesaire. Öyle bir oyunlar var ki adeta nasıl şiddet uygulanır, nasıl şiddet yapılır, şiddeti adeta özendiriyorlar, öğretiyorlar bir nevi. Şöyle şiddet yapılır, şöyle kavga edilir, şöyle adama vurulur, şöyle öldürülür neredeyse. Bunlar tabii ki çocuklar, gençler bu tür oyunlardan, bu tür filmleri, bu tür dizileri izlememesi gerekiyor. Çünkü insan etkilenen bir varlık, etkilenebilir. Olumsuz şey izlerse insan olumsuz şeyden etkilenir, olumlu şey izlerse olumlu şeyden etkilenir. İnsan etkilenen bir varlık. İyiden de etkilenir, kötülükten de etkilenir. Bu mazeret değil, ne yapayım etkilendim. Bu mazeret değil ama kişi kendini olumsuz şeyden mi etkilenmek istiyor, olumlu şeyden mi? Tabii ki olumlu şeyden etkilenmek ister. O zaman olumsuz programlar, olumsuz filmler, olumsuz videolar, olumsuz oyunlardan sakınmak gerekiyor. Bu içerikler gençlerin bilinçaltında şiddeti normalleştirebilmektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. İsra suresi 36. Bu ayette özellikle dijital çağda bilinçsiz tüketimin tehlikesine dikkat çekmektedir. Bilmediğin şeyin ardına düşüyorsun, o oyunları izliyorsun, o filmleri izliyorsun ve sana zarar oluyor. Bilmediğin şeyin ardına düşüyorsun. Ama bu sana anlatıldığında, evet, olumsuz şeyler insanı olumsuz şekilde etkiliyormuş. Dolayısıyla bunlardan sakınmak gerekir. Düşüncesiyle sakınmak gerekiyor. Seçici olmak lazım. İyi şeylerden mi etkilenmek istiyorsun, kötü şeylerden mi? Ben etkilenmem. Etkilenirsin. Etkilenmezsin sanırsın, etkilenirsin. İnsan etkilenen bir varlık. Mesela bir film izlerken eğer böyle kavgalı, gürültülü, işte böyle kavgalı bir film izlese hemen eli ayağı oynuyor insanlar. Hemen işte veya şey bir film izlese, böyle biraz dramatik bir film izlese gözünden yaş akıyor. biliyor film ama insan etkileniyor. Veya işte dediğimiz gibi kavgalı bir şey gördüğü zaman ondan etkileniyor. Onun için insan etkilenen bir varlık. İyi şeyleri tercih etmek lazım. İyi şeylerden etkilenmek mümkün olsun. Dolayısıyla gençler en çok arkadaş çevresinden etkilenir. Şiddeti normal gören bir çevre bireyin de bu davranışı benimsemesine yol açabilir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse kiminle dostluk, arkadaşlık ettiğine dikkat edin. Sünnen-i Tirmizi'de bu hadis geçmektedir. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kişi dostunun dini üzeredir. Yani yaşayışı üzeredir. Öyleyse kiminle dostluk, arkadaşlık yaptığına bakın. Arkadaşınızın dini inancı, efendim ahlaki durumu, çocuğun iyi veya kötü bir çocuk olması söz konusu olur. O zaman sen iyi insanlarla, iyi ahlaklı insanlarla arkadaşlık yapman gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kişi dostunun dininizde de öyleyse kiminle dostluk, arkadaşlık yaptığına bak. Yani arkadaşın nasıl birisi? İyi mi, kötü mü? İyiyse iyi. Kötüyse kötü. O zaman kötülükten, yanlıştan, olumsuzluklardan uzak durmak gerekiyor. Evet, bir diğeri korunmanın yolları, şiddetten korunmanın yolunun bir diğeri, yani neye sebep oluyor? Eğitimde değerler eksikliği. Evet, bu sebep olabiliyor. Bu da sebep olabiliyor. Yani eğitim yalnızca akademik başarıdan ibaret değildir. Ahlak ve değer eğitimi ihmal edildiğinde gençler empati kurmakta zorlanır, sabır ve merhamet duygularını geliştiremez, sorun çözme yerine şiddete yönelir. Evet, demek ki eğitim çok önemli. Sadece işin akademik boyutu, işte sınıfı geç, matematikten iyi not al, işte sosyalden iyi not al, şundan iyi not al, sadece bunlar değil.

kendini onun yerine kuramıyor. Sabır ve merhamet duygularından mahrum olabiliyor. Sorun çözme yerine şiddete yönelebiliyor. Onun için bu manada da eğitimde sadece akademik başarıya değil, ahlaki, manevi değerlere önem de vermek gerekiyor ki daha dengeli bir yaşam olsun. Çünkü şefkat, merhamet maneviyatta öğrenilir. Bu manevi alandaki şefkat, merhamet, insanlarla empati yaparak, insanlara karşı empati yaparak, kendini karşı tarafına koyarak, karşı tarafa zarar verme, onunla işte şiddet, hiddete varan noktalara gelmeme söz konusu olur. Dördüncüsü toplumsal ve ekonomik baskılar. Bunlar da kişiyi şiddete yöneltebiliyor. İşsizlik, gelecek kaygısı ve sosyal adaletsizlik gibi faktörler de gençleri öfkesini artırabilmektedir. Yani bunlar tabii ki bahane olamaz. Ben şundan dolayı işte ekonomi bozuk olduğundan dolayı işte işsizlik olduğu için gelecek kaygım olduğu için bundan dolayı hiddetlendim, şiddete başvurdum deme hakkı yok. Ama işte yöneticiler de toplumun ekonomisini, efendim gençlerin işsizlik, gelecek kaygısını da gidermeye çalışması gerekiyor. Zaten bir şeyde yönetici de bunu düşünmesi gerekiyor ve buna gerekeni yapması bekleniyor. Evet, bu birikmiş öfke zamanla şiddet davranışlarına dönüşebilmektedir. Gerçekten öyle. İşsizlik, gelecek kaygısı ve sosyal adaletsizlik gibi faktörler de gençlerin öfkesini arttırabiliyor. Yani bu dediğimiz gibi kesinlikle mazeret de olamaz. Mazeret değil, marifet ortaya koymak lazım. Şiddetten uzak durmak gerekiyor. Şiddeti ortaya koyacak her türlü husustan kaçınmak gerekiyor. Evet, İslam dini her türlü şiddeti, zulmü ve haksızlığı kesin bir şekilde yasaklamıştır. İnsan hayatı İslam'da en değerli varlıklardan biridir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Allah bozgunculuğu, şiddeti sevmez. Bakara suresi 205. Allah neyi sevmez? Allah bozgunculuğu, şiddeti, hiddeti sevmez. İnsana zarar vermeyi sevmez. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Yani zarar veren değildir. Onun için insanlara faydalı olmak gerekiyor. Zararlı değil. İnsanlara bir de yine bir başka hadiste Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mümin elinden ve dilinden emin olunan kişidir. Mümin kişiye bu yakışır. Ne eliyle şiddet, ne diliyle şiddet, bundan uzak durur. Eliyle diliyle kimseye zarar vermez. Elinden ve dilinden emin olunan kişidir. Bu noktadadır. Empati yaparak, sabrederek, işte bu konuda ayetler, hadisler olduğundan dolayı da bir insanın ahlaklı, faziletli, değerli, insanlara faydalı olan, zararlı olmayandır. Bu yönde şey olması gerekiyor. Çünkü yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, iki şey var ki bundan güzel bir şey yoktur. Yine iki şey var ki bundan da kötü bir şey yoktur. Yani iki şey var, bundan iyi bir şey yoktur. Neymiş? Allah'a iman etmek ve insanlara faydalı olmak, insanlara zarar vermemek. Yine iki şey var ki bundan kötü bir şey yoktur. Allah'a isyan etmek ve insanlara zararlı olmak. İnsanlara şiddet göstermek, insanlara maddi manevi zarar vermek. Evet. Demek ki iyi şeyleri tercih etmek lazım. Allah'a iman etmek ve insanlara faydalı olmak diyor. İkincisi ise Allah'a isyan etmek ve insanlara zarar vermek. Bunlar kötü. İyisi nedir? İman eden bir insanın insanlara faydalı olması, maddi ve manevi şekilde faydalı olmaya çalışması gerekiyor. Böyle olmazsa insanlar zararlı olmuş olur. Onun için Peygamber Efendimiz bizleri uyarıyor. Yani işte mümin o kişidir ki elinden ve dilinden emin olunan kişidir diyerek eliyle diliyle kimseyi incitmemesi gerekiyor. Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Yani
iyilik yapar.

0: yaparsan kendine de iyilik yapmış olursun. Sevap kazanırsın. Huzura kavuşursun. Vicdanın rahatlar. İyilik yapmanın mükafatını görürsün. Kötülük, iyilik yapan iyilik görür. Rabbimiz öyle buyuruyor. İyilik yapan iyilik görür. Sümer Suresi'nin 10. ayetinde. Görürsün. Dünyada da görürsün, ahirette de görürsün. Dünyada görürsün. İyi şeylere, iyi şey yaptığın için iyi şeyin faydasını görürsün. Kalbine, gönlüne huzur iner. Huzurlu olur. Vicdanın rahat olur. Hani derler ya, yaram yok ki niye gocineyim? Yani sorun yaşamaz. En azından onun iyilik yapmanın huzurunu tadarsın. Evet. Yine ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibidir. Maide suresi 32. ayet. Şimdi bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. İşte bu şiddetin sonucunda insanların ölümüne bile sebep olabiliyor insanoğlu. Onun için bazıları işte şunu öldüreceğim, şunu keseceğim. Ne kadar basit te indirgeyebiliyor. Ya öldürecek değildir ama ağzını bile alıştırmaması gerekiyor. Şunu bir yakalarsam öldürürüm falan. Bu laflar söylenmez ki. Bir insanı öldüren bütün insanı öldürmüş gibidir. Yani sen ne yapmışsın yani? Perişan olursun ya. Bunun altından kalkamazsın ya. En büyük günahlardan biri adam öldürmek. Yani ne olur yani adam yanına kesici alet alıyor. Ne yapacak? Karşındakini mi keseceksin? Ne yapacaksın ya? Ne gerek var ya? Kendimi koruyorum. Ya bundan korunmaz ki kendi. Daha beter. Yanında kesici alet var diye daha rahat hareket edersin. Nitekim işte demin de anlattığımız gibi adamın yanında işte tabanca var veya herhangi bir kesici alet var. Trafikte rahat kafa tutabiliyor. Bir şey yaparsa hemen vururum diyor. Yani vurmaya çok hazır. Evet. Yani insanlara, insanların en şerlisi insanlara zarar verendir. Demin de hadiste geçti. İki şey var ki bundan kötüsü yoktur diyor. Nedir? Allah'a isyan etmek ve insanlara zarar vermek. Zarar kötü bir şey yani. En kötü bir şey yani. Niye zarar veriyorsun ya? Rabbimiz ne buyurur? Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür diyor. Kim zerre kadar kötülük yaparsa onu da görür. Dünyada da ahirette de görürsün, yanında kar kalmaz. Geçen gün yine gördüm. Bir motor eline bir çekiç almış. Yanından geçen arabaların aynasını kırıyor. Ve bir, yine birisininkini kırarken önündeki aracı görmedi. Aracın altına girdi. Gördün mü? Yani kötülük yaparsan kötülüğü görürsün yani. Yolunda gitsen niye kırıyorsun milletin arabasının aynasını? Nedir yani? Hem de ona zarar verdiği için değil. Öyle vuruyor elindeki çekişten. Giderken bir de kameraya da çekmiş. Kaç tane aynayı kırdı. En sondakinde kırarken arabanın altına girdi. Olmaz yani. Dikkat etmek lazım. Haddi aşmamak lazım. Hiçbir neden yokken niye zarar veriyorsun? Arabasına, kişiye zarar vermek nereden çıkıyor yani? İyilik yapan onu görür, kötülük yapan da görür. Dünyada da görür, ahirette de görür. Hiç kimsenin yanında kötülük kar kalmaz. Ayette ne diyor? Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Zerre de olsa iyilik yap ya. Azımsama. Zerre de olsa kötülükten kaçın. Bir kelime bile olsa söyleme yani. Eyvallah de ya. Ne olur yani. Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ya hayırlı konuş ya sus. Konuşacak bir şey varsa konuş. Faydası varsa. Hiddete, şiddete, öfkeye sebep olmayacaksa konuş. Yatıştırıcı olsun. Moral olsun. Karşıdakinin o öfkesini, hararetini azaltıcı olsun. Geçen biri öyle diyor. Birisine diyor öyle kızdım tam vuracaktım diyor. Adam diyor güzel bir kelime söyledi. Kardeş sakin ol. Haklısın sakin ol. Özür dilerim. Dedi diyor. Karşı tarafa bir baktık diyor. Sakinleşti. Aynen. Ne var ne var desen zaten öfkelenmiş. Zaten parlamış. Yani geliyor zaten. O açıdan sakin olmak lazım. Sabırlı olmak lazım. Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet. İşte bu ayetler şiddetin ne kadar büyük bir günah olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Gençlerimizi şiddetten uzak tutmanın yolu, onların kalplerine maneviyat, Allah sevgisi, peygamber sevgisi yerleştirmek, şefkat, merhametli olmasını sağlamak. Çünkü merhametin olduğu yerde şiddet olmaz. Evet, insanlar şefkatli ve merhametli olması gerekiyor. Merhamet demek karşısındakine acımak, ona zarar vermemek, ona her türlü olumsuzluklardan, ona karşı verilecek zarardan geri durmasıdır. Şefkatli olmak, annenin çocuklarına şefkatli olması, babanın ailesine, eşine, çocuklarına şefkatli olması, işte öğretmenlerin talebelerine karşı, büyüklerin küçüklere karşı şefkati, merhameti olması gerekiyor. Günümüzde işte güzel ahlakın önemi. Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Rabbimiz de ey Muhammed sen en güzel ahlak üzeresin buyuruyor. Her konuda Peygamber Efendimiz'i örnek almamız lazım. Peygamber Efendimiz insanlarla gayet güzel konuşur. Onları tahrik ve tahrip etmez. Onları sakinleştirir. Onlara sabretmeyi öğretir. Onlara hiddetten, şiddetten, öfkeden uzak kalmasını söyler. İşte hadis-i şerifte de geçtiği gibi asıl güçlü olmak işte kavgada rakibini yenmek değil, asıl güçlü öfkelendiği zaman nefsini yenendir diyor Peygamber Efendimiz. Kendine hakim olmaktır. Kendine hakim olmak. Kendine hakim olamayan hiçbir şeye hakim olamaz. Önce insan eşine, çocuklarına, çevresine zarar veren değil, fayda veren olmalı. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. İki günlük dünyada sorun değil, zarar değil, faydalı olmak gerekiyor. Bu fayda İslami anlayış ve yaşayış içinde olmakla mümkündür. İslam ahlakıyla ahlaklanmakla mümkündür. İslam barış, esenlik, huzur ve mutluluk dinidir. İslam'a uygun yaşandığında insanlar ferdi hayatı mutlu olur, ailevi hayatı huzurlu olur. Sosyal hayatı barışık içerisinde yaşamakla olur. Onun için İslami anlayış, İslami yaşayış, ferdi hayata da, ailevi hayata da, sosyal hayata da huzur ve mutluluk kazandırır. Dünya ve ahiret saadetini istiyorsak, iman, güzel davranış, hakkı ve sabrı tavsiye etmekten geçiyor. Bizler de iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olursak, dünyamız mutlu, ahiretimiz cennet olur. Değerli Özel Efem dinleyicileri, bu haftada sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
2: Rabbim, o benim oğlumdu. Ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş. Ve senmişsin hakimler hakimi.
1: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
2: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, büsbütün kaybedenlerden olurum.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji. 0212 916 23 61.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
11: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
12: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu alel meb'uthi rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Asr-ı saadette ve günümüzdeki çocuklar ve çocuklarla ilgili hatıralar, oradan günümüze yansımalar, bugün üzerimize düşenler, bununla ilgili duygular ve düşünceleri paylaşıyorduk. Bugün inşallah bu seriyi noktalamayı düşünüyoruz. Mevla daha nice hayırlı vesilelerle bir araya gelmeyi nasip eylesin. Bugün ilk önce çocukların korunmasıyla ilgili İnşallah gönle gelenleri sizlerle paylaşacağız. Sonra bu seriye devam edeceğiz. Bugünkü sohbetimizde kısaca Allah Resulü'nün çocuklarla ilgili hatıraları ve onların aksedişleri olacak. Konusu da dediğim gibi şu anda çocukların koruması ile ilgili olarak başlayacak. Yuvaların çocuklarla şenlenmesi ve varlıkların korunması ile ilgili birkaç kelimeyi daha önce de paylaşmıştık. Allah Resulü'nün şu hadisi şerifi ile ayeti kerime orada söylenenleri kısaca bizlere yeniden hatırlatacaktır. Bunu noktalıyor, buradan başlıyoruz. Ne diyor Allah Resulü? Tezevvecul vedudel velud fe inni mukâthirun bikumul umem. Sevgi dolu olan ve doğurgan kadınlarla evleniniz. Ben diğer ümmetlere sizin çokluğunuzla övüneceğim. Bu hadis-i şerifi zaten biliyorsunuz. Ama yeniden hatırlatıyoruz çünkü binamızı bunun üzerine yapacağız. Şimdi şu ayet-i kerimeye kulak veriyorsunuz. وَلَا تَقْتُرُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَب۪يرًا Geçim endişesiyle, yokluk korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayınız. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir hata, büyük bir suçtur. Çocuklarımızın varlıklarının korunmasının lüzumu gibi, fiziki ve manevi açıdan tehlikelere karşı korunmasının lüzumu da her insanın, her anne ve babanın kabul ettiği bir gerçektir. Bu tehlikelerin neler olduğu konusunda fikir farklılıkları olsa da korunmalarında ittifak vardır. İslam'ın çizdiği çizgiler açık ve bellidir. İnsafla bakan ve üzerinde düşünenlere çok şeyler söyleyecektir. Önceki sohbetlerimizde bunun birçok misalini zaten paylaşmıştık. Bu noktada inşallah farklı olanları yad edeceğiz. Şimdi sağlık ile vakar duygusunu yan yana getirip bir başlık altında toplarsak eğer, Allah Resulü'nden nakledeceğimiz bir hadiste her ikisinin arada zikredildiği için olduğu anlaşılacaktır. Hadis Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh'tan nakledilerek anlatılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'in ailesinin yanına gelmek için 3 gün beklemiş, üzüntülerinin yatışmasını istemiştir. Yani Cafer radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra. Biliyorsunuz Cafer radıyallahu anh Tebuk istikametine gönderilen bir ordunun başındaki komutanlardan ikincisiydi. Allah Resulü ilk defa bir orduyu gönderirken birkaç komutan birden tayin ediyordu. Başta kim vardı? Zeyd ibn-i Harise vardı. Eğer ona bir şey olacak olursa, yani şehit olursa, yerine Cafer geçsin. Cafer'in başına bir şey gelirse yerine Abdullah İbni Revaha geçsin diyerek 3 komutanı peş peşe tayin ederek göndermişti. Biliyorsunuz bunların 3'ü de Mu'te Savaşı'nda şehit oldu. Önce Zeyd İbni Harise, sonra onun yerine giden Cafer ve Cafer-i Tayyar adı oradan gelir. Onların arkasından Abdullah İbni Revaha da şehit olmuş. Ordu yine de komutanların şehadetine rağmen mücadeleyi bırakmamış. Bayrağı devralan Halid İbni Velid radıyallahu anh orduyu Bizans'ı çökerterek ve yıldırarak orduyu gerisin geri zayiate uğratmadan

Daha sonra da kardeşimin çocuklarını yanıma çağırın buyurarak onları görmek istemişti. Cafer'in oğlu Abdullah der ki, Resulullah'ın yanına getirildik. Sanki civcivler gibiydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana berber çağırın buyurdu. Berber gelince ona saçlarımızın tıraş edilmesini emretti. O da tıraş etti. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'i ne kadar sevdiğini bildiğinizi zannediyorum. Daha önce de bunun izlerini taşıyan hatıraları paylaşmıştık. Cafer radıyallahu anh hat davanın açı tatlı birçok anlarını yaşayan, inandığı dava uğruna hicret eden, hicreti sırasında kendisiyle birlikte Habeşistan'a hicret edenlere kol kanat geren, bu diyarda İslam'ın gerçek manada güzel bir temsilcisi olan, Hayber'in fethi sırasında birinci hicret yurdundan ikinci hicret yurduna gelen ve nice güzellikler sergiledikten sonra canını da hak din, gerçek din, her şeyin kemal bulduğu son din yolunda rızasına talip olduğu Rabbi uğrunda veren bir insandır. O daha Mu'te'de cihat meydanındayken ve şehit düşen bedeni henüz sıcaklığını korurken onun şehadet haberini çevresindekilere haber veren Allah Resulü'dür. Allah Resulü'nün sireti hızla göz önünden geçirildiğinde onun ne acılar tattığını, ne sıkıntılar, eziyetler yaşadığını, ne fedakarlıklar sergilediğini, bütün bunların arasında ümmetin irşad için ne büyük bir çaba gösterdiğini, yaklaşık 23 yıl süren bir nübüvvet devrine akıl ve hayal çerçevelerini zorlayan bir derecede insanlığı hakka yöneltişi, batıl ve kirden temizleyişi, arındırışını sığdırdığını görürüz. O bizim bu hayat yolundaki çıkış ve inişlerde, sarp yamaçlarda ve dönemeçlerde, acılarda ve tatlarda da üsve-i hasenemizdir. Cafer radıyallahu anh'ın şehit olup yavrularının yetim kalışına ne kadar üzüldüğünü hissedebiliyoruz. Ancak o zaferlerin fedakarlıklarla, şehitlerle elde edildiğini de biliyordu. Onun için kendi canıyla ve nice sevdiği aziz insanla hak davaya gönül vermiş yiğitle cihat meydanlarına çıktı ve iman nurunu söndürmeye çalışanlara karşı bu nuru, bu davayı savundu. Nice sevdiği insanı toprağa verdi. Acısını sinesine sardı. Yetimlerini sahiplendi. İslam'ın zafer doğru günlerine doğru gidişi hazırladı. Hamza'nın Cafer radıyallahu anh'ın evinde yaşananlar bunlardan biriydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cafer için 3 gün yas tutulmasına taziye izin vermiş, gözyaşı dökmüş ve dökülmesini hoş karşılamış, 3 gün sonra vararak onlara hayatın devam edişini, akışını hatırlatmış, artık ağlanmamasını, gönül yaralarının sarılmasını istemiş ve yanına çağırttığı yetimlerine sahip çıkmıştır. Yanına gelen yavruların saçlarının uzunluğu ve dağınıklığı dikkatini çekince de berber çağırtmış, ondan çocukların saçlarını tıraş etmesini istemiş ve tıraş ettirmiştir. Bu aynı zamanda Allah Resulü'nün çocukların sıhhatine ve dış görünüşlerine de dikkat ettiğini gösteren örnek bir davranıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarının düzgün kısaltılmasına, çocuğun şahsiyetine, vakarına zarar verecek şekilde tıraş edilmesine razı olmamıştır. Bunu daha açık ifade eden bir hadis-i şerifte Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaze'i yasakladı. Kaze, çocuğun başını tıraş edip saçlarından bir kısmını bırakmanın adıdır. Bununla ilgili hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin libas bölümünde, Sahih-i Müslim'in de libas bölümünde yer alır. Aynı şekilde hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'un da tercül bölümünde kaydedilmiştir. Allah Resulü'nün bu yasağı çocuğun şahsiyeti, vakarı ile ilgili bir yasaktır. Dolayısıyla çocuğun saçlarının tarla gibi inişli çıkışlı olması, yer yer açık görülmesi, düzenli olmayışı, tıraş ederken nasıl olsa çocuktur diyerek tıraşına yeterli ilginin gösterilmeyişi, İslami ahlakın doğru bulmadığı, ahlak olgunluğundan saymadığı bir davranıştır. Çocuklar çocukluk çağlarından itibaren vakarlarını korumaya alıştırılmalıdır. Ayrıca başka zihniyetleri, inançları ifade eden kıyafetler, saç şekilleri, dış görünüşte İslam'ın hoş görmediği kıyafetler ve şekillerdir. Allah Resulü'nün kendisinin gayrimüslimlere benzemekten sakındığını ve ümmetinden de

0: benzenilmemesini istediğini gösteren birçok hadis kaynaklarımızda yer alır. Bunlara açık ve net birkaç örnek vermek gerekirse şu hadis-i şerifleri zikretmek yerinde olacaktır zannediyoruz. Men şebbehe bi kavmin fehu minhum. Kim kendisini bir kavme benzetirse o kişi onlardandır. Hadisi Ebu Davud Abdullah İbni Ömer'den nakleder. Belki bundan daha açığı, gönül burucu olanı haber üslubuyla söylediği ve bizleri ikaz ettiği şu hadis-i şeriftir. Letettebi'anne senene men kâne kablekum şibran bi şibrin ve zira'an bi zira'in hatta lev dehalu cuhra dabbin letebi'tumuhum. Gün gelecek, sizden öncekilerin yolunu karış karış adım adım takip edeceksiniz. Öyle ki keler deliğine girmeye kalkışsalar siz de tereddütsüz peşlerinden girmeye kalkışacaksınız. Allah Resulü'nden bu sözleri duyan sahabeler diyorlar ki ya Resulallah, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı diye sorduk. Allah Resulü ya kim olacaklardı buyurdu. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyh olan, yani hem sahih-i Buhari'de hem Müslim'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Hadis sahih-i burada İ'tisam ve Enbiya'da, sahih-i Müslim'de ilim bölümünde yer alır. Burada keler diye tercüme etmek zorunda kaldığımız hayvan dış görünüşü itibarıyla kelere, yani kertenkeleye benzeyen ancak ondan kat kat büyük olan ve Arapçada dab diye anılan bir hayvandır. Hadis-i şerifte de geçtiği gibi hatta lev daharu cuhra dabbin, keler deliğine veya dab deliğine girseler, onun yuvasına girmeye kalkışsalar, burnunu soksalar siz de peşinden girmeye o derece kötü taklit edeceksiniz. Bu hayvanın yerden yüksekliği kedi kadar vardır, belki daha da yüksekçe ve belki yetişkinleri daha da fazladır. Boyu ise 1 metre civarında olsa gerektir. Şimdi bunu böyle söylüyorum çünkü hayvanın kendisini ben gördüm. Ancak tarifinde ve isminin karşılığını bularak tercüme etmekte zorluk çekiyoruz. Hayvan meyilli kumluk veya toprak zeminlerin yamaçlarında kendisine yuva kazan ve yuvalarda yaşayan bir hayvan. Benim gördüğümün irisi veya orta boylusu olup olmadığını da bilmiyorum. Ülkemizde var olup olmadığını, varsa aynı ayrı bir adının, kendine hususu bir adının bulunup bulunmadığını da bilmiyorum. Var olduğuna dair bir bilgi de duymadık. Yalnız doğuda böyle bir hayvanın varlığına dair ekranlarda bir şey görmüştüm. Acaba aynısı mı? Biraz farklı görünüyordu gözüme. Aynısı mı? Bunu da bilemiyorum. Ancak sıcak ülke hayvanıdır. Gördüğümüz kadarıyla tarif edebildiğimiz bir hayvandır. Keler diye tercümede kolaylık hissettiğimiz için böyle tercüme ediyoruz. Ancak kelerin ona göre çok küçük olduğunun da bilinmesini istiyoruz. Hayvan uysal bir hayvan. Yani sanki küçük bir timsah gibi. Ama timsah gibi saldırgan bir hayvan değil. Çocuklar onu iple bağlayabiliyorlar, ellerinde gezdirebiliyorlar. Ancak hadiste anlatılan, biliyorsunuz, keler deliğine girmeye kalkışsalar siz de tereddütsüz peşlerinden girmeye kalkışacaksınız ifadesinde mübalağa vardır. Bu dab deliği olsa da böyledir. Yani biraz daha irce bir hayvan olsa da öyledir. Keler deliği de olsa böyledir. Ancak bu ifade, biliyorsunuz ki, takibin, taklidin ne derece körü körüne bir takip ve taklit olduğunu vurguladığı açıktır. Biz de keler deliğine girmeye kalksalar ifadesi bu manayı ifade ettiği için hayvanın ayrıca gerçekten adı nedir? Türkiye'de var mı? Türkçe'de böyle bir kelime bulunuyor mu? Biz bilmiyoruz şahsen. Bunları araştırmaya ihtiyacı duymadık. Ama böyle bir ilmi gerçeğe de dikkat çekmek zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Yeniden tarifteki şuursuzca, körü körüne, çılgıncasına takip edişin, taklit edişin vurgusuna dikkat çekiyoruz ve bunun günümüzde ne yazık ki varlığını da biliyoruz. Yahudi ve Hristiyanların peşine düşme, onları körü körüne takip etme, iradeyi ve İslam şahsiyetini kaybedip onlara benzemeye çalışma anlayışının ne derece hatalı bir anlayış, bu zihniyetin ne derece yanlış bir zihniyet olduğu konusunda Allah Resulü'nün bu hadis-i şerif bizi çok ciddi bir ikazıdır. Doğru idrake, şuurlu davranışa teşviktir. Hak yolun yolcusu, İslam şuurunun azimli taşıyıcıları olan kardeşlerimizde, çocuklarının kıyafetlerinde, saç tıraşlarında, söz ve davranışlarında bu inceliğe, bu edebe dikkat etmek, bu konuda titizlik göstermek, kör bir özenme ve taklit anlayışından uzak durmak mecburiyetindedirler. Bu şuura bir örnek olarak Haccac İbni Hasan kız kardeşi Mughira'dan kendisiyle ilgi olarak duyduğu şu hadiseyi bizlere naklediyor. Mughira anlatıyor. Enes İbni Malik'in yanına girdik. Sen o günlerde çocuktun. Sağlı sollu sarkan iki perçemin vardı. Senin başını okşadı ve sana bereket için dua etti. Bu perçemleri kesin dedi. Bunlar Yahudilerin bıraktıkları perçemdir. Bunu iyi dikkat ediniz. Ancak biz burada perçem kelimesinin de zülüf olarak anlaşılmasının daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Yani Türkçedeki perçem zülüfün ifadesidir. Çünkü perçem daha ziyade alın üzerinden sarkan saçların adıdır. Zülüf ise kulak yanlarında aşağı sarkan ve perçeme göre daha uzun olan saçlardır. Küçük Haccac'ın sarkan saçlarında böyle olduğunu, yani kulak yanlarından sarktığını anlıyoruz. Yahudilerin inançları gereği zülüf sarkıtışları da bu şekildedir. Bilmiyorum dikkat ettiniz, gördünüz mü? Kanada'dan konuşan o insanın da kulaklarının yanından bu şekilde zülüfler sarkıyordu. Bu Yahudilikte titiz olan, tabiri caizse inançlarını bütünüyle yaşayıp şekliyle de yaşamaya çalışanlarda dikkat edilen bir husustur. Kulak yanlarından aşağıya başları tıraşlı olsa bile bu şekilde zülüfler sarkar. Enes'in ikazı da bu yüzden, yani sarkan saçlarının Yahudi zülüflerine benzeyişindendir. Bunu tercüme ederken zülüf diye tercüme etmedik. Çünkü zülüf bizim dilimizde ve edebi anlayışımızda daha çok kızların, kadınların kulak yanlarından sarkan saçları için kullanılır. Alından sarsa da yine yanlardan dökülenler için dile getirilir ve medih ifadelerinden, güzellik vurgulamak için dile getirilenlerdendir. Dolayısıyla erkeklerin sarkan saçları zülüfe benzese de perçem diye tercüme edilmesi herhalde daha uygun olandır. Ancak bunun açıklamaya ihtiyaç duyduğu da açıktır. Çünkü asıl olan Enes'in itiraz ettiği kulak yanlarından saçların sarkışıdır. Ülkemizde İslami düşünceden uzak olanların, genellikle kendilerini solcu olarak isimlendirenlerin kendi zihniyetlerini ifade için yüzlerinin iki yanında kulaklarının önünde 5-10 hatta 15 işte 100 uzunluğuna göre kadar favori uzattıkları, bu şekil ve görüntüde ısrar ettikleri 70'li yılları yaşayanlarca bilinen bir gerçektir. Bu insanların görünüşleri bir başka tarz olsa da Yahudi zülüflerinin görünüşünü andırıyordu. O yıllarda biz favorili bir insan gördüğümüz zaman tüylerimiz diken diken olurdu, bir zihniyet ifade ederdi o. Ama bunun moda haline getirilişinin altında Yahudinin yattığı da bir gerçektir. Onlarınki daha çok saç uzatarak kulak önlerinden aşağı sarkıtmak şeklindeydi Yahudilerinki. Dini duygulardan uzaklığı vurgulamaya çalışanlardaki ise saçın sakalla devam ettirilerek uzatılması şeklindeydi. Sakal bırakmıyorlardı ama sakal vari aşağıya doğru favori uzatıyorlardı. Ancak bizler bu tür zihniyetlerin çıkışlarında ve bir cereyan hali ahalini alışlarında Siyonist hesapların ve onların tesirlerinin yine de olduğuna inanıyoruz. İnançları tahrif etmede, insanları asıl mecralarından koparmada, yeni cereyanlar üretmede ve yerinden koparılmış insanları sona meçhul veya karanlık olan bu cereyanlara sevk etmede onların son derece başarılı ve gayretli olduklarını görüyoruz. Dünyada estirilen nice moda rüzgarlarının da onların tesiriyle estirildiği, bu rüzgarların içine çok şeyler katılarak dünyaya yayıldığı, yayılması için çok usta tanıtma ve özendirme çalışmalarının yapıldığı da bir gerçektir. Bu ve benzeri hadiseler üzerinde daha dikkatli düşünülmesi ve araştırma yapılması gereken hadiselerdir. İnanıyoruz ki bu araştırmalarla İslam nurundan uzak olmaya çalışanların hangi zihniyetlerin gayreti ile ne yönde akıntıya kapılıp sürüklendikleri farklı bir boyutta gözler önüne serilecek, ortaya ibretlik hadiseler çıkacaktır. Alın üzerinden sarkan saçlara perçem dendiğini zikretmiştik. Perçem uzatmak farklı bir zihniyet, inanç ifadesi için kullanılmadığında, vakar zedeleyici bir şekilde olmadığında dinimizce hoş karşılanmıştır. Perçem ile ilgili bir hatırasını sonraki nesillere Enes radıyallahu anh anlatıyor. Benim perçemim vardı. Annem bana onu kesmeyeceğim demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen perçemimi tutar, hafif hafif çekerek uzatır, bazen de beni perçemimden yakalardı. Şimdi çocukların saçlara yönelik heveslerinin olduğunu biliyoruz. Kız çocuklarının saça, saçlarını şekillendirmeye düşkünlüğü ise şüphesiz daha fazladır. Aynanın karşısında ciddi sayılacak bir zaman geçirirler. Kızlar bu konuda genellikle annelerinden, ablalarından ve diğer büyüklerinden yardım görürler ve saçlarıyla ilgilenmeleri büyükleri tarafından hoş karşılanır. Erkek çocukların durumu ise biraz farklıdır. Onların da saç hevesi ve saçlarıyla ilgilenme arzusu vardır. Saçlarını taramak, büyükler gibi belli bir şekil vermeye çalışmak, sağa mı yatıracağı yoksa sola mı yatırsa daha iyi olacağı konusunda karar vermek veya arkaya yatırsa daha mı hoş görülür diye düşünmek onların da hayatının bir parçası haline geldiği anlar vardır. Onlar da ayna karşısında saçları ilgilenmekten, ona farklı şekiller vermekten, ona bakmaktan hoşlanırlar. İnat eden saçlarla mücadele eder ve onları hizaya getirmek için çalışırlar. Ancak erkek çocuklar ayna karşısında devamlı saçlarıyla uğraşır görünmekten çekinirler. Bu konuda kendilerine laf atılmasından da fazla hoşlanmazlar. Dolayısıyla bu uğraşıyı kaçamaklar şeklinde yapmayı tercih ederler. Fazla saç uzatmaları da büyükleri tarafından hoş karşılanmadı, kendilerine göre şekillendirilmek için saçları tam kıvama geldiği bir sırada berberden söz edildiği için de sıkıntılıdırlar. Büyükler saçların kötü göründüğünü söyleseler de onların bu konudaki kanaati farklıdır. Onlar da zaten iyi görünmeye çalışmaktadır. Ancak nasıl iyi görünüldüğü konusundaki düşünceleri büyüklerinkinden değişiktir. Bu farklı bakış açıları zaman zaman kırılmalara, kavgalara, ağlama ve küsmelere sebep olur, olabilir. Bu tür duygu ve düşünceler çatışmalar belli bir olgunluğa erişinceye kadar şüphesiz devam eder. Doğru olan çocukların heveslerini, sıhhatlerini, şahsiyetlerini göz önünde tutarak hareket etmek, onları kırmadan, incitmeden doğruya yönlendirmeye çalışmak, fazla katı geçit vermez tavırlı olmamak gerekir. Her büyük insan çocukluk devresini, gençlik yıllarını, o yılların duygularını yaşamıştır. O yıllara giderek, o yılların arzu ve heveslerini gözünde canlandırarak, çocuğun içinde bulunduğu durumu, çevresini iyi değerlendirerek hareket etmelidir. Eğer çocuğun arzuladığı saç şekilleri, başka inançları, zihniyetleri temsil eden bir şekil ise, elbette ki ebeveyn bu konuda kesin tavırlı olmalı, İslam şuuru ve şiarıyla hareket etmelidir. Ancak bunu çocuğa çok iyi bir üslupla ve mümkün mertebe örneklendirerek anlatmalı, onun rızasını, tasdikini almalı, bunu çocuğu şuurlandırma yolunda hatta bir vesile etmelidir. Çocuğunu büyük yerine koyarak içindeki duyguyu bütün samimiyetiyle ona aktarmalıdır. Böyle yaptığında niyetinin çok daha iyi anlaşıldığını ve vermek istediği mesajın yerini bulduğunu görecektir. Ancak gördüğümüz odur ki babalar veya anneler bunu daha çok iğneli veya acılı kelimelerle, huysuzluk sergileyen laf atmalarla yapmaya çalışmakta, bu da aksi tesir göstermektedir. Bu üsluptan kaçınılmalıdır. Bir dizi kozmetik ürün de bir başka dert olmaya başlamış, çocuklar, gençler bunlara özendirilmiş, çirkin ve tiksintirici görünüşler bile güzel kabul edilir hale gelmiştir. Bunu yapan insanlar nasıl çocuk veya gençlerin psikolojisini iyi biliyor, ona göre akıllarını çelmeyi başarıyorlarsa, bizler de onların psikolojisini, iç dünyasını iyi bilmek ve onları doğruya yöneltmek, israfı önlemek, sıhhi açıdan da onları koruyup kollamak ve hataya düşmelerine mani olmak için tedbir almak zorundayız. Çocuğu veya gençleri gerçek manada ikna etmek, hem onları hem de doğru davranışları hem de yarınlarını kazanmamızı sağlayacaktır. İkna etmeden, aynı düşünce ve duyguları paylaşmadan konan yasaklar, sürdürülen dayatmalar sadece basınç yükselmesine, gerginliğe sebep olur, gün gelir kontrolsüz patlamalar ve isyanlar yaşanır. Allah Resulü'nün Enes'i perçeminden tutarak şakalaştığını, bunu yakınlık duygusuyla yaptığını unutmayınız. Yine Ziyad İbni Hüseyin'in babasının Allah Resulü tarafından sevildiğini ve kendisine dua edilirken elini onun perçeminin üzerine koyduğunu ve saçlarını okşadığını hatırımızdan silmeden düşünüp karar vermeyiniz. Dolayısıyla bütün bunları zikrediniz, hatırlayınız, çocuğa sevginizi belli ediniz, onu doğruya yönlendiriniz. Tekrar ediyorum, zaman zaman büyük yerine koyarak neden ben böyle davranıyorum, neden senden yavrum şunu istiyorum şeklinde onunla dertleşiniz, ona duygunuzu, düşüncenizi onu büyük yerine koyarak aktarınız. Çocuklar sıhhatlerinin korunduğu gibi başka tehlikelere karşı da korunmalıdırlar. Evet, çocuklar üzerine kol kanat gerilmeli. Filizlenip yetişince kadar irade ve bedeni güçlerini elde edince, kendi kendilerine yeter hale gelinceye kadar korunup kullanmalıdırlar. Hem kirden pastan, çirkin şeylerden uzak tutulmaları için böyle yapılmalı, hem de kendilerini savunmada henüz zayıf oldukları için korunup gözetilmelidirler. Onun için Rabbimiz gerektiğinde bu uğurda savaşılmasını emretmiştir. Savaş çok arzulanan bir şey değildir. Ancak gerektiğinde asla tereddüt edilmemeli, zayıflık gösterilmemelidir. Uğrunda savaşılacaklar arasında da kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlı ve zayıf insanlarımız, onları sinesinde barındıran vatanımız vardır. Allah yolunda cihat çerçevesinde bunları korumada yer alır. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Size ne oluyor da Allah yolunda? Rabbimiz bize halkı zalim olan bu diyardan çıkart. Bizlere katından dost, yardımcı gönder. Bize katından yardım et diye dua eden zayıf ve çaresiz insanlar, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Ayet-i Kerim'in vurgusuna iyi dikkat ediniz. Medine-i Münevvere'ye hicret edilmiş, İslam devleti ve İslam cihat ordusu kısa zamanda oluşmaya başlamıştı. Daha çok gece hareket ettiği için Seriye adı verilen küçük birlikler kurulmuş, bu birlikler giderek çoğalmış ve İslam cihat ordusunun temel taşları olmuş, müşriklere ilk hezimet Bedir'de tattırılmıştı. Artık cihadı emreden ayetler birbirini takip ediyordu. Mekke müşriklerinin baskı ve zulmü altında olanların kurtarılması emrediliyor. Uğrunda savaşılması gerekenler olarak zayıf, çaresiz insanlar, kadınlar ve çocuklar zikrediliyordu. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh o günlerde henüz çocuktu ve annesi Ümmü Fadıl ile birlikte Mekke'deydi. Durumlarını şöyle anlatıyor. Ben ve annem Mekke'de müstadafinden idik. Ben çocuklardan, annem de kadınlardan biri olarak. Çocuklar hem bedenen sıhhatli gelişip büyümeleri hem de manen güzel hareketlerle donanmış olarak yetişmeleri için ayrıca korunmalıdırlar. Fikirlerinin kir ve pastan korunması, gönül berraklığına ermeleri, iş dünyalarının sıhhati en az beden sıhhatleri kadar önemlidir. Eyyub İbni Musa babası ve dedesi kanalıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu nakleder. مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْطَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. Bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir hediye veremez. Evet, hiçbir hediye, hiçbir ev, bağ, bahçe, hoşa giden dünya malı, güzel ahlak, güzel terbiye kadar kıymetli olamaz. Sahibine güzel terbiye kadar değer kazandıramaz. Güzel ahlak ve terbiyeli olmak insanın devamlı bir vasfıdır. Haliyle kazandırdığı değer de devamlıdır. Bugün zengin olursunuz, halk size itibar eder. Yarın muhtaç duruma düşersiniz, kimse dönüp yüzünüze bakmaz. Hele de güzel hasletleriniz yoksa. Ama bakursanız, şahsiyetliyseniz, ilim irfan sahibiyseniz, güzel ahlaklıysanız daima insanlar size değer vermek zorundadır. Allah katında da değeriniz vardır. Güzel ahlak ve şahsiyet sadece insanlar katında insana değer kazandırmaz. Allah katında da değer kazandırır ve ebedi saadeti elde etmeye de vesiledir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. İnnel mu'mine لَيُدْرِكُ بِحُسْنُ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. Bir mümin ahlakının güzelliğiyle devamlı oruç tutan, namaz kılan bir insan mertebesine kesinlikle ulaşabilir. Bu hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'un edep bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir ve isnadı sahihtir. Bu hadis-i şerifin ifade ettiği manayı farklı bir şekilde vurgulayan bir hadis yine Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelir. Ebu Derda radıyallahu anh Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Mâ min şeyin efkaru fil mizani min husnil huluk. Mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelen bir başka amel yoktur. Güzel amel mizanda ağırdır. Çünkü o devamlıdır. Her amel belli bir zaman dilimi içinde yapılır, başı vardır, sonu vardır. Onsuz geçen dakikalar vardır. Güzel ahlakın ise her an var olması mümkündür ve varlığının sahibiyle birlikte devamı herkes tarafından bilinir. Sahibiyle beraber varlığını sürdürdüğü için ayrıca kıymetlidir. Var olduğu her anda sahibine ecir kazandırır. Allah güzel, hayırlı şeyler yapanları sever. Vallahu yuhibbul muhsinin. Bu gerçek asla gözden ırak tutulmamalıdır. Şimdi söylediklerimizi birkaç cümle halinde özetleyip netleştiriyoruz. Çocukların hayatı da, sağlıkları da, şahsiyet ve vakarları da korunmalıdır. Çocuklarınızı yersiz ve şuursuz özentilerden uzak tutunuz. Allah Resulü'nün kendisinin gayrimüslimlere benzemekten sakındığını ve ümmetinden de benzerilmesini istemediğini unutmayınız. Bu bir ümmet olarak bizi şahsiyetli kılan bir anlayışa sahip çıkınız. Güzele terbiye, ahlak güzelliği onlara değer kazandırır. Diğer insanlar tarafından sevilip takdir edilmelerine vesile olur. Kendilerine güvenlerini artırır. Çocukların heveslerini hiçe saymayınız. Onlara karşı sert tavır almak, yanlış da olsa duygu ve düşüncelerini hiçe saymak yerine onları iyiye ve doğruya yöneltiniz. O zaman daha başarılı olursunuz. Onları hem koruyunuz hem de onlara güveniniz. Onları sevdiğinizi, iyiliklerini istediğinizi onlara anlatınız. Onları bu konuda ikna ediniz. Dolayısıyla bu duygunuzu onlara da belli ediniz. Şimdi bu noktayla ilgili olarak son kelimeleri veyahut da son işleyeceğimiz noktayı vurguluyoruz. Hep çocuklar üzerinde durduk. Çocukların doğması, çocukların büyümesi, filizlenip gelişmesi, taşıyacağı duygular, onlara gösterecek sevgi, onlara gösterecek şefkat, onların hatalarında ikaz, o zaman önlerinde durmak, onları doğruya yöneltmek, kısaca kol kanat germek, sağlıklarını ve varlıklarını korumak. Ancak her zaman böyle mi olur? Hayır, elbette ki çocuk kaybı da olur. Ve birçok çocuk henüz geldiği dünyadan çok şey anlamadan bu dünyayı terk edip gidebilirler. Geride hüzün bırakırlar. Hele de yolları hasretle gözlenmiş, gelecek günlerine ait nice ümitler beslenmiş, hayaller kurulmuş, bıraktıkları boşluk da onlar gittikten sonra doldurulamamışsa. Biz bu hazin atmosfere girmeden asıl saadete uzanıyor yine ve oradan bir hatırayı aktarıyoruz. Allah Resulü sahabilerinden bir grupla oturduğunda yanında küçük çocuğu olan bir adam da onlar arasında yer alır, Allah Resulü'nü dinlerdi. Adam sohbete gelirken küçük çocuğunu da sırtında getirir, oturduğu zaman onu da önüne oturturdu. Daha sonra bu çocuk vefat etti. Adam bu sohbet halkasına gelmez oldu. Sohbet meclisine geldiğinde bunun kendisine çocuğunu hatırlatacağı ve üzüntüsünü tazeleyeceği kanaatindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun yokluğunu anlayınca "Fülanı neden göremiyorum?" diye sordu. "Ya Resulullah, sizin de görmüş olduğunuz o oğlu vefat etti," dediler. Daha sonraki günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onunla karşılaştı. Karşılaşınca da oğlunu sordu. Adam üzüntü içinde Allah Resulüne çocuğunun öldüğünü söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona taziyede bulundu, üzüntüsünü paylaştı. Sonra kendisine hangisi daha çok hoşuna gider? Ömrün boyunca çocuğunla birlikte olup onun varlığından zevk almak mı? Yoksa yarın cennet kapılarından her bir kapıya geldiğinde çocuğunun senden önce o kapıya gelip kapıyı sana açtığını görmeyi mi? Diye sordu. Adam, "Ya Resulallah, benden önce cennet kapısına gelmesi ve kapıyı bana açması elbette ki daha çok hoşuma gider," diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu senin için gerçekleşecektir buyurdu. Bu rivayeti Muaviye İbni Kurah, Allah Resulü'nün sahabilerinden olan babası Kurrah İbni İyaz el-Müzeni'den naklederek anlatır. Muaviye'nin rivayeti Sünen-i Nesai'de cenayiz bölümünde vardır. Hadisin isnadı sahih olan bir hadis-i şeriftir. Ayrıca Camil Usul'de hadisle ilgili bilgi bulabilirsiniz. Şimdi hadis-i şerif bize birçok şey anlatıyor. Peygamber Efendimizin sohbetlerindeki tavrını, hoş karşılayışını, bir gönlü teskin edişini ve bir çocuğun kaybedilişini. Babanın bir çocuk kaybedildiğinde veya annenin nasıl davranılması gerektiğini, nasıl bir duygu içerisinde olmasının gerektiğini de bizlere aktarıyor. Elbette ki günümüzdeki sıhhi imkanlar da yok. Bazen kızamık, bazen diğer hastalıklar çocukları alıp götürebiliyor, çocuk kayıpları da şüphesiz bugüne göre daha çok yaşanıyordu. Bugün de ne yazık ki insanların vücut dirençleri düştükleri için modern hayatın getirdiği sıkıntılardan dolayı kayıplar yaşanıyor veyahut da fazla çocuk yapmamak duygusuyla çocuklar kaybediliyor. Bunlar ayrı bir konu. Ama biz tekrar var olan bir çocuğun kaybı konusuna dönüyoruz. Yavrusunu kaybeden ve onun üzüntüsüne derinden hisseden bir kalbe Allah Resulü'nün verdiği müjdeyle sürdürdüğü merhemin güzelliğine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Kalpteki çocuk sevgisini silmeden, belki de artırarak üzüntüyü sevince dönüştürmek, yarınlara yönelik gönüllerde ümit meltemlerinin esmesine vesile olmak gerçekten çok güzel. Ebedi saadeti kimsenin veremeyeceği mükafatların verildiği günü hatırlatmak ve hayat çizgisinin bu yönde olması gerektiğini vurgulamak da çok güzel bir tebliğ üstü bu. Allah Resulü bizim tebliğde de belki de birinci sırada tebliğde üste-i hasenemizdir. Allah Resulü'nün sahabelerinden bize ulaşan daha birçok hadiste de aynı manayı farklı üsluplarla bize ulaştırıyor. Mesela Ayşe validemizden nakleden bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُ الْحِنْثَ إِلَّا أَدَخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ İnsanlar arasından bir Müslüman henüz ergenliğe ulaşmamış 3 çocuğunu kaybederse Allah bu çocuklara olan rahmeti sebebiyle o Müslümanı lütfu ilahisiyle cennetine girdirir. Hadisi yakın lafızlarla Ebu Hureyre ve Enes İbni Malik de rivayet ediyorlar. Bunlar Sahih-i Buhari'nin cenaiz bölümünde yer alır. Elbette ki her bir hadis hemen okuyup geçilmemeli, üzerinde imkan derecesinde bir tefekkür devresi yaşanmalıdır. Aynı şey bu hadis için de geçerlidir. Bir anne baba düşünür. Yavruları dünyaya geliyor. Onun dünyaya gelişiyle seviniyor. Onu kucaklarına alıp büyütüyor. İhtiyaçlarını karşılıyor. Onun için uykusuz kalıyor. Onunla seviniyor, onunla üzülüyor. Onunla duyguları da büyüyor. O koşup anne veya baba diyerek boyunlarına sarılınca duygu seline kapılıyor. Daha neler neler hissediyor, sonra da yavruyu kaybediyor. Bununla da kalmıyor, sonradan yeni bir sevinç ve yeni bir gözyaşı devresi yaşıyorlar. Diyelim ki ikincisi ve üçüncüsü de. Eğer sonsuz rahmet sahibi Rabbimizin ebedi dünyada bahşedeceği ecir, mükafat ümidi olmasa, üzüntüyle kararan gönülleri yaratana teslimiyet ve onun rızasını elde etme ümidi aydınlatmasa, karanlıklar ne kadar uzun sürer, sisler çöktüğü yerde ne kadar devam eder. Bir başka hadis-i şerifi paylaşıyoruz. Ebu Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Kadınlar Allah Resulü'nden kendilerine gün ayırmasını istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ayırdığı günde vaaz etti ve konuşmasında herhangi bir kadının 3 çocuğu vefat ederse o çocuklar onunla ateş arasını perdelerler buyurdu. Kadınlardan birisi 2 çocuğu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve 2 çocuğu diye cevap verdi. Mutlaka tabii bilemiyoruz ama herhalde bu kadıncağızın 2 çocuğu bu dünyayı terk etmişti, 2 yavrusunu kaybetmişti. Şimdi Ebu Hureyre'den gelen bu manadaki bir başka hadise kulak veriyoruz. O anlatıyor. Bir kadın Allah Resulüne çocuğunu getirdi. Ya Resulallah, çocuk rahatsız, beni korkutuyor. Ben 3 çocuğumu gömdüm dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 tane mi gömdün diye sorunca kadın Evet diye cevap verdi. Onun bu cevabı üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateş ile kendi arana güçlü bir koruma duvarı ördün buyurdu. Bu hadis-i şerif sahihi Müslim'in bir Resul'a bölümünde yer alan bir hadistir. Rahman'ın gönlümüze yerleştirdiği ümit ışığı, unutma nimeti, zaman zaman hatırlama ve dünyanın faniliğini idrak etme gerçeği iç içe yoğrulup bize ne kadar güzel şeyler söylerler ve bizleri ne kadar olgunlaştırırlar. Hayat imtihanlar dünyasıdır. Ahiret mükafat ve ceza dünyası. İmtihan güzel geçerse şüphesiz karşılığı da güzel olacaktır. Şimdi kendisi de bir baba ve dede olan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem küçük yaşta da vefat eden çocuğunun ve torununun vefatı anındaki tavırlarına ve sözlerine dikkat ediyoruz. Belki bundan da önce şu gerçeği bir kere daha paylaşmakta fayda olsa gerektir. Allah Resulü'nün kızı Fatıma'nın dışındaki bütün çocukları, yani oğulları Kasım, Abdullah ve İbrahim, kızları Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Rukiye Allah Resulü'nden önce hayata veda etmişlerdir. Bir başka ifadeyle Allah Resulü 7 çocuğundan 6'sını toprağa vermenin hüznünü, acısını yaşamıştır. Hayatta kalan tek kızı Fatıma-tü Zehra da onun vefatından kısa bir süre sonra dünyadan ayrılmıştır. Biz dikkatimizi küçük yaşlarda hayata gözlerini kapayan İbrahim'in vefatında yaşananlara çeviriyoruz. Enes radıyallahu anh, İbrahim'i Resulullah'ın önünde son nefeslerini alıp verirken gördüğünü, Resulullah'ın gözlerinin yaşla dolduğunu ve hepimiz için gerçekten örnek olması gereken şu kelimeleri söylediğini nakleder. اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعْ وَالْقَلْبَ يَحْسَنْ وَلَا نَقُولُ اِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيمِ لَمَحْزُونُونَ Gözler yaşarır, kalp hüzün duyar. Biz ancak Rabbimizin razı olacağı, gücüne gitmeyecek şeyler söyleriz. İbrahim, senin ayrılığınla gerçekten mahzunuz. Bu kelimeler sevgi ve şefkat dolu bir babanın gönlünden dile gelen unutulmayacak kelimelerdir. Bu kelimelerde sevgi vardır, merhamet vardır. Duyulan üzüntünün ifadesi vardır. Bizi yaratan, yaşatan ve sayısız nimetler bahşeden Rabbimizin kaderine rıza vardır. Ümmeti irşat vardır. Nice söz vardır, gözleri yaşla doldurur. Nice gözyaşı vardır, anlayana çok şey anlatır. Bu tabloda her ikisi birden vardır. İbrahim hayata gözlerini yumduğunda yaklaşık 18 aylıktır. En sevimli çağlarındadır. Koşup oynadığı, babasının geldiğini duyunca koşup ellerine boynuna doladığı, konuşmaya, baba, anne demeye, tatlı cümleler kurmaya başladığı çağlardadır. Evet, onun ölümüne kalp hüzün duyar, göz pınarları yaşla dolar. Kainatta örnek insan ancak ve ancak Rabbinin razı olacağı, onun gücüne gitmeyecek şeyler söyler. Biz onun ümmetiyiz ve onun yolundan yürümeliyiz. İbrahim Cennetül Bakiye defnedilmiştir. Defne sırasında güneş tutulmuş, insanlar bu tutulmanın İbrahim'in vefatı sebebiyle olduğunu dile getirmeye başlamışlardı. İnsanların bu sözleri üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşma yapmış, güneş ve ay Allah'ın güç ve kudretinin, ilahi nizamının yüceliğini gösteren birer nişandır. Onlar kimsenin ölümü, doğumu veya hayat sürüşü sebebiyle tutulmazlar buyurmuştur. İbret ve irşat, iç içe güzellikler, acıda bile güzellik var. İbrahim'in Cennetül Bakiye'de defnedildiği yer bellidir ve bilinmektedir. Şimdi bir başka hatırayı paylaşıyoruz. Hatırayı bize Üsame radıyallahu anh anlatıyor. Kızının oğlu Allah Resulü'nün kucağına verildi. Son nefeslerini alıp veriyordu. Nefes alışı kesik kesikti. Resulullah'ın gözlerinden yaş süzüldü. Sa'd ibn-i Ubade, ya Resulullah bu nedir diye sordu. Bu nedir diye sordu, Allah Resulü'nün gözyaşlarıydı. Onları garipsemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu rahmet ve şefkatin eseridir. Ve Allah kullarından merhamet sahiplerine rahmet eder. Allah Resulü'nün hadiste zikri geçen kızı Zeynep'tir. Ebu'l-As'ın hanımıdır. Çocuk da bu yuvanın çocuğudur. İmam Ayni bu çocuğun adının Ali olduğunu kaydeder. Genellikle kardeşlerimiz tarafından bilinmeyen bir vaka. Biz ya Peygamber Efendimiz'in torununun genellikle vefat ettiğini biliriz ama hangisi olduğunu bilmeyiz. Kaynaklarda bu çocuğun adının Ali olduğu ve kızı Zeynep'le Ebu'l-As'ın çocuğu olduğu kaydı vardır. Hani Allah Resulü'nün omzunda taşıdığı bir kız çocuğundan bahsedilir. Onun adı Ümame'dir. Ümame'nin kardeşidir bu da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendi çocuklarının vefatına şahit olmamıştır. Demin dedik ki 6 çocuğunu kendinden evvel toprağa vermiştir. Aynı zamanda torunlarını da vermiştir. Torunu da toprağa vermiş, nice yakınlarını, vefalı eşi Hatice'yi, Yiğit Hamza'yı, Cafer'i, çocukluktan beri yanında yetişen Zeyd'i de bu hayattan hep uğurlamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hüznünde de örnektir, sevincinde de önderdir, tebliğ üstünde de örnektir, ordu idaresinde de örnektir, devlet idaresinde de örnektir, öğretmenlikte de örnektir, kısaca hayatın her deminde örnektir. Onun ümmetinden olan ve İslam nurunun güzelliklerini aksettiren Ümmü Süleym'in yavrusu Ebu Umeyr'in vefatındaki tavrını onun kocası Ebu Talha'ya söylediklerini de ayrıca hatırlamakta fayda vardır. Şimdi bu konudaki söylediklerimizde birkaç cümle içerisinde özetliyoruz. Hayatın iniş ve çıkışları, acı ve tatlıları vardır. Dünyaya geliş vardır, dünyadan gidiş vardır. Çocuklarınız sizlerle birlikte yaşar ama sizlere onlar birer emanettir. Onları bahşeden geri de alabilir. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu gerçekler asla unutulmamalı, her durumda olgunluk ve şuurlu davranışlar sergilenmelidir. Hayata göz yuman yavrularınızı bu hayattan güzel uğurlayınız. Allah katında ecre vesile olacağını unutmayınız. Katı kalpli de olmayınız. Daima Allah Resulü'nün örnek alınız. Onun 7 çocuğundan 6'sının kendisinden önce vefat ettiğini, 3'ünü çocukken verdiğini biliniz. Yavrusu İbrahim'i toprağa verirken söylediği sözleri aklından çıkartmayınız. Torunlarıyla ilgili olan hatıraları da. Sizler dünya ve ahiret saadetine talip olunuz. Bu hepimiz için geçerli bir gerçektir. Ve son kelimeler. Çocuklarımız bize Rabbimizin lütfu emanetidir. Lütufa şükür, emanete vefa gerektir. Çocuklar bizim ciğerparelerimiz, milletimizin istikbalidir. Onların İslam nuruyla filizlenip yetişmesi hem kendileri hem onların yetişmesine imkan hazırlayanlar hem de Allah yolunun gelecekteki yolcuları için hayır kapısı açacaktır. Onların güzel hasletlerle bezenmesi, yeni baharların müjdesi, ebedi saadetin vesilesi olacaktır. Zor günleri yaşıyor, sarp dağları aşıyor, yolu bizim yolumuz, hayalleri bizim hayallerimiz olmayanlarla yarışıyor. Halk davanın önüne set çekmeye çalışanlarla boğuşuyor olsak da, çocuklarımızı korumak, kendi ifadeleriyle çağdaş görünüm kazanan canavarlara yem etmemek, onları güzel hasletlerle donatmak, bunu başarmak için gayret sarf etmek, bu uğurda fedakarlıklar sergilemek zorundayız. Bilmek, öğrenmek, öğrendiklerimizi insanımızın bize kazandırdığı güzelliklerle yoğurmak ve onları hayata aksettirmek zorundayız. Her gün gazeteler, dergiler, radyolar, televizyonlar, yeni teknik buluşların, insanların rahatı ve konforu için üretilen aletlerin, vasıtaların haberini veriyor. Kısaca maddi ilerleyiş, yeni buluşlarla ilerleyişlerini sürdürüyor. Ne yazık ki insanlık kendisiyle ilgili alanda aynı ilerleyişi temin edemiyor. İnsan ve insanlık geriliyor. Her geçen gün yağan yağmurların, esen yellerin arazileri tahrip ettiği, toprak aşınmalarına, sürüklenmelerine sebep olduğu gibi ahlakı güzel hasletlere tahrip ediyor, aşındırıyor, zayıflatıyor. Bu toprak kaybından binlerce kat daha büyük ve hızlı bir tehlike olarak çehresini gösteriyor. Ama basireti körelmiş, hassasiyetini kaybetmiş gözler tarafından görülmüyor. Allah'ı unutan, Resulünü tanımayan, düsturunu hiçe sayan, ancak insani değerler olarak isimlendirdikleri belli değerlere sahip çağdaş görünümlü bir neslin yetişmesi arzu ediliyor. İnsani değerlere sahip bir nesil onların anlayışıyla nasıl yetişir biz bilemiyoruz. Yetiştiğini de şimdiye kadar görmedik. Kendileri de bilmiyor. Bu insani değerler nedir? Onlar da fikir birliği edildiği kanaatinde de değiliz. Çağdaş görünümün ne olduğunu, bundan neyi murad ettiklerini ise anlamadığımızı zannediyoruz. Diğer taraftan anladığımızı da biliyoruz. Giyilen pantolon vücudun bütün hatlarını belli ediyorsa, etek dizden yukarıda kalıyor aşağıya inmiyorsa, belden yukarıya giyilen şey cinsi ne olursa olsun göbeğe gelmeden bitiyorsa, boyalı tırnaklar parmaktan sonra birkaç santim daha yoluna devam ediyorsa, içinde ne olduğu meçhul kozmetik ürünler her gün bir kişi tarafından birkaç fakir doyuracak kadar tüketiliyorsa, saçlar her gün bir başka şekle giriyor ve başka renge bürünüyorsa veya jöle ile vıcık vıcık hale getirilmiş ve kirpi dikeni gibi dikeltilmişse ya da birbirine çatılmış kümeler oluşturmuşsa, bütün bunlara ek olarak sırtta gitar ve benzeri bir çarkı aleti de asılı duruyorsa işte bu çağdaş görünümdür. Herhalde sık sık diskoteklerde, barlarda, plajlarda boy gösteriliyorsa, iffet anlayışı böyle bir hasreti duyguyu defterden silen Avrupa'nın iffet anlayışına uygun hale getirilmişse işte istenen elde edilmiştir. Bundan öte de tasvir etmek istemiyoruz. Çünkü bu noktada zihne gelen kelimeler ne yazık ki hiç de hoş kelimeler değil. Onlar da kötülerini hak etse de biz bu tür kelimeleri kullanmak istemiyor ve bu noktada durmayı tercih ediyoruz. Terbiyeli, ahlakı güçlü, ahlaklı, güçlü, cesur, zeki, atılgan, düşüncelerini yaşının samimiyeti ve sadeliği içinde ifade kabiliyeti olan, zorluklarla karşılaştığında yılmayan, kendisine değer verildiğinde şımarmayan, kendisine güvenen, dürüst, cömert, inandığı değerler uğruna fedakarlıklarda bulunabilen, sabır sebat gösterebilen, iffetli, kanaatkar, küçüklerine sevgi ve şefkat besleyen, büyüklerine hürmet duyan, vatanını milletini seven, asırca duygular taşıyan bir neslin, her selim düşünceli insanın kendi peşinden gelmesini arzuladığı bir nesil olduğuna inanıyoruz. Böyle bir nesil sizce yukarıda tasvir edilen ve tasvir edilirken çirkef taraflarında fazla dokunulmayan o çağdaş anlayış ve yaşayışın içinden yetişir mi dersiniz? O çağdaş nesil gerektiğinde inandığı değerler için, vatanı ve milleti için canını ortaya koyar mı zannediyorsunuz? Uğruna fedakarlıklar sergilenecek bir hedefi, hayali, ümidi, ulvi emeli var mıdır? Böyle bir kanaat besler mi dersiniz? Güzel hasletli insanlar, ne gün çirkin duygular, yanlış bilgiler, bozuk nesepler ve haram lokmalarla yetişti ki şimdi yetişecek. Ve iblise uyanlar ne gün Rahman'ın teşvik ettiği hasletlerle insanların donanmasına, adaletin her fert için en güzel şekilde tecelli etmesine, kendi zararlarına da olsa insanlığa huzur ve sükun gelmesine, birlik ve beraberliğin, gerçek güzel ahlakın yayılmasına, selim fıtratın korunmasına razı oldular ki, bu zor günlerde güzel hasletlerle bezenmiş, imanı kalbinin derinliklerine kök salmış, vücudunun her zerresi iman nuruyla aydınlanmış, filizlenip gelişirken bu güzellikler ile hayat basamaklarına tırmanmış, insani ve İslami değerler bilen ve onlarla yorularak yetişen yeni bir nesle olan ihtiyacımız ne kadar lüzumludur, hasretimiz de ne kadar derindir. Bunun için günümüzden asıl saadete köprü kurmak, pınar gözünün berraklığı, baharın tazeliği duygularına yaşamak, oradan derlenen çiçeklerin güzelliğini günümüze taşımak, onları yeniden yetiştirebilmek için zemin hazırlamak, emek verip yetiştirmek için gayret etmek, çırpınmak en uygun davranışlardan biridir. O çağda kainatın efendisi, iki cihan serveri, yegane önderimiz, üsve-i hasenemiz vardır. Billur safiyetinde iman berraklığı, hak davayı bütünüyle yaşama ve yaşatma azmi, onu ufuklar ötesine taşıma coşkusu vardır. Bitmeyen azim, yılmayan gayret vardır. Bizim de bu safiyete ve bu duygulara ihtiyacımız vardır. Zikr-i Hakim'de Rahman'ın kullarının duası olarak zikredilen bir dua yer alır. Rabbena heb lana min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yunin ve ce'alna lil muttaqina imama. Rabbimiz, bizlere yüzümüzü artacak, göz nurumuz olacak eşler ve çocuklar, nasiller nasip eyle. Bizleri takva sahiplerine önder kıl. Buyuruluyor. Bizler de Rahman'ın kulları olarak Rabbimize böyle dua ediyor, arzu ve ümitle ona yöneliyoruz. Ayrıca Rahman'a yöneltilen bu duaya layık olabilme arzusuyla ciddi çalışmaların yapılmasına, lüzumuna dikkat çekmek istiyoruz, vurgu yapıyoruz. Samimi gayretlerin Mevla tarafından bereketlendirileceğine, hem dünyada hem de ebedi hayatta karşılık bulacağına inanıyoruz. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Sizleri de Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize, diriliş bize.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
5: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
0: Reklam.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: ZFM. Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Mümtehine suresi 2. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar size karşı zafer kazanırlarsa size düşmanlık ederler. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve kafir olmanızı şiddetle arzu ederler. Onlar size karşı zafer kazanırlarsa, sizinle karşılaşır ve size rastlarlarsa demektir. Kılıçla çarpışma esnasında ve benzeri hallerde gaflette olduğunuz bir anı yakalamak istemek anlamındaki el-musakafe de buradan gelmektedir. Bunun eğer size karşı zafer kazanır ve size üstünlük sağlarlarsa anlamında mealde olduğu gibi olduğu da söylenmiştir. Size düşmanlık ederler. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar. Yani ellerini size vurmak ve öldürmek için uzatırlar. Dillerini de sövüp saymak için. Ve kafir olmanızı, Muhammed'i inkar etmenizi şiddetle arzu ederler. O halde onlara iyilik yapmaya kalkışmayınız. Çünkü onların size iyilikleri olmaz. Mümtehine suresi 3. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Akrabanızın da evladınızın da size hiç faydaları olmaz. Kıyamet gününde sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Hatıp Mekkeliler arasında çocuklarının ve akrabalarının bulunduğunu belirterek özür beyan edince Yüce Rabbimiz de akrabanızın da evladınızın da size hiç faydaları olmaz buyruğu ile akrabanın ve çocukların eğer onlar dolayısıyla Allah'a isyan edilecek olursa kıyamet gününde hiçbir faydalarının olmayacağını açıklamaktadır. Kıyamet gününde sizin aranızı ayıracaktır. Müminleri cennete, kafirleri de cehenneme koyacaktır. Yafsilu yani ayıracaktır buyruğu 7 şekilde okunmuştur. Asım Y harfini üstün, Sad harfini kesreli ve şeddesiz olarak okumuştur. Hamza ve El-Kisai ise şeddeli olarak şu kadar var ki meçhul bir fiil halinde okumuşlardır. Birbirinizden ayrı bırakılacaksınız anlamında Talha ve En-Nehai Nun ile ve şeddeli Sad'ı kesreli okumuştur. Aranızda etraflı bir şekilde hüküm vereceğiz anlamında Alkame'den de aynı şekilde Nun ile fakat Sad harfi şeddesiz okuduğu rivayet edilmiştir. Katade ve Ebu Hayve Y harfi ötreli, Sad harfi şeddesiz ve kesreli olarak Efsale'den gelen muzari bir fiil olarak yine ayıracaktır anlamında diye okumuşlardır. Diğerleri ise ötreli bir Y, sakin F ve Sad harfi üstün olarak meçhul bir fiil halinde okumuşlardır. Ayrılacaktır anlamında. Ebu Ubeyd de bu okuyuşu tercih etmiştir. Şeddesiz okuyan kimseler Yüce Allah'ın وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ yani o ayırt edenlerin en hayırlısıdır. El-En'am 57 buyruğu ile اِنَّ يَوْمَ الْفَاصِلِ yani muhakkak ki ayırt etme günü Ed-Duhan 40 buyruğu dolayısıyla böyle okumuşlardır. Şeddeli okuyanlar bu okuyuşun fiilin defalarca ve çokça tekrarlandığını ifade etmesi açısından daha açık bir anlam ortaya koyduğundan dolayı böyle okumuşlardır. Bu fiili meçhul okuyanların bu şekilde okumalarına sebep ise failin bilinmesidir. Faili malum bir fiil olarak okuyanlar ise fiildeki zamiri Yüce Allah'a irca ederler. Nun ile okuyuş ise tazim anlamını ifade eder. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Mümtehine suresi 4 ve 5. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten uyulacak güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine Muhakkak bizler sizden ve Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylerden uzağız. Sizi inkar ettik. Yalnızca Allah'a iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin ebediyen baş göstermiştir demişlerdi. İbrahim'in babasına söylediği, muhakkak senin için mağfiret isteyeceğim ama Allah'a karşı sana fayda sağlayamam sözü müstesna. Deyin ki, Rabbimiz, yalnız sana tevekkül ettik, yalnız sana yöneldik ve dönüşümüz de yalnız sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için fitne konusu kılma ve bize mağfiret et ey Rabbimiz. Çünkü aziz, hakim olan yalnız sensin sen. Yüce Allah, kafirleri veli ve dost edinmeyi yasakladıktan sonra İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten uyulacak güzel bir örnek vardır buyruğu ile İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını söz konusu etmekte ve kafirlerden uzak kalmanın onun siretinin belirgin bir özelliği olduğunu belirtmektedir. Yani siz de ona uyunuz ve onu önder belleyiniz. Babası için mağfiret istemesi hali bundan müstesnadır. El-İsvetu ile El-Usvetu örnek alınarak kendisine uyulan demektir. El-Kıdratu ile El-Kudratu gibidir. Hem söyleyişi hem anlamı itibariyle. O senin gibidir, sen de onun gibisin anlamında Huve İsvetuk denilir. Asım Hemze'yi ötreli olarak okumuştur. Kesreli okunuşu gibi bu da bir şivedir. Onunla beraber olanlarda buyruğu İbrahim'e iman eden ashabında demektir. İbn Zeyd, onunla beraber olanlardan kasıt peygamberlerdir demiştir. Hani onlar kavimlerine, kafirlere muhakkak bizler sizden ve Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylerden, putlardan, heykellerden uzağız demişlerdi. Bura'u yani uzağız lafzı beri'unun çoğuludur. Şerik yani ortak kelimesinin çoğulunun şurakâ'u diye, zarif yani zarif kelimesinin çoğulunun zurafâ'u diye gelmesi gibi. Bu lafız genelde fuala vezninde okunmuştur. Ancak İsa bin Ömer ile İbn Ebi İshak fial vezninde olmak üzere B harfi kesreli olarak bira'u diye okumuşlardır. Kasirun ve kısarun ve tavilun ve tıvalun ve zarifun ve zirafun yani kısa kısalar, uzun uzunlar, zarif zarifler gibi. Hemzenin terk edilmesi ve tenvinli olarak beran denilmesi de caizdir. Mastarın sıfat olarak kullanılması şeklinde beraun diye de okunmuştur. İsa ve İbn Ebi İshak'ın kıraatindeki kesrenin yerine damme ile buraun diye de okunmuştur. Ruhalun ve rubabun yani dişi kuzu ve yeni doğum yapmış koyun kelimelerine uygun da okunmuştur. Ayet-i kerime İbrahim Aleyhisselam'ın bu işinde ona uyulmasını emreden açık bir nastır. Bu ise bizden öncekilerin şeriatinin yani şer'u min kablina Allah ve Resulünün haber vermiş olduğu hususlarda bizim içinde şeriat olduğu görüşünün doğruluğunu göstermektedir. Sizi inkar ettik, sizin inandığınız putları reddettik, fiillerinizi reddettik, yalanladık ve sizin hak üzere olduğunuzu kabul etmedik anlamında olduğu söylenmiştir. Yalnızca Allah'a iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin ebediyen baş göstermiştir. Siz küfrünüz üzere kaldığınız sürece size karşı tutumumuz bu olacaktır. Ancak Allah'a iman edecek olursanız o vakit düşmanlığımız dostluğa dönüşür demişlerdi. İbrahim'in babasına söylediği muhakkak senin için mağfiret isteyeceğim ama Allah'a karşı sana fayda sağlayamam sözü müstesna. O halde mağfiret dilemek hususunda ona uyup müşriklere mağfiret dilemeyin. Çünkü onun bu tutumu babasına daha önceden vermiş olduğu bir sözün gereği idi. Bu açıklamayı Katade, Mücahit ve başkaları yapmıştır. Anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir. İstisnanın anlamı şudur. İbrahim kavmini terk etmiş ve onlardan uzak kalmıştı. Ancak babası için mağfiret dilemesi bu uzak kalıştan müstesna idi. Daha sonra Yüce Allah Et-Tevbe suresinde 114. ayeti kerimede onun mazeretini açıklamış bulunmaktadır. Bu ayeti kerimede Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerden daha faziletli olduğuna delalet vardır. Çünkü bize Yüce Allah'ın hem peygamber size ne verdi ise onu alın, neyi yasak etti ise de sakının El-Haşr 7 buyruğu ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymamız emri mutlak olarak verilmiştir. Diğer taraftan İbrahim aleyhisselama uymamız emri bize verilince onun bazı davranışları istisna edilmiştir. Bu buyruktaki istisnanın munkatı istisna olduğu da söylenmiştir. Ama İbrahim'in babasına mutlaka sana mağfiret dileyeceğim şeklindeki sözünü vermesinin sebebi onun Müslüman olmuş olduğunu sanmasından dolayı olmuştu. Onun Müslüman olmadığı ortaya çıkınca ondan da uzak olduğunu belirtti. Bu açıklamaya göre Müslüman olduğu zannedilen kimseler için mağfiret dilemek caiz olur. Sizler böyle bir zanna sahip olmadığınıza göre hala kafirleri ne diye veli ve dost edinirsiniz? Ama Allah'a karşı sana fayda sağlayamam. Bu İbrahim aleyhisselamın babasına söylediği sözlerdendir. Yani eğer sen ona ortak koşacak olursan ben Allah'ın azabından herhangi bir bölümünü senden uzaklaştıramam demektir. Rabbimiz, yalnız sana tevekkül ettik. Bu İbrahim aleyhisselamın ve arkadaşlarının yaptığı duadandır. Bu buyrukla Yüce Allah'ın müminlere böyle söylemelerini öğrettiği de belirtilmiştir. Yani sizler kafirlerden uzak kalınız, yalnız Allah'a tevekkül ediniz ve Rabbimiz yalnız sana tevekkül ettik, yani güvenip dayandık deyiniz. Yalnız sana yöneldik, döndük ve ahirette dönüşümüz de yalnız sanadır. Rabbimiz bizi inkar edenler için fitne konusu kılma. Yani düşmanımıza bize karşı üstünlük verme. O vakit onlar kendilerinin hak üzere olduklarını sanacaklar ve bu sebeple fitneye düşeceklerdir. Buyruğun onları bize musallat kılma, böylelikle onlar bizi fitneye düşürecek, yani dinimizden çevirmek isteyecek ve bize azap ve işkencelerde bulunacaklardır şeklinde olduğu da söylenmiştir. Ve bize mağfiret et ey Rabbimiz, çünkü aziz, hakim olan yalnız sensin sen. Mümtehine suresi 6 ve 7. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki onlarda sizin için ve Allah'ı ve ahireti umanlar için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse şüphesiz ki Allah muhtaç olmayandır, her hamde layıktır. Olur ki Allah onlardan düşmanlık ettiklerinizle sizin aranızda yakın bir dostluk meydana getirir. Allah güç yetirendir. Allah gafurdur, rahimdir. Andolsun ki onlarda, İbrahim'de ve onunla birlikte bulunan peygamber ve velilerde sizin için kafirlerden uzaklaşmakta güzel bir örnek vardır. Burada tekrarın tekit için yapıldığı söylendiği gibi ikincisinin birincisinden bir süre sonra indiği de söylenmiştir. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de tekrarlar da zaten pek çoktur. Kim İslam'dan ve bu öğütleri kabul etmekten yüz çevirirse şüphesiz ki Allah muhtaç olmayandır. Yani Allah insanlara muhtaç olduğundan dolayı kendisine ibadet etmelerini istemiş değildir. Her hamde zatı ve sıfatları itibariyle layıktır. Bu ayet-i kerime nazil olunca Müslümanlar müşrik akrabalarına düşmanlık ettiler. Yüce Allah bu hususta Müslümanların sahip oldukları duyguların ne kadar ileri derecede olduğunu bildiğinden ötürü de olur ki Allah onlardan düşmanlık ettiklerinizle sizin aranızda yakın bir dostluk meydana getirir buyruğunu indirdi. Bu ise kafirin Müslüman olması ile gerçekleşir. Mekke'nin fethinden bir süre sonra önemli bir topluluk İslam'a girdi ve Müslümanlar onlarla iç içe oldu. Ebu Sufyan bin Harp, Haris bin Hişam, Süheyl bin Amr ve Hakim bin Hizam gibi. Sözü edilen sevginin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Sufyan'ın kızı Ummu Habibe ile evliliği olduğu da söylenmiştir. İşte o vakit Ebu Sufyan'ın sertliği yumuşadı. düşmanlık duyguları gevşeklik gösterdi. İbn Abbas dedi ki, bu sevgi Mekke'nin fethinden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Sufyan'ın kızı Ummu Habibe ile evliliğidir. Daha önce Abdullah bin Cahş'ın nikahı altında idi. O ve kocası Habeşistan'a hicret edenlerdendir. Kocası Hristiyan oldu ve bu dine girmekte kendisine uymasını istedi. Ümmü Habibe kabul etmeyip dini üzere sebat gösterdi. Kocası Hristiyan olarak öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'ye haber göndererek ona talip olduğunu belirtti. Necaşi peygamberin arkadaşlarına "Aranızda bu hanıma en yakın olan kimdir?" diye sordu. Onlar "Halid bin Said bin el-As'tır" dediler. Ona "Bu hanımı peygamberinizle evlendir" dedi. O da bunu yaptı. Necaşi kendi kesesinden ona 400 dinar mehir verdi. Bir görüşe göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Osman bin Affan vasıtasıyla istemişti. Osman radıyallahu anh Ummu Habibe'yi Hazreti Peygamber'e nikahlayınca bu usta Necaşi'ye haber gönderdi. O da onun adına mehirini ödeyip Ummu Habibe'yi ona gönderdi. Müşrik olan Ebu Sufyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kızıyla evlendiği haberini alınca "Bu burnuna vurulamayacak kadar üstün ve şerefli bir erkek devedir" dedi. Mumtahine suresi 8. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizinle din hususunda savaşmamış, sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmanızı ve onlara adaletli davranmanızı Allah size yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Sizinle din hususunda savaşmamış, onlara adaletli davranmanızı Allah size yasaklamaz. Buyruğu ile ilgili açıklamalarımızı 3 başlık halinde sunacağız. 1. Müslümanlara karşı tavır koymayan müşriklere iyi davranmanın hükmü. Bu ayet-i kerime müminlere düşmanlık etmeyip onlarla savaşmayanları gözetmeleri hususunda bir ruhsat ifadesidir. İbn-i Zeyd dedi ki, bu husus barış antlaşması yapılıp savaş emrinin söz konusu olmadığı İslam'ın ilk dönemlerindeydi, daha sonra nesedildi. Katade dedi ki, bu ayeti Yüce Allah'ın "Artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün" Et-Tevbe 5 buyruğu nesetmiştir. Bir görüşe göre bu hüküm belirli bir sebebe bağlı idi, bu da barıştı. Mekke fethedilmek suretiyle barış sona erince hüküm nesedildi. Bununla birlikte bu ayetin okunması baki kaldı. Bir diğer görüşe göre bu buyruk, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle antlaştığı ve kendileriyle antlaşma bulunup bozmadığı kimseler hakkında özeldir. Bu açıklamayı El-Hasen yapmıştır. El-Kelbi dedi ki, bunlar Huza ve El-Haris bin Abdümenaf oğullarıdır. Ebu Salih de böyle demiş olup bunların Huzaalılar olduğunu söylemiştir. Mücahit de şöyle demiştir. Ayet iman edip hicret etmeyen kimseler hakkında hususidir. Bir başka görüşe göre bu buyrukla kastedilenler kadınlar ve çocuklardır. Çünkü bunlar savaşmayan kimselerdir. Allah onlara iyilik yapılmasına izin vermiştir. Bu görüşü bazı müfessirler nakletmiş bulunmaktadır. Tevil ehlinin çoğunluğu ise bu ayet muhkemdir demiş ve şu rivayeti delil göstermişlerdir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Esma radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müşrik olarak yanına gelen annesinin yakınlık bağını gözetip gözetemeyeceğini sorunca Peygamber evet diye buyurmuştur. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Dipnot: Bukhari 2. cilt 924, 5. cilt 2230, Müslim 2. cilt 696, Müsned 6. cilt 344-347. Hatta ayetin onun hakkında indiği dahi söylenmiştir. Amir bin Abdullah bin Ezzübeyr babasından rivayet ettiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddik cahiliye döneminde Kuteyle adındaki hanımını boşamıştı. Bu Ebu Bekir'in kızı Esma'nın annesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyş kafirleri arasındaki barış antlaşması döneminde Kuteyle yanlarına geldi. Ebu Bekir Es-Sıddık'ın kızı Esma'ya bir küpe ve bazı şeyler hediye etti. Esma bu hediyeleri kabul etmek istemediğinden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek durumu ona anlattı. Yüce Allah da sizinle din hususunda savaşmamış olanlara iyilik yapmanızı Allah size yasaklamaz buyruğunu indirdi. Bu haberi El-Maverdi ve başkaları zikretmiş olup Ebu Davud et-Tayalisi de bunu müsnedinde rivayet etmiş bulunmaktadır. Dipnot: Müsned 4. cilt 4. Heysemi Mecma 7. cilt 123. 2. Müminlere karşı çıkmayan kafirlere iyilik ve adalet yapmak. Olanlara iyilik yapmanızı buyruğundaki en edatı yani ma, ellezine yani olanlara lafzından bedel olarak cermahallindedir. Yani Yüce Allah sizinle savaşmamış olan kimselere iyilikte bulunmanızı yasaklamaz. Bunlar da huzaalılardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile savaşmamak ve ona karşı kimseye yardımcı olmamak üzere barış yapmışlardı. Yüce Allah da onlara iyilik yapmayı ve antlaşma süreleri bitene kadar antlaşmalarına bağlı kalınmasını emretmektedir. Bu açıklamayı El-Ferra yapmıştır. Ve onlara adaletli davranmanızı, yani akrabalık bağını gözeterek malınızdan bir kıst, yani bir bölüm, ayet-i kerimede adaletli davranma anlamını veren kıst ile aynı kökten, vermenizi yasaklamaz demektir. Yoksa bu buyruk ile adaleti kastetmemektedir. Çünkü adalet savaşan kimseler hakkında da savaşmamış kimseler hakkında da farzdır. Bu açıklamayı İbn-i Arabi yapmıştır. 3. Müslüman evladın kafir babasına nafaka verme yükümlülüğü var mıdır? Kadı Ebu Bekir El-Ahkam yani Ahkamül Kur'an adlı eserinde şunları söylemektedir. Kendisine ilmi dolayısıyla imrenilenlerden bazıları Müslüman evladın kafir babasına nafaka vermesinin vacip olduğuna bu buyruğu delil göstermiş bulunmaktadır. Ancak bu büyük bir yanılmadır. Çünkü bir hususa izin vermek yahut onun yasaklanışını terk etmek o işin vacip olduğuna delil teşkil etmez. Bu ancak özel olarak mübahlığı ifade eder. İsmail bin İshak el-Kadi'nin yanına bir zımminin girdiğini ve kadının da ona ikramda bulunduğunu, hazır bulunanların bundan dolayı ona itiraz etmesi üzerine onlara karşı bu ayeti kerimeyi okuduğunu da daha önceden zikretmiş bulunuyoruz. Mümtehane suresi 9. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ancak sizinle dininiz sebebiyle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş kimseleri veli edinmenizi size yasaklar. Kim onları veli edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Allah ancak sizinle dininiz sebebiyle savaşmış, din uğrunda sizinle mücadele etmiş ve sizi yurtlarınızdan çıkarmış. Bunlar Mekkelilerin azgın kafirleri idi ve çıkarılmanıza yardım etmiş. Bunlar da Mekke müşrikleri idi. Kimseleri veli edinmenizi size yasaklar. Bu buyruktaki en yani menizi lafzı daha önceden de iyilik yapmanızı buyruğunda açıklandığı üzere bedel olarak cermahallindedir. Kim onları veli yani dostlar, yardımcılar ve sevilen kimseler edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Mümtehine suresi 10. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret edenler olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilendir. Şayet onların mümin kadınlar olduğunu görürseniz onları kafirlere geri döndürmeyin. Hem bu kadınlar o erkeklere helal değildir. Hem de o erkekler bu kadınlara helal olmaz. O erkeklere de harcadıklarını verin. Kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde o kadınları nikahlamanızda size vebal yoktur. Kafir zevceleri de nikahınız altında tutmayın. Siz de harcadığınızı isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Aranızda o hükmeder. Allah en iyi bilendir, hakimdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret edenler olarak size geldiklerinde onları imtihan edin buyruğuna dair açıklamalarımızı 16 başlık halinde sunacağız. 1. Ayet-i Kerime'nin nüzul sebebi. Yüce Allah Müslümanlara müşrikleri dost ve yardımcı edinmeyi yasaklaması, bu Müslümanların

Kadır. İbn Abbas dedi ki, Hudeybiye'de Kureyş müşrikleri ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen Mekkelileri onlara geri çevirmek üzere antlaşmış idi. Antlaşmanın yazılışından sonra ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem henüz Hudeybiye'de bulunuyor iken El Haris kızı Eslemli Said'e geldi. Kafir olan kocası Sayfi bin Errahib adının Müsafir el Mahsumi olduğu da söylenmiştir. Gelip, "Ey Muhammed," dedi, "bana hanımımı geri ver, çünkü sen bu şartla antlaşma yapmış bulunuyorsun. İşte henüz kitabımızın, yani yazışmamızın çamuru, yani mühürü daha kurumadı." Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi. Bir diğer görüşe göre Ukbe bin Ebi Muayit'in kızı Ummu Kulsum geldi. Yakınları gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onu kendilerine geri vermesini istedi. Bir başka açıklamaya göre Ummu Gülsüm, kocası Amr bin el-As'tan beraberinde iki kardeşi İmare ve El-Velid ile birlikte kaçmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerini geri vermekle birlikte Ummu Gülsüm'ü alıkoydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme antlaşma şartı gereği onu da bize geri ver dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Antlaşmada koşulan şart erkekler hakkında idi. Kadınlar hakkında değildi. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi. Urve'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Suheyl bin Amr'ın Hudeybiye günü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme koştuğu şartlar arasında şu da vardı. Bizden herhangi bir kimse yanına gelecek olursa, senin dinin üzere olsa dahi onu mutlaka bize geri vereceksin. Nihayet Yüce Allah müminler hakkında bilinen buyruğunu indirdi. O bu sözleriyle bu şartın kadınlar hakkında bu buyruk ile nesedilmiş olduğuna işaret etmektedir. Yine denildiğine göre gelen kadın Bişr'in kızı Umeyme'dir. O Sabit bin Eşimrah'ın hanımı idi. O sırada henüz kafir iken ondan kaçmıştı. Onunla Sehir bin Huneyf evlendi. Ondan Abdullah adındaki oğlu dünyaya geldi. Bu açıklamayı da Zeyd bin Habib yapmıştır. El-Maverdi de aynı şekilde Sabit bin Eşimrah'ın hanımı olan Bişr kızı Umeyme demiştir. El-Mehdevi dedi ki, İbn Vehb'in Halid'den rivayetine göre bu ayet-i kerime Amr bin Avf oğullarından Bişr kızı Umeyme hakkında inmiştir. Bu Hasan bin Eddahdah'ın hanımı idi. Hicret ettikten sonra onunla Sehil bin Huneyf evlenmişti. Mukatil dedi ki, bu kadın Mekkeli müşriklerden birisi olan Seyfi bin Errahib'in hanımı Saide adında bir kadın idi. Ancak ilim ehlinin çoğunluğunun kabul ettiğine göre bu kadın Ukbe kızı Ummu Kulsum idi. 2. Hudeybiye antlaşmasının kapsamına kadınlar lafzan mı yoksa genel ifadeler dolayısıyla mı girmiştir? Kadınların antlaşmanın kapsamına lafzan mı yoksa genel ifadeler dolayısıyla mı girdikleri hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Bir kesim şöyle demiştir. Kadınların geri çevrilmesi şartı antlaşmanın açık bir lafzı olarak ifade edilmiştir. Yüce Allah onların geri çevrilmesini öngören lafzı nesedip bunu yasaklamış, erkekler hakkında olduğu gibi bırakmıştır. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahkam ile ilgili hususlarda içtihad edip görüşünü ortaya koyabileceğine, fakat Yüce Allah'ın hatalı içtihatlarını olduğu gibi bırakmayacağına delil teşkil etmektedir. Bir başka kesim ilim adamı da şöyle demektedir. Antlaşma akdinde kadınların lafzen geri çevrilmesi şartı koşulmamıştı. Akit, Müslüman olanların geri verilmesi hususunda mutlak bir ifade taşıyordu. İfadenin genel oluşu zahiren erkeklerle beraber kadınları da kapsamasını gerektiriyordu. Ancak Yüce Allah onların bu genel ifadenin dışında kaldıklarını beyan etmiş, iki sebep dolayısıyla kadınlarla erkekler arasında fark olduğunu belirtmiştir. 1. Kadınlar kafir erkeklere haramdırlar. 2. Kadınlar daha ince kalpli ve erkeklere göre daha çabuk karar değiştirebilen kimselerdirler. Müslümanlara gelmekle birlikte şirkini sürdüren bir kadın ise antlaşma gereği onlara geri çevrilecekti. 3. Hicret eden mümin kadınların imtihan edilmeleri.
Onları imtihan edin buyruğu ile ilgili olarak

0: olarak şöyle denilmiştir: bu kadınlardan kocasına zarar vermek isteyen, ben de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına hicret edeceğim diyordu. Bundan dolayı Yüce Allah Resulüne kadınların imtihan edilmesini emretmişti. Onların ne ile imtihan ettiği hususunda 3 farklı görüş ileri sürülmüştür. 1. İbn Abbas dedi ki, imtihan o kadına kocasından nefret ettiği için, herhangi bir yeri diğerine daha çok tercih ettiği için, dünyalık istediği yahut da bizden bir adama aşık olduğu için, hicret etmediğine, aksine sadece Allah ve Resulünü sevdiği için hicret ettiğine, Allah adına yemin ettirilmesinden ibaret idi. Eğer buna dair kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah adına yemin edecek olursa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun eski kocasına mehrini ve evlilik dolayısıyla yapmış olduğu harcamaları geri verir, kadını ona geri vermezdi. İşte Yüce Allah'ın, şayet onların mümin kadınlar olduğunu görürseniz onları kafirlere geri döndürmeyin. Hem bu kadınlar o erkeklere helal değildir, hem de o erkekler bu kadınlara helal olmaz buyruğu bunu anlatmaktadır. 2. İmtihan, kadının Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmesi şeklinde idi. Bu açıklamayı da İbn Abbas yapmış. 3. Bu imtihan, surenin bundan sonra gelen Yüce Allah'ın, ey peygamber, mümin kadınlar sana gelip, 12. ayet, buyruğunda açıklanan şekilde yapılıyordu. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak Yüce Allah'ın, mümin kadınlar sana beyat etmeye geldikleri vakit, El-Mümtahine 12 ayetiyle imtihan ediyordu. Bunu Ma'mer Ez-Zühri'den, o Ayşe'den diye rivayet etmiştir. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve bu hasen sahih bir hadistir demiştir. Tirmizi 5. cilt 411, Müsned 6. cilt 163. 4. Müslüman erkeğin kafirlere geri verilmesinin hükmü nedir? İlim adamlarının çoğu bu buyruğun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyşlilerle antlaştığı, Kureyşlilerden kendilerine gelen Müslümanları geri çevireceğine dair hükmü nesettiği kanaatindedir. Bu buyruk bu antlaşmanın kadınlar ile ilgili olan bölümünü kaldırmış olmaktadır. Sünnetin Kur'an ile neshedilebileceği görüşünde olanların benimsediği görüş budur. Kimi ilim adamı da şöyle demiştir: bu erkekler hakkında da kadınlar hakkında da tümüyle neshedilmiştir. İmamın, yani İslam Devlet Başkanı'nın düşman ile kendisine Müslüman olarak gelen kimseleri kafirlere geri vereceğini antlaşma şartı olarak kabul etmesi caiz değildir. Çünkü Müslüman bir kimsenin şirk topraklarında ikameti caiz olmaz. Küfeli fukahanın benimsediği görüş budur. Ancak İmam Malik'e göre bu şart ile barış antlaşması yapılabilir. Küfeliler bu usta benimsedikleri görüşe İsmail bin Ebi Halid yoluyla gelen şu hadisi delil göstermişlerdir. İsmail bin Ebi Halid, Kays bin Ebi Hazim'den, o Halid bin Ebil Velid'den rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid'i Hasamlılardan bir topluluk üzerine gönderdi. Onlar secde ederek kendilerini korumaya çalıştılar, fakat onları öldürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onların her birisi için yarımşar diyet ödedi ve ben Darül Harp'te herhangi bir müşrik ile birlikte ikamet eden her bir Müslümandan uzağım. Onların her ikisinin ateşi birbirini görmemelidir. Taberani Kebir 4. cilt 114, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 8. cilt 131 az farkla. İşte Küfeli ilim adamları derler ki, bu Müslüman erkeklerin de müşriklere geri verileceği hükmünü neshetmektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Darül Harp'te müşriklerle birlikte ikamet edenlerden uzak olduğunu belirtmiştir. Malik ve Şafii'nin görüşüne göre ise bu hüküm nesholmuş değildir. Şafii der ki, böyle bir akdi ancak halife yahut da onun emredeceği bir kişi yapabilir. Çünkü halife bütün mallar üzerinde velayet sahibidir. Halife dışında kim böyle bir akit yapacak olursa onun bu akdi reddolunur. 5. İmtihan sonucu mümin oldukları anlaşılan kadınlar kafirlere geri verilemezler. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Yani bu imtihan sizin içindir. Allah onların imanlarını en iyi bilendir. Çünkü gizlilikleri bilen odur. Şayet dışa vuran şekliyle mümin kadınlar olduklarını görürseniz, bir diğer açıklamaya göre imtihan etmeden önce onların iman etmiş kadınlar olduklarını bilirseniz, onları kafirlere geri döndürmeyin. Hem bu kadınlar o erkeklere helal değildir, hem de o erkekler bu kadınlara helal olmaz. Yani Yüce Allah mümin bir kadını kafir bir erkeğe helal kılmadığı gibi, mümin bir erkeğin müşrik bir kadını nikahlamasını da helal kılmamıştır. İşte bu Müslüman kadının kocasından ayrılmasını gerektiren hicreti değil, Müslüman oluşu olduğunun en açık delilidir. Ebu Hanife ise onların birbirlerinden ayrılmasını gerektiren husus aralarındaki dar ihtilafıdır demiştir. İmam Malik mezhebinde buna dair bir işaret, hatta açık bir ibare de vardır. Fakat doğru olanı birincisidir. Çünkü Yüce Allah hem bu kadınlar o erkeklere helal değildir, hem de o erkekler bu kadınlara helal olmaz diye buyurmakta ve helal olmayışlarının sebebinin Müslümanlık olduğunu, dar ihtilafı olmadığını açıklamaktadır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ebu Ömer İbni Abdilber şöyle demektedir: ne kitapta, ne sünnette, ne de kıyasta her iki dar arasında bir fark söz konusu değildir. Bu usta asıl göz önünde bulundurulan dinlerin ayrılığıdır. Her ikisinin dini ayrı olmakla ya da her ikisinin dini aynı olmakla hüküm verilir. Dar farkına göre değil. Yardım Allah'tandır. 6. Dar İslam'a kabul edilen kadına kocasının yaptığı harcamaların geri verilmesi. O erkeklere de harcadıklarını verin buyruğu ile Yüce Allah, Müslüman kadın eğer dar-ı İslam'da alıkonulacak olursa kocasına yaptığı harcamaların geri verilmesini emretmektedir. Bu da ahde bağlı oluşun bir gereğidir. Çünkü İslam'ın haram kılması sebebiyle kocanın hanımı ile birlikteliği yasaklanınca Yüce Allah kocaya malının geri verilmesini emretmektedir. Ta ki bu gibi erkekler hem hanımlarını hem de mallarını yitirmek suretiyle iki cihetten de zararla karşılaşmak söz konusu olmasın. 7. Hanımı hicret etmiş olan kafir kocaya tazminat ödenmesinin şartları. Kafir koca istemediği sürece tazminat ödemek söz konusu değildir. Kafir koca gelip de hanımını isteyecek olursa biz ona hanımını vermeyiz, fakat yaptığı harcamaların tazminatını öderiz. Şayet kocasının gelişinden önce hanımı ölürse mehrinin tazminatını ödemeyiz. Çünkü onun istemesi ve bizim vermeyişimiz tahakkuk etmemiş olur. Eğer miktar olarak tespit edilen mehir şarap ya da domuz ise hiçbir şey tazminat ödemeyiz. Çünkü bize göre bunların hiçbir kıymeti yoktur. Bu ayet ile ilgili olarak Şafii'nin iki görüşü vardır. Birincisine göre bu hüküm nesh olmuştur. Şafii der ki, kendileriyle antlaşma yapılmış kimseler arasından hür bir kadın, dar-ı harpten hicret eden bir Müslüman olarak barış yurdunda yahut dar-ı harpte bulunan imama, yani Müslümanların başkanına hicret edip gelecek olursa, kocası dışında herhangi bir veli onu geri isteyecek olursa, herhangi bir tazminat ödemek söz konusu olmaksızın o hanım ona geri verilmez. Şayet kocası hanımını kendisi adına ya da ondan başkası onun verdiği vekalete binaen isteyecek olursa bu ustada iki görüş vardır. Birincisine göre ona tazminat ödenir. Bu usta kabul edilmesi gereken hüküm Yüce Allah'ın buyruğudur. Bir diğer görüşe göre ise hanımı Müslüman olarak gelmiş bulunan müşrik kocaya herhangi bir bedel ödenmez. Eğer imam kadınların geri verilmesini şart koşacak olursa bu şart geçersizdir. Bu görüşü kabul eden şunu da söyler: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye'de antlaşmaya taraf olan kimselere onlardan gelenleri geri çevirme şartını koşmuştu. Kadınlar da onlar arasında idi ve bu sahih bir şart idi. Ancak Yüce Allah bu şartı neshetmiş ve bedel, yani tazminat ödenmesini öngörmüştür. Önce Yüce Allah, sonra da onun Resulü kadınların geri verilmeyeceğine hüküm verdiğinden ötürü kadınların geri verileceği şartı nesh olmuş ve onun herhangi bir bedel yani tazminat ödeme yükümlülüğü artık kalmamıştır. Çünkü nes olmuş şartı batıl bir şarttır. Batıl olan bir şartın ıvazı yani tazminatı ise söz konusu değildir. Dipnot, tırnak içindeki bu ifadelere tercümeye esas aldığımız baskıda tekabül eden bölümdeki ibareleri müstensihlerin karıştırdıkları anlaşılmaktadır. Bu sebeple Arapça baskıyı hazırlayanlar bu ibarelerin alındığı Ennehas'ın Ennasih vel Mensuh adlı eserinden buna tekabül eden bölümleri dipnota kaydetmişlerdir. Biz de tercümeye bu bölümü esas aldık. 8. Hicret eden mümin kadınlar için kocalarından tazminat ödemekle yükümlü olan kimdir? Yüce Allah, kocaların hanımlarına yaptıkları harcamalar kadarının geri verilmesini emretmiş bulunmaktadır. Bu emrin muhatabı imamdır. O, elinin altındaki beytülmalden muayyen bir harcama yeri bulunmayan mallardan bu tazminatı öder. Mukatil dedi ki, mehri o kadın ile evlenecek olan Müslüman kişi öder. Eğer herhangi bir Müslüman onunla evlenmeyecek olursa kafir olan kocasının alacak bir şeyi olmaz. Katade de şöyle demiştir. Mehrin ödenmesiyle ilgili hüküm ancak kendileriyle antlaşma yapılmış olanların kadınları hakkında söz konusudur. Kendileriyle Müslümanlar arasında antlaşma bulunmayan hanımların kocalarına mehri geri verilmez. Durum onun dediği gibidir. 9. Müslüman olup hicret etmiş kadınla evlenmekte sakınca yoktur. O kadınları nikahlamanızda size vebal yoktur buyruğunda kastedilen, Müslüman olup iddetleri bittiği takdirde nikahlanmalarında vebal yoktur demektir. Çünkü müşrik olan kadın ile iddet bekleyen kadının nikahlanmasının haram olduğu sabittir. Şayet o kadın ile gerdeğe girilmeden önce Müslüman olacak olursa derhal ona nikah yapılabilir ve kadın evlenebilir. 10. Mehir ödeme şartı. Kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde buyruğu ile Yüce Allah bu kadınları mehirlerini ödemek şartıyla nikahlamayı mübah kılmıştır. Çünkü kadının Müslüman olması kafir olan kocasından ayrı kalmasını gerektirir. 11. Müslüman erkeklerin dar-ı harpte bulunan müşrik hanımları ve ayetin nüzulü üzerine ashabın bazı uygulamaları. Kafir zevceleri de nikahınız altında tutmayın buyruğundaki وَلَا تُمْسِكُوا yani tutmayın anlamındaki buyruk genellikle el-imsak yani tutmaktan gelen bir fiil olarak okunmuştur. Ebu Ubeyd'in tercihi de budur. Buna sebep ise Yüce Allah'ın فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف yani artık onları ya iyilikle tutun El-Bakara 231 buyruğudur. El-Hasan, Ebu'l-Aliye ve Ebu Amr ise şiddeli olarak وَلَا تُمَسِّكُوا diye ettemessuk yani sıkı tutmaktan gelen bir fiil olarak okumuşlardır. Messeke yumessiku temessuken tuttu tutar kullanımının da emseke yumsiku anlamında olduğu söylenir. T harfi üstün olarak ve la temesseku diye de okunmuştur ki bu da ve la tetemesseku takdirindedir. El aysam yani nikahlar lafzı El-Aysmetu'nun çoğulu olup bu da kendisi ile korunulan şey demektir. Burada ismet, korumak, korunuş, nikah anlamındadır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Her kimin Mekke'de kafir bir hanımı var ise ona itibar etmesin. Çünkü o onun için bir hanım değildir. Artık aralarındaki dar ihtilafı dolayısıyla o kadının nikahı kesilmiş bulunmaktadır. En-Nihai'den şöyle dediği nakledilmiştir. Burada kastedilen dar-ı harbe gidip orada kafir olan Müslüman kadındır. Kafirler önceleri Müslüman hanımlarla evleniyor, Müslüman erkekler de müşrik kadınlarla evleniyorlardı. Daha sonra bu husus bu ayet-i kerime ile nesedildi. Bunun üzerine Ömer bin el-Hattab Mekke'de bulunan müşrik iki tane hanımını boşadı. Bunlardan birisi Ebu Umeyye'nin kızı Kureybe idi. Onunla Muaviye bin Ebu Sufyan evlendi. Her ikisi de o zaman Mekke'de müşrik idiler. İkincisi ise Huzaalı ve Abdullah bin el-Mughire'nin annesi olan Amr kızı Ummu Kulsum idi. Bununla da o zaman kendisi de müşrik olan Ebu Cehim bin Huzafe evlendi. Ömer halifeliğe geçince Ebu Sufyan Muaviye'ye Kureybe'yi Ömer elinden kaçırılmış olan bir şeyi elinde bulmasın diye boşa dedi ise de Muaviye bunu kabul etmemişti. Talha bin Ubeydullah'ın yanında da Rabia bin el-Haris bin Abdülmuttalib'in kızı Erva vardı. İslam onların birbirlerinden ayrılmalarını gerektirdi. Daha sonra İslam döneminde Halid bin Said bin el-As onunla evlendi. Bu kadın kafir kadınlar arasından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kaçıp gelen kadınlardan idi. Onu geri vermeyip Halid ile evlendirdi. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmadan önce kızı Zeynep'i Ebu'l-As bin Er-Rabi ile evlendirmişti. Daha sonra kendisi de arkasından kocası da Müslüman oldu. Abdurrazak'ın İbni Cüreyç'ten, onun bir adamdan, onun da İbni Şihab'dan naklettiğine göre İbni Şihab şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep Müslüman oldu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ilk hicret döneminde hicret etti. Kocası Ebu'l-As bin Er-Rabi Abdul-Uzza ise Mekke'de müşrik idi. Ondan gelen bu rivayette kocasının Zeynep'ten sonra İslam'a girdiği belirtilmiştir. Eş-Şâbî de böyle demiştir. Eş-Şâbî dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep Ebu'l-As bin El-Rabi'nin hanımı idi. Müslüman olduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişti. Daha sonra kocası da Medine'ye geldi. Zeynep ona eman verdi, o da İslam'a girdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'i ona tekrar geri verdi. Ebu Davud İkrime'den, o İbn Abbas'tan rivayetle dedi ki onu ilk nikahıyla kocasına geri verdi ve yeni herhangi bir akit yapmadı. Muhammed bin Ömer naklettiği hadisinde 6 yıl sonra demiştir. El-Hasan bin Ali ise 2 yıl sonra demiştir. Ebu Davud 2. cilt 272, ayrıca bakınız Darikutni 3. cilt 254. Ebu Ömer İbn Abdilber dedi ki eğer bu rivayet sahih ise şu iki halden birisi söz konusudur. Ya kocası İslam'a girinceye kadar ay hali olmamıştır yahut da onunla ilgili emir Yüce Allah'ın kocaları onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. El-Bakara 228 buyruğuyla nesedilmiştir ki burada kasıt iddetleri içerisindeki süredir. Bu buyruk ile iddetin kastedildiği hususunda ilim adamları arasında görüş ayrılığı yoktur. İbn-i Şihab-ı Zühri, Allah rahmeti üzerine olsun, Zeynep radıyallahu anh'ın başından geçen bu olay ile ilgili olarak bu feraiz yani miras hukukuna dair hükümlerin inişinden önce olmuştu demiştir. Katade de şöyle demişti. Bu müminlerle müşrikler arasındaki antlaşmaların sona ereceğini belirten Tevbe suresinin inişinden önceydi. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 12. Kafir, müşrik kadınlarla nikahlanmak ve kocası Müslüman olan kafir kadınların hükmü. Kafir zevceleri de nikahınız altında tutmayın buyruğunda kastedilen kafir kadınlar, ilk olarak nikahlanmaları caiz olmayan puta tapan kadınlardır. Buna göre bu buyruk kitab-ı ehli dışında kalan kafir kadınlara hastır. Bunun umumi olup daha sonra kitab-ı ehli kadınlarının bu umumdan nesedildiği de söylenmiştir. Yoksa ayet-i kerimenin zahirine göre hiçbir kafir kadın hiçbir şekilde helal olmaz. Birinci görüşe göre putperest ya da mecusi bir erkek Müslüman olup da hanımı Müslüman olmazsa birbirlerinden ayrılırlar. Bazı ilim adamlarının görüşleri budur. Kimileri de iddetin tamamlanması beklenir demiştir. Kadına Müslüman olması teklif edilmekle birlikte İslam'a girmezse derhal birbirlerinden ayrılırlar ve iddetin tamamlanması beklenmez diyenler arasında Malik bin Enes vardır. Bu aynı zamanda El-Hasan, Tavus, Mücahid, Ata-i İkrime, Katade ve El-Hakem'in de görüşüdür. Bunlar Yüce Allah'ın kafir zevceleri de nikahınız altında tutmayın buyruğunu delil göstermişlerdir. Ez-Zühri'ye göre kadının iddetinin tamamlanması beklenir. Bu Şafii ve Ahmed'in de görüşüdür. Delil olarak Ebu Sufyan bin Harb'in hanımı Utbe kızı Hint'ten önce Müslüman olduğunu göstermişlerdir. Ebu Sufyan Mervuz Zahran denilen yerde Müslüman olmuş, daha sonra Mekke'ye geri döndüğünde Hint küfrü üzere devam eden bir kadın iken onun sakalını tutarak "Şu sapık ihtiyarı öldürünüz." demişti. Hint de ondan birkaç gün sonra İslam'a girmiş ve her ikisi de nikahları üzere kalmışlardı. Çünkü henüz Hind'in iddeti bitmiş değildi. Bu görüşün sahipleri derler ki Hakim bin Hizam da bu durumdadır. O da hanımından önce İslam'a girmiş, hanımı ondan sonra Müslüman olmuş ve her ikisi de nikahları üzere kalmaya devam etmişti. Şafii der ki Yüce Allah'ın kafir zevceleri de nikahınız altında tutmayın buyruğunu delil gösterenlerin lehine bu buyrukta delil olacak bir taraf yoktur. Çünkü Müslüman kadınlar zaten kafir erkeklere haram kılınmıştır. Tıpkı Müslüman erkeklere kafir, putperest ve mecusi kadınların Yüce Allah'ın hem bu kadınlar o erkeklere helal değildir hem de o erkekler bu kadınlara helal olmaz buyruğu dolayısıyla helal değildir. Daha sonra sünnet Yüce Allah'ın bu buyrukla kadın ve erkekten Müslüman olmayan kimsenin iddet süresi içerisinde Müslüman olması dışında birbirlerine helal olmayacağı hükmünü murad ettiğini açıklamıştır. Küfeli ilim adamları olan Süfyan, Ebu Hanife ve arkadaşları zımmi olan kafirler hakkında şöyle demişlerdir. Kadın Müslüman olduğu takdirde kocasına Müslüman olması teklif edilir. Kocası Müslüman olursa mesele yok. Aksi takdirde birbirlerinden ayrılırlar. Yine onlar derler ki eğer her ikisi de harbi iseler yani dar-ı harbe tabi iseler her ikisi ister dar-ı harpte ister dar-ı İslam'da bulunsunlar. Kadın 3 defa ay hali oluncaya kadar onun karısıdır. Eğer birileri dar-ı İslam'da diğeri dar-ı harpte bulunuyor ise o vakit aralarındaki nikah bağı sona erer diyerek dar farkını göz önünde bulundurmuşlardır. Ancak bunun fazlaca bir kıymeti yoktur. Bu görüş daha önce geçmiş bulunmaktadır. 13. Bu durumdaki nikahlı kadın ile gerdeğe girilmemiş ise bu görüş ayrılığı sadece kendisiyle gerdeğe girilmiş olan kadın hakkındadır. Eğer kadın ile gerdeğe girilmemiş ise ikisi arasındaki nikah bağının sona ereceği hususunda bildiğimiz bir görüş ayrılığı yoktur. Çünkü bu durumda kadının iddet bekleme yükümlülüğü olmaz. Kocası Müslüman kaldığı halde irtidat eden kadın hakkında da Malik aynı şekilde her ikisi arasındaki nikah bağı sona erer demiştir. Delili de kafir zevceleri de nikahınız altında tutmayın buyruğudur. Bu aynı zamanda Hasan-ı Basri ve El-Hasan bin Salih bin Hayy'ın da görüşüdür. Şafii ve Ahmet'in görüşüne göre ise kadının iddetinin tamamlanması bekleneceği şeklindedir. 14. Hristiyan olan eşlerden hanım Müslüman olursa. Eşler Hristiyan olup hanım Müslüman olacak olursa yine bu hususta görüş ayrılığı vardır. Malik, Ahmet ve Şafii'nin görüşüne göre iddetin tamamlanmasına kadar beklenir. Mücahid'in görüşü de budur. Kendisi putperest olan erkeğin hanımı Müslüman olursa yine durum böyledir. Eğer iddeti içerisinde erkek Müslüman olacak olursa hanımını almaya herkesten daha çok hak sahibi olur. Nitekim Safvan bin Umeyye ve İkrime bin Ebi Cehil de İbni Cihab'ın naklettiğine göre hanımlarının iddeti bitmeden Müslüman olmaları üzerine kendi hanımlarını almaya herkesten daha çok hak sahibi olmuşlardı. Bunu da Malik Muvatta'ında zikretmektedir. İbn-i Şihab dedi ki, Safvan ile hanımının Müslüman olmaları arasında bir aya yakın bir süre geçmiştir. Yine İbn-i Şihab şöyle demiştir. Kocası kafir ve dar harpte kalmakla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicret eden ne kadar kadın varsa mutlaka hicreti dolayısıyla kocası ile arasının ayrıldığına dair haberler bize ulaşmış. Bunun aksini bildiren bir haber ulaşmış değildir. Ancak kocası iddeti bitmeden önce muhacir olarak gelmiş olması hali müstesnadır. Beyhaki Es-Sünenül Kubra 7. cilt 187. Kimi ilim adamı da her ikisi arasındaki nikah bağı fesholur demiştir. Yezid bin Alkame dedi ki, dedem Müslüman olduğu halde ninem Müslüman olmamıştı. Ömer radıyallahu anh onların nikahının sona erdiğine hüküm vermiş ve onları birbirinden ayırmıştı. Bu aynı zamanda Tavus'un da görüşüdür. Aralarında Ata, El-Hasan ve İkrime'nin de bulunduğu onun dışındaki bir topluluk ise yeniden ona talip olmadıkça onu nikah altında tutabilmesi imkanı yoktur demişlerdir. 15. İrtidat edip dar-ı harbe sığınan kadın ile Müslüman olup dar-ı İslam'a hicret eden kadının mehri. Siz de harcadığınızı isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler buyruğu ile ilgili olarak müfessirler şöyle demişlerdir. Antlaşma tarafında bulunan ve irtidat edip kafirlere sığınan Müslüman kadınlar olursa kafirlere bu kadının mehrini veriniz denirdi. kafir kadınlardan birisi Müslüman olup hicret ederek gelecek olursa Müslümanlara, o kadının mehrini kafirlere geri veriniz denilirdi. Bu her iki hal ile ilgili insaflı ve adaletli bir hüküm idi. Yine bu hüküm o zamana ve sırf bu olaya has olduğu ümmetin icma ile kabul edilmiştir. Bu açıklamayı İbn Arabi yapmıştır. 16. İşte Allah'ın hükmü budur. Bunlar, yani bu ayet-i kerimede sözü edilenler Allah'ın hükümleridir. Aranızda o hükmeder. Allah en iyi bilendir, hakimdir. Buna dair açıklamalar da daha önce birden çok yerde, mesela El-Bakara 32. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Muhakkak Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru bir yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakla geldi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
2: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Subhanallazi esra bi 'abdihi leylan min el-mescidil haram ila el-mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en içten, en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Derslerde ders kitabınızın 89. sayfasındayız. Bu sayfada, sayfa başında İkra'il cümleler atiyete ma'a dabti hemzeti inne. İnnenin hemzesini vurgulayarak, tekit ederek, teyit ederek veya harekeleyerek diyebilirsiniz. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz anlamındaki başlık altında verilen cümlelerde yer alan innenin hemzesinin kesra ile mi yoksa fetha ile mi harekeleneceği hususunu çalışıyoruz. Burada yer alan 14 cümleden programımızın geçen bölümünde ilk 3 cümleyi okuduk. Burada yer alan İnnenin hemzesinin hangi cümlede kesra ile hangi cümlede fetha ile harekeleneceğini tespit ve tayin ettik. Programımızın bu bölümünde hemen girişte şunu hatırlayalım. İnnenin hemzesi şayet söz konusu edat, tekit edatı cümle başındaysa kesra ile harekelenir. Gale ve müştaklarından yani türevlerinden sonra yekulu kul gibi muzari ve emrinden sonra gelen cümlenin başında yine innenin hemzesi kesra ile harekelenir. Kale fiili dışındaki fiillerden sonra gelmesi durumunda ise fetha ile harekelenir bilgisini programımızın bir önceki bölümünde sizinle paylaştık. Efendim şimdi bu bilgi ışığında ders kitabınızda sayfa 89'da yer alan dördüncü cümle ve devamını ele alalım inşallah. Dördüncü cümlede İnnallâhe Rabbi ifadesini görüyoruz. Şüphesiz ki Allah benim Rabbimdir. Şüphesiz ki, kuşkusuz ki Allah benim Rabbimdir anlamındaki cümlede innenin hemzesini kesra ile harekeleriz. Beşinci cümle Kâle zemîli innel müderrise mâ câel yevme. Arkadaşım bugün öğretmenin gelmediğini söyledi. Kâle zemîli innel müderrise mâ câel yevme. Arkadaşım bugün öğretmenin gelmediğini söyledi anlamında bir cümle. Cümle 6 Eşhedü enne Muhammeden Resulullahi. Ben Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederim anlamında. Cümle 7 Qara'tu fissahifeti enne veziral hariciyeti seyerci'u min London gaden. Qara'tu fissahifeti gazetede okudum. Peki ne okudum? Enne veziral hariciyeti Dışişleri Bakanı'nın seyerci'u döneceğini min London gaden. Dışişleri Bakanı'nın Londra'dan yarın döneceğini okudum. Gazetede Dışişleri

0: Bakanı'nın Londra'dan yarın döneceğini okudum anlamında bir cümle. Cümle 8. Evvonnu enneke min Pakistan. Sanıyorum sen Pakistanlısın. Senin Pakistanlı olduğunu sanıyorum. Cümle 9. Kale li tabibun inneke leste bimeryadın. Bir doktor bana senin hasta olmadığını söyledi. 10. cümle. Evvonnu enne tabibati lati haracne minel musteşfel ane minel vilayatil muttahideti. Evvonnu sanıyorum, zannediyorum. Enne tabibati lati haracne minel musteşfel ane. Şu anda hastaneden çıkan doktorların, bayan doktorların minel vilayatil muttahideti, Birleşik Devletler'den olduklarını sanıyorum. Cümlenin Türkçe karşılığını topluca verecek olursak, şu anda hastaneden çıkan bayan doktorların Birleşik Devletler'den olduklarını sanıyorum deriz. Cümle 11. Etarifine enne talibetel cedidetel leti caet qable selaseti eyyamin ta'rifu khamse lugatin. Etarifine biliyor musun? Enne talibetel cedidete leti caet qable selaseti eyyamin, 3 gün önce gelen yeni öğrencinin, yeni kız öğrencinin şöyle olduğunu, nasıl olduğunu. Ta'rifu khamse lugatin, 5 dil bildiğini biliyor musun? Sen 3 gün önce gelen yeni kız öğrencinin 5 dil bildiğini biliyor musun anlamında bir cümle. Farkındaysanız artık cümlelerimiz uzamaya başladı. Yani birçok kelimeden müteşekkil cümleler karşımıza çıkmaya başladı. Ama daha önceden sağlam bir temel bilgi aldığınız için bu cümleleri okuduğunuzda anlama sorunu yaşayacağınızı düşünmüyorum doğrusu sevgili öğrencilerim. Cümle 12. İnned derse sehlun. İnned derse sehlun. Muhakkak ki, şüphesiz ki ders kolaydır anlamında bir cümle. Cümle 13. Yekulune innel imtihane seyekunu fil usbu'il evveli min şehri racebin. Yekulune diyorlar ki, innel imtihane seyekunu, imtihan olacak. Ne zaman olacak? Fil usbu'il evveli, İlk hafta, min şehri racebin, Recep ayının ilk haftasında olacak. İmtihanın Recep ayının ilk haftasında olacağını söylüyorlar. 14. ve son cümle. Etevvunnu enneni zayıfun. Sen benim zayıf olduğumu mu sanıyorsun? Sen benim zayıf olduğumu mu sanıyorsun anlamında bir cümle. Evet efendim, bu cümlelerde kale ve türevlerinden sonra gelen inne tekit edatının hemzesini kesra ile harekeledik. Cümle başında kaydedilmiş olan edatları, yine inne edatından bahsediyorum tabii ki, hemzesinin kesrasıyla harekeledik. Kale dışındaki fiillerden sonra gelen innenin hemzesini ise enne şeklinde fethayla harekeledik. Şimdi sayfa 90'a, bir sonraki sayfaya geçelim. Sayfa başında 7 numarada alıştırmaya bakalım. Hâzihi esmâ'u eyyâmil usbû'i. Bu cümleyi nasıl tercüme edersiniz? Hâzihi esmâ'u eyyâmil usbû'i. Bunlar haftanın günlerinin isimleridir, adlarıdır. Peki haftanın günlerinin isimleri, adları nelermiş bakalım. Yukarıdan aşağıya okuyorum, siz de takip edin lütfen. Yevmus Sebti, bunun cumartesi olduğunu söylersem Yevmus Sebti terkibinin tamlamasının cumartesi günü şeklinde tercüme edilmesi gerektiğini söylersem, artık yukarıdan aşağıya siz sırasıyla Yevmul Ahadi terkibinin pazar günü, Yevmul Esneyni terkibinin pazartesi günü, Yevmul Thulafai terkibinin salı günü, Yevmul Erbi'ai terkibinin çarşamba günü, Yevmul Hamisi terkibinin perşembe günü ve son olarak Yevmul Cumuati terkibinin cuma günü anlamına geldiğini doğal olarak çıkarırsınız. Öyleyse cumartesi günü, pazar günü, pazartesi günü, salı günü, çarşamba günü, perşembe günü ve cuma günü şeklinde burada verilen haftanın günlerinin adlarını öğrenmemiz, ezberlememiz gerekiyor. Yevmus Sebti, Yevmul Ahadi, Yevmul İthneyni, Yevmus Thulafai, Yevmul Erbi'ai, Yevmul Hamisi ve Yevmul Cumuati. Hocam bunları başında yevm ifadesi olmadan okumak, bu şekilde adlandırmak mümkün mü derseniz, pek tabii ki mümkündür derim. O takdirde şöyle okuruz: Es-Sebtu, El-Ahadu, El-İthneyni, El-Thulafa'u, El-Erbi'a'u, El-Hamisu, El-Cumu'atu şeklinde okuruz. Bu iki kelime arasında, yani burada Yevmus Sebti örnek olarak alacak olursam, yevm ifadesiyle es-sebt ifadesi arasında izafet terkibi dediğimiz isim tamlaması ilişkisi var. Yevm kelimesi mudaf, es-sebti kelimesi ise mudafun ileyhtir. Yani yevmu tamlanan, es-sebti ise tamlayandır. Peki bu günler ezberlensin. Buraya not düşelim. Ders kitabımızın 90. sayfasında yer alan 7. alıştırmaya haftanın günlerinin adları ezberlenecek diye bir not düşelim ve bunları ezberleyelim efendim. Peki şimdi ders kitabınızda Ed-Ders-ü-Thaniye Aşara 12. ders başlıklı dersin son bölümündeyiz. Karşı sayfada, sayfa 91'de yeni bir ders başlıyor, görüyorsunuz. Ed-Ders-ü-Thalise Aşara 13. ders başlıklı. Şimdi 12. dersin son bölümünde El-Kelimatul Cedidetu, yeni kelimeler başlığını, bölümünü görüyoruz. Peki bunları sırasıyla okuyalım ve Türkçe karşılıklarını verelim. Deva'un çoğulu edviyetun, ilaç anlamında bir kelime. Deva'un ilaç. Vacibatun ödevler, görevler, gereklilikler anlamında bir ifade. Görevler, ödevler, yükümlülükler, sorumluluklar diye de düşünebiliriz. Carun çoğulu ciranun. Peki carun komşu, ciranun bunun çoğulu olduğuna göre komşular. Carun, ciranun. İkinci satırda ilk kelime tilmidun. Tilmidun erkek öğrenci. Çoğulu telamizetun şeklinde verilmiş parantez içerisinde. Devam eden bölümde sol tarafta tilmizetun kelimesini görüyoruz. Tilmizetun kız öğrenci. Çoğulu tilmizetun. Sonraki kelime rakmun. Çoğulu erkamun. Rakam anlamında bir kelime. Üçüncü satırdaki ilk kelime hatifun, çoğulu hevatifu, telefon. Sonra amelun, çoğulu a'malun, iş, çalışma. Bir sonraki kelime vaktun, çoğulu evkatun, vakit. Son satırda Dördüncü satırda ilk sırada yer alan ifade Vezirul Hariciyeti. Vezirul Hariciyeti Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı. Sonraki kelime Şehide Yeşhedu. Şehide şahit oldu, tanık oldu, şahitlik yaptı anlamında bir fiil. Bunun muzarisi parantez içerisinde verilen ifade Yeşhedu. Şahitlik yapıyor, tanıklık yapıyor anlamında. Son kelime ise Zahike Yadhaku. Zahike mazisi güldü anlamında. Yadhaku ise muzarisi gülüyor, güler, yerine göre gülecek anlamında. Efendim sayfa 91'de Eddersu Thalitha Aşara başlığını görüyoruz. 13. ders. 12. dersi bitirdik. Allah'ın izniyle, inayetiyle. Şimdi sayfa 91'de Eddersu Thalitha Aşara başlığıyla verilen derse Bismillah diyelim. Burada bir tablo var. Değerli öğrencilerim, sevgili dinleyicilerim. Bu tabloda İki sütun var. Dikkat ederseniz birinci sütun el-mufradu, ikinci sütunsa veya soldaki sütunsa el-cem'u başlıklarını taşıyor. Yukarıdan aşağıya hamidun yezhebu, aminetu tezhebu, ente tezhebu, enti tezhebine ve ene ezhebu ifadelerini görüyoruz. Burada gitti anlamındaki zehebe fiilinin muzarisi olan yezhebunun şahıslara göre çekimini görüyoruz. Peki o zaman şimdi bir de cem sütununda yer alan cümlelere bakalım. Hamidun ve Aliyun ve Haşimun yezhebune. Onun altındaki hücrede Aminetu ve Meryemu ve Zeynebu yezhebne. Sonraki satırda Entum tezhebune. Takip eden satırda Entunne tezhebne. Ve son satırda da, son hücrede de nahnu nezhebu ifadelerini görüyoruz. Peki burada Hamid ve Amine, Hamidun yezhebu ve Aminetu tezhebu ifadelerinin, bu cümlelerin bulunduğu yerde Hamidun yezhebu için el-muzekker, Aminetu tezhebu için el-muennes tanımlarının yapıldığını görüyoruz. Ve bu iki sıga için, yani yezhebu ve tezhebu sıgalar için el-gâibu şeklinde bu iki sıganın gâib sıga olduğunun kaydını görüyoruz. Ente tezhebu ve enti tezhebine cümlelerinde ente tezhebunun müzekker bir sıga, enti tezhebinenin müennes bir sıga olduğunun efendim buraya kaydedildiğini görüyoruz. Her iki kip de, yani ente tezhebu kipi de enti tezhebine kipi de bu iki sıganın ikisi de el muhatap notuyla burada tanımlanmış. Sen gidiyorsun, gidersin anlamında ente tezhebu, enti tezhebine muhatap kipler. Ve son olarak ene ezhebu hem müzekker hem müennes için kullanılıyor bu kip. El mutekellim efendim tanımını görüyoruz. Yani konuşan anlamında, kendini ifade eden, kendinden bahseden. Ene ezhebu, ben gidiyorum. Peki Hamidun ve Aliyun ve Haşimun yezhebune. Bu satırda yer alan, bu hücrede okuduğumuz cümlede Hamid, Ali ve Haşim isimlerinin erkek şahsiyet, erkek şahıs isimleri oluşundan hareketle yezhebune sigasının müzekker olduğunu, onun altında yer alan satırda verilen Amine, Meryem ve Zeynep isimlerinin bayan ismi oluşundan hareketle yezhebne sigasının müennes bir siga olduğunu söyleriz. Her ikisi için de gaib sigalardır deriz. Her iki sigada, yani yezhebune sigası da yezhebne sigası da gaib sigalardır. Entum tezhebune ve entunne tezhebne sigaları muhatap sigalardır. Entum tezhebune bu siga cem müzekker bir sigadır. Entunne tezhebne bu siga ise cem müennes bir sigadır. Nahnu nezhebu, biz gidiyoruz, gideriz anlamındaki bu cümlenin sigası ise hem müzekker hem müennes için ortaktır. Biz gidiyoruz, bu cümleyi ikimiz gidiyoruz şeklinde anlamak da mümkün. Biz gidiyoruz şeklinde anlamak da mümkün. Biz gidiyoruz diyen iki kişi müzekker de olabilir, müennes de olabilir yahut nahnu nezhebu cümlesini ikimiz gidiyoruz değil de biz gidiyoruz şeklinde anlarsak, biz gidiyoruz diyen topluluk bir erkek topluluğu da olabilir, bir bayan topluluğu da olabilir. Demek istediğim o ki, yani bu sıyga hem müzekker hem müennes şahsiyetler için, şahıslar için ortak kullanılan bir sıygadır. Hamidun yezhebu ve aminetu tezhebu cümlelerinin bulunduğu bölümden hareketle tanımlamam gerekirse, Hamidun yezhebu sıygasında yezhebu'yu müfret gaib, aminetu tezhebu cümlesinde geçen tezhebu fiilini ise, bu sıygayı ise müfret gaibe şeklinde tanımlayabiliriz. Ente tezhebu da tezhebu sıygasını müfret muhatap, enti tezhebine de tezhebineyi müfret muhatabe şeklinde tanımlayabiliriz. Bunun dışında Hamidun ve Aliyun ve Haşimun yezhebune cümlesinde yezhebune sigasını cem gaib, Aminetu ve Meryemu ve Zeynebu yezhebne cümlesinde yezhebne kipini cem gaibe kipi olarak tanımlayabiliriz. Entum tezhebune de tezhebune sigasını cem muhatap, entunne tezhebne cümlesinde tezhebne kipini cem muhatabe olarak tanımlayabiliriz. Efendim, bu bilgilerden hareketle ders kitabınızda bir sonraki sayfada, sayfa 92'de yer alan temarin bölümünde bizden istenenleri artık rahatlıkla yerine getirebiliriz diye düşünüyorum. Sayfa 92'de temarin başlığı altına verilen alıştırmaları siz okuyun. Anlayabildiklerinizi cevaplayın. Programımızın gelecek bölümünde inşallah ben bunların çözümlerini vereyim. Bir sonraki bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

İki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad et.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Belli.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
2: Özel efendim.

0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin.

0: Güzel efendim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Karanlık gökyüzü, hem güzel hem de gizemli. Gökyüzü, insanlık tarihinin başından beri nice hikayelere, efsanelere konu olmuştur. Tarih boyunca insanlar gökyüzünde yaşanan değişiklikleri, gezegenlerin hareketlerini, ayın dönemsel evrelerini ve meteorları ilgiyle takip etmişlerdir. Bu ilgiyle beraber başlayan gözlemler ve elde edilen bilgiler sonucunda takvimler ortaya çıktı, zaman ölçülebilir oldu. Mevsimlerin belirlenmesiyle ilk dönemdeki medeniyetler, tarım yapabilecekleri ve yaşayabilecekleri uygun alanları belirleyerek gelişmeye başladılar. Bu zamanlarda gökyüzünün ilk haritalarında en parlak yıldızlardan faydalanarak gruplandırılan takım yıldızları da yerini aldı. İnsanoğlu bu bilgileri seyir becerilerinin gelişmesinde, ticaret ağının genişlemesinde ve yeni keşiflerin yapılmasında kullandı. Fakat ilk astronomlar tarafından belirlenen takım yıldızları gerçekçi bir düzene göre gruplandırılmamıştı. Bilim insanları ve felsefecilere göre gökyüzündeki yıldızlar mitolojiyle büyük ölçüde bağlantılıydı. Antik Yunanlılar kendilerine has entelektüel yaklaşımla astronomi bilimini ve antik mitleri birbirinden ayırma yoluna gittiler. O zamanların büyük alimlerinden olan Pisagor, Eratosthenes, Pergeli Apollonius ve Ptolemy uzun uğraşları sonucunda astronomik olguların önceden tahmin edilebilmesini sağlayan sistemler oluşturdular. Antik Yunanlıların dünyamız etrafında hareket eden ve gözle görülen gök cisimlerini gözlemesi sonucunda dünyayı kozmosun merkezi sayarak yer merkezli bir sistem oluşturdular. Yunanlı Aristarkus ise yer merkezli sistemlerde dünya yerine güneşin kullanılmasını öneren ilk gökbilimci oldu. Fakat bu önerisi asırlar boyunca dikkate alınmadı. 9. yüzyılda Müslüman bilim adamı Sabit bin Kurre'nin Batlamyus'un 8 felekten meydana gelen sistemine 9.'sü olan Primum Mobile eklemesi astronomi alanına önemli bir katkı sağlamıştır. Yine 11. yüzyılın başlarında Müslüman bilim adamı Biruni, dünyanın yuvarlak olduğunu, hem kendi ekseni hem de güneş etrafında döndüğünü keşfetmişti. 12. yüzyılda Cabir bin Eflah, yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ilk cetveli geliştirerek bu alanda yapılan çalışmalara hız kazandırmıştır. 16. yüzyıla gelindiğinde ise o dönemin astronomlarından Kepler ve Kopernik, Yunanlı Aristarkus'un önerisini dikkate aldılar. Danimarkalı astronom Tycho Brahe tarafından matematiksel olarak da desteklenerek yapılan gözlemler doğrultusunda güneş merkezli sistem konusu tekrar alevlendi. Yapılan gözlemler ve araştırmalar tüm gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü gösteriyordu. Bütün bu araştırmalara rağmen astronomide asıl devrim 1609 yılında Galile'nin teleskopla uzayın derinliklerini incelemesiyle yaşandı. Yaptığı bu çalışma sayesinde o zamana kadar yapılmış tüm antik çalışmalar geçerliliğini yitirdi ve bildiğimiz evren çok daha genişledi. Teleskop, ışık toplayan bir alettir ve gökyüzündeki uzak ve sönük nesnelerin ayrıntılı görüntülerini elde etmemizi sağlamaktadır. Daha derin ve daha uzağa görmek daha fazla ışık toplamaya bağlıdır. Genellikle çok büyük mercek ve aynalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün bilim insanları devasa teleskoplara sahiptir. Teknoloji harikası aletler ve gelişmiş yazılımlarıyla evreni çalışır ve onların gizemini keşfederler. Bu teleskopların ayna çapları 8 ila 10 metre arasındadır ve evrenin başlangıcı olan büyük patlamadan yaklaşık 100 milyon yıl sonraki nesneleri saptayabilirler. En iyi sonuç için bu dev teleskoplar şehirlerden ve ışık kirliliğinden uzak dağların zirvelerinde, atmosferin üst katmanlarına yakın bölgelere konumlandırılırlar. Onların sayesinde antik dünya insanının anlayamadığı evrenin derinliklerini görebiliyoruz. Tüm canlılığıyla aktif olan evreni izleyenler için yaşam ölüm döngüsü sıradanlığını koruyor. Son 50 yılda uzayın sınırına ulaştık. Bizi bağlayan yer çekimini arkamızda bıraktık ve yeni keşif çağına girdik. Uzay programlarına gezegenimizi dışarıdan görmemizi sağladığı için teşekkür ederiz. Kırılgan, solgun, mavi dünyamız, güneşin etrafında uzayın sunduğu soğuk ve düşman çevrede korkutucu yalnızlıkta dolanıyor. Uzay teknolojisi sayesinde hayata ve dünyaya bakışımız değişti. Harita ve sınırlarla tanımlanan bir yerden küçük ve önemsiz bir uzay parçasına dönüşen dünya algımız değişti. Uzay programlarının yararlarından elde edilmiş değerler, onlara harcanan kaynaklardan ve emekten çok çok üstündür. Uzay keşifleriyle gelen teknoloji sayesinde gezegenimizin atmosferinin üzerine yerleştirilen teleskoplara sahibiz. Uzay teleskopları, dünyanın atmosferinin geçmesine izin vermediği dalga boylarından evrenin taze görünümlerini kaydedebiliyorlar. Bize Jüpiter'in uydularını gösteren Galileo'nun basit teleskobundan Hubble uzay teleskobuna kadar her yeni nesil teleskop evrenin yeni pencerelerini açmış ve anlayışımıza meydan okunmuştur. Adım adım dünyanın merkezinden muazzam ve yaşanması zor olan evrenin sınırına sürgün edildik. Bugün güneşimizin ortalama cüce bir yıldız ve 1,5 milyon kilometrenin altında yarıçapa sahip ve yerden 150 milyon kilometre uzaklıkta olduğunu biliyoruz. Güneş, merkezinde hidrojenin daha ağır elementlere dönüştüğü, nükleer tepkimelerin gerçekleşebileceği sıcaklık ve basınca sahip bir gaz küredir. Bundan dolayı uzaya enerji pompalamaktadır. Enerji yeri ısıtır ve devamlılığını sağlar. Kıtalar ve okyanuslardaki tüm yaşamı destekler. Güneşin yüzeyindeki güçlü manyetik alanlar dönemsel olarak güneş lekelerini oluştururlar. Buralarda enerji toplanır ve oradan fışkırarak uzaya çok güçlü patlamalarla salınırlar. Güneş fışkırmalarıyla uzaya yüksek enerjili parçacıklar fırlatılır. Bazen bu parçacıklar yere ulaşır ve iletişime engel olduğu için muhteşem kuzey ve güney ışımalarını üretirler. Şu anda güneş kararlı bir evrede ve bu durumda ışık yaymaya yaklaşık olarak 5 milyar yıl daha devam edecek. Ama en sonunda çekirdekte enerji üreten yakıtı bitecek ve güneş yavaşça soğuyarak ve genişleyerek kırmızı dev olacak, böylece dünyanın da içinde bulunduğu iç gezegenleri yutacak. Merkür, Güneş'e en yakın gezegendir ve ince atmosfere sahip yaşamsız bir mekandır. Onun yüzeyi, on binlerce göktaşı ve kuyruklu yıldızın çarpışması sonucu kirlenmiştir. 2004 yılında bilim insanları, Merkür'ün hareket ve iklimi konusunda çalışmalar yapmak üzere takip uydusu gönderdiler. Gönderilen takipçi uydu, sağlıklı bilimsel veriler ve gezegenin yüksek çözünürlüklü yüzey görüntülerini sağladı. Venüs neredeyse Dünya ile aynı boyutlara sahiptir. Ancak onun atmosferi sera gazları ve sülfürik asitle boğulmuştur. Bundan dolayı yüzey sıcaklığı 400 derece Celsius'tan fazladır. Venüs yüzeyini sürekli olarak değiştiren muazzam lav çıkışlarıyla jeolojik olarak aktiftir. Venüs'ün kabuğu her birkaç yüz milyon yılda bir yenilenmektedir. Güneşten sonraki sıvı su okyanusları ve oksijen zengini bir atmosfere sahip üçüncü gezegen Yer'dir. Yer, Güneş sisteminde yaşamın gelişmesi için bir vahadır. Ay, Yer'den dört kat daha küçük ve ince bir atmosfere sahip bizim doğal uydumuzdur. Güneş sisteminin oluşumunun erken evrelerinde gerçekleşen çarpışmaların sonucu Merkür'de olduğu gibi Ay'ın da yüzeyi kraterlerle kaplıdır. Ay gökyüzünde insanoğlunun ayak basabildiği tek cisimdir. Mars, Yere 70 milyon kilometre yakınlığa sahip Güneş sistemindeki dördüncü gezegendir. Bilim insanları son 40 yıldır sistematik olarak Mars'ı araştırmaktadırlar. Onun birçok sırrını bilmekteyiz. Onun yüzeyindeki sayısız kraterlerini, devasa sönmüş volkanlarını ve derin kanyonlarını uzaktan haritalamaktayız. Kırmızı gezegenin yüzeyinde hemen hemen kesinlikle çok uzun zaman önce su vardı. Şimdi yüzeyin altında çok az miktarda su kaldı. Yüzeyin altında basit yaşam formlarının kalması olasıdır. Bilim insanları küçük uzaktan kumandalı araçlarla Mars'ı araştırmaya devam ediyorlar. Ve Mars gelecekteki birçok insanlı görevin hedefi olacaktır. Jüpiter çap olarak yerden 11 kez daha büyük ve Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Çoğunlukla hidrojen, helyum ve metan karışımından oluşan çok hareketli ve yoğun bir atmosfere sahiptir. Onun atmosferinin kolaylıkla belirlenebilen özelliği büyük kırmızı lekesidir. Aslında yüzlerce yıldır devam eden yerin iki katı büyüklüğe sahip devasa bir fırtınadır. Jüpiter'in uydu koleksiyonu içinde iki tanesi diğerlerine göre daha ilginçtir. Europa, buzlu yüzeyinin altında büyük su okyanuslarını gizlemektedir. Io ise birçok volkana ve devam eden lav çıkışlarına sahiptir. Satürn, heybetli halkaları nedeniyle Güneş sistemindeki en etkileyici gezegendir. Satürn'ün halkaları, gezegenin çekimiyle parçalanmış eski bir uydusundan arta kalan taş ve buz parçalarından meydana gelmiştir. Satürn'ün uydularından biri olan Titan, ilginç bir yerdir. Bilim insanları atmosferinde organik maddeler ve yüzeyinde sıvı metan gölleri belirlediler. Güneş'e en uzak olan bir sonraki gezegen, daha az belirgin ancak büyük halka sistemine sahip Uranüs'tür. Güneş sistemindeki en dıştaki gezegen Uranüs'e benzeyen ancak daha aktif atmosfere sahip Neptün'dür. Neptün'ün ötesinde Plüto, Eris, Makemake ve Haumea gibi küçük gezegenlerin bulunduğu bir bölge vardır. Bu cüce gezegenler Güneş sisteminin sınırında Kuiper kuşağı olarak adlandırılan, içinde çok küçük binlerce cismin ve keşfedilmemiş yüzlerce cüce gezegenin bulunduğu bölge içindedir. Mars ve Jüpiter arasında değişik şekil ve boyutlarda binlerce göktaşı içeren asteroid kuşağı bulunmaktadır. Uzay sondaları bazılarına ulaşmayı ve onları detaylı olarak incelemeyi başardı. Hatta bir tanesi Eros göktaşının üzerine konuşlanıp yüzeyini analiz etti. Sonuç olarak bizim zaman zaman dünyadan kuyruklu yıldız olarak gördüğümüz gökyüzünde buz ve tozdan oluşmuş cisimler mevcuttur. Eskiden bu cisimlerin gökyüzündeki varlıkları yıkım ve politik ayaklanmaların müjdeleyicisi olarak tanımlanırdı. Güneş ve onun gezegenleri 200 milyar yıldızdan oluşan devasa karmaşık gök adamı Samanyolu'na aittirler. Son zamanlarda gök adamımızdaki diğer yıldızların çevrelerinde dönen bazı gezegenler tespit edilmiştir. Bu yeni ve egzotik dünyalarla ilgili çalışmalar, gözlemsel astronominin filizlenen yeni alanıdır. Yıldızlar değişik tür ve büyüklükte olmalarına rağmen hiçbiri sonsuza kadar varlığını sürdüremez. Yaşam süreleri birkaç milyon yıldan milyarlarca yıla kadar değişebilir. Yakıtları ne zaman biterse o zaman ölürler. Çoğu zaman ölümleri hiddetli olur ve arkalarında beyaz cüce, nötron yıldızı ve kara delik gibi egzotik kalıntılar bırakırlar. Yıldızlar genellikle yıldız kümeleri denen gruplar oluştururlar. Bu gruplar küresel ve açık küme olmak üzere ikiye ayrılırlar. Küresel kümeler yüksek yoğunluklu çekim kuvvetiyle birbirine sıkıca bağlıdır ve onların yaşları her bir küme için yıldızların dağılımından hesaplanabilir. Gök adalar içerisinde oldukça yaygın objelerdir. Bazı büyük eliptik gök adalar 30 bin küresel kümeye ev sahipliği yapmaktadır. Açık kümeler daha az sayıda yıldız içerir ve hepsi aynı yaştadır. Açık kümelerdeki yıldızlar daha düşük çekim kuvvetiyle bağlıdırlar. Bazı açık kümeler birkaç ya da tüm üyelerini diğer kümelerin ya da gaz bulutlarının çekim etkileriyle kaybederler. Genellikle açık yıldız kümeleri birkaç yüz milyon yıl hayatta kalabilirler. Yıldızlar arasında yıldızlar arası gaz ve tozdan oluşan büyük bulutlar vardır. Bu gaz bulutları hidrojen, helyum ve iyonize gazlardan oluşmaktadır. Yansıma bulutsusu, salma bulutsusu ve karanlık bulutsular vardır. Eğer koşullar uygun olursa, nükleer tepkimelerin başladığı ve yeni yıldızların doğduğu ana kadar kendi çekim kuvvetlerinin etkisiyle çökerler. Bu büyük oluşum hareketleri bugün de devam etmektedir. Güneş benzeri yıldızların genişleyerek dış katmanlarını uzaya fırlatıp sonunda beyaz cüce oldukları gezegenimsi bulutsular salmalarına örnektir. Yaşamın vazgeçilmez kaynağı ağır elementlerce zengin süpernova kalıntıları bulutsuların özel bir türüdür. Bu kalıntılar büyük kütleli yıldızların vefatından geriye kalan muhteşem izlerdir. Bizim gök adamız spiral bir gök adadır ve boyutları ise 150 bin ile 30 bin ışık yılıdır. Merkezinde muazzam büyük bir kara delik vardır. Kütlesi yaklaşık 4 milyon güneş kütlesi kadardır. Bizim gök adamız Samanyolu, evrendeki yüz milyarlarca değişik şekilde ve büyüklükteki gök adalardan sadece bir tanesidir. Eliptik gök adalar genellikle yaşlı yıldızlardan meydana gelirler. Spiraller çoğunlukla parlak bir çekirdeğe sahiptirler ve gök ada merkezinden dışarıya doğru genişleyen iki spiral kola sahiptirler. Gözlemlenen gök adaların dörtte biri spiral gök adadır. Gök adaların herhangi bir özel şekle sahip olmayanlarına düzensizler denir. Onların toz ve gaz içerikleri devasadır. Birçok düzensiz gökada başlangıçta spiral veya eliptik gökadaydılar. Ama diğer gökadaların çekimsel etkileriyle bozuldular. Çekim kuvvetlerinin etkisi altında gökadalar küme ve süper küme biçiminde gruplar oluşturma eğilimindedirler. Gökada grup ve kümeleri içerisinde etkileşim ve çarpışmalar olağan oluşumlardır. Etkileşen gök adalar şekillerinin ve hatta evrim yollarının değişmesine neden olmaktadırlar. İnsan muhakemesinin sınırlarının çok üzerinde uçsuz bucaksız bir evrende yaşıyoruz. Bu büyüklük içinde fizik kuralları hayat dediğimiz olağanüstü karmaşık döngünün varlığını sağlıyor. Gök adalar evreni sürekli hareket halinde kozmik bir şekilde dans ederken bir taraftan da içindeki şiddeti ortaya çıkarır. 14 milyar yıl önce muazzam genleşme, büyük patlamayla evrenin oluştuğu düşünülmektedir. O günden beri evren genişlemeye devam etmekle kalmıyor, ivmelenerek devam ediyor. Tüm öğrendiklerimize rağmen evrenin oluşumu ve bizi bekleyen olası sonu hakkında birçok büyük cevapsız sorular bulunmaktadır. Evrendeki bulunduğumuz noktadan soluk mavi gezegenimiz üzerinde gök adamızın merkezinden çok uzakta, diğerlerinden de pek farklı olmayan bir yıldızın yani güneşin çevresinde dönerken varoluşla ilgili soruların cevaplarını bulmak için gökyüzüne bakabiliyoruz ve bu konuda da çok şanslıyız. Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Araf Suresi 54. Ayet.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öğret.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
1: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
0: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki şayet ona su verseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: hiçbir küçük günahı önemsiz ve basit görme. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan dallanıp budaklanır. Denilmiştir ki, kim ibadette Allah'a yakın oldu, o halk içinde kimsesiz ve garip oldu. Denilmiştir ki, kusurunu itiraf eden insan daima övülür. Kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar sahibi olmanın işaretidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Boomerang. Boomerang. Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Onu sadece kitaplarından veya makalelerinden tanımaya çalışanlar kendisini ziyadesiyle heybetli ve celali bir zat zannederler. Çünkü Türkiye'deki ve Mısır'daki ilmi münakaşaları insanda bu hissi uyandırır. Ancak yakından tanıyanlar onun bu tahayyülün aksine gayet latif ve narin bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ediyor. Peki kimdir bu zat? O, Osmanlı Devleti'nin 127. Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi'dir. Parlak zekası ve güçlü hafızası karşısında Mısır uleması takdirlerini gizleyememişlerdir. Çok mütevazı bir kişiliğe sahip olan Mustafa Sabri Efendi, ilmi ve alimleri seven biriydi. Etrafındaki insanlara hep şunu derdi: "Ben ilim tahsiline bir türlü doyamadım. Şayet çocukluk yıllarıma yeniden dönmek mukadder olsaydı, ilim tahsiline yeniden başlardım. Çünkü insan hayatının en tatlı dönemlerinden biri, ilim tahsil ettiği dönemdir." Osmanlı'nın son devir Şeyhülislamlarından olan Mustafa Sabri Efendi, 1286-1869 yılında Tokat'ta doğdu. İlk tahsilini memleketinde yaptı. Küçük yaşta hafız oldu. Çok güzel Kur'an okurdu. Erken yaşta gittiği Kayseri'de meşhur Divrikli Hoca Emir Efendi'nin derslerine devam etti. Akli ve nakli ilimlerde kısa zamanda büyük mesafeler kat ederek hocasının takdirlerini kazandı. Arkasından tahsilini sürdürmek üzere gittiği İstanbul'da Gümülcineli Ahmet Asım Efendi'den ders okudu ve icazet aldı. Ayrıca usulü fıkh ve akaid dersleri veren Mehmet Atıf Efendi'den ders okumuştur ki Atıf Efendi kendisinin ilmine ve otoritesine hayrandı. Bilahare hocası Asım Efendi'nin kızıyla evlendi. Medreseli bir ağabeyi vardı. Bir gün onu usulü fıkh, akaid ve mantık ilimlerinden imtihan etti. Sorduğu bütün sorulara doğru cevaplar verdiğini görünce "Sen neden ders yanlık imtihanına girip müderris olmuyorsun?" dedi. Bunun üzerine henüz 22 yaşındaki Sabri Efendi 1890'da dersiyanlık imtihanına girdi ve imtihanı kazanarak müderris oldu. Fatih Camii'nde ders okuttu. 50'den fazla talebeye icazet verdi. Cemiyeti İlmiye'yi İslamiye'nin reisliğine getirildi ve bu cemiyetin neşrettiği Beyanül Hak mecmuasında başyazar olarak ilmi yazılar yazdı. 182 sayı devam eden bu dergide yazdığı yazılar tefrika mahiyetinde olup tenkit ve cevap esasına dayanmaktaydı. Bir yandan da Fatih Camii Medresesi'nde dersler veriyordu ki o vakit Fatih medreselerinde kadim eser geleneğindekine benzer bir program uygulanıyordu. Sabri Efendi Fatih Külliyesi'nde tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi İslami ilimleri okutuyordu. Bunun yanında Arap dili ve edebiyatı dersleri de veriyordu. Bu derslerde talebelerine Allame Saadettin Taftazani'nin mutavvelini okutuyordu. Sonra Beşiktaş Asariye Cami imamlığında bulundu, 4. rütbeden Osmani ve Mecidi nişanları ile ödüllendirildi. 1898 yılında halifenin huzur derslerine en geç üye olarak katılan Mustafa Sabri Efendi, kısa zamanda ulema arasında temayüz etti. 1900-1904 yılları arasında 2. Abdülhamit'in hafızı kütübü oldu. Bu dönemde 2. Abdülhamit ile sıcak bir ilişki kurdu. 1914 yılına kadar saraydaki huzur derslerine aralıksız iştirak etti. Kıraat ilmini Sultan 2. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesinde görevliyken zamanın Resulü Kürrası Köse Niyazi Efendi'den tahsil etti ve bu ilimde icazet aldı. Birçok talebe yetiştiren Mustafa Sabri Efendi'nin öğrencileri arasında tanınmış isimler bulunmaktadır. Bunlardan biri İmam Buhari'nin sahihini şerh eden İsmail Kamil Miras'tır. Sabri Efendi'nin Fatih'teki derslerine 10 yıl düzenli olarak katılan Kamil Miras ondan icazet de almıştır. Mustafa Sabri Efendi 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra siyasete atıldı ve 1908 yılında Meclis-i Mebusan'a Tokat mebusu olarak girdi. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça düsturundan hareketle siyasete atılan Sabri Efendi yeni siyasetten çok şey umuyordu. Siyasi hayatında ilk önceleri İttihat ve Terakki Partisi'ni desteklemekteydi. sonra 1910'da Ahali Partisi'ne girdi. Daha sonra ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kuruluşunda yer aldı. Tokat mebusu sıfatıyla meclis içinde ve dışında iddiatçılarla mücadele etti. Örneğin Kanuni Esasi'nin 35. maddesinde bir değişiklik önergesi verildiğinde etkili bir konuşma yaparak buna karşı çıktı. Sabri Efendi bu konuşmasında şunları ifade etmiştir. Bilinmelidir ki padişah yönetimin hakkını kitap ve sünnetten almaktadır. Şayet haktan ayrılacak, delalete sapacak olursa İslam onun hal edilmesini emretmektedir. Ancak o İslam yoluna tabi olmaya devam ediyor. Haktan ayrılmıyorsa o takdirde parlamentonun onu hal etme hakkı yoktur. Bilindiği üzere İslam ancak kendisine tabi olunan bir dindir, bir nisandır. Halbuki ey iddiaçılar, siz onu tabi olan haline getirmek ve kanunlarda heva ve heveslerinize göre dilediğiniz gibi değişiklik yapmak istiyorsunuz. Siz sabit olması gerekenle değişip gelişmesi gerekenin sınırlarını çizme konusunda büyük bir hata yapıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki insanın sürekli değişip geliştiği gibi kanunların da değişmesi ve gelişmesi lazımdır. Bu doğru değil. Bilesiniz ki kainatta bazı değişmez, sabit hakikatler vardır. Bir de değişken olan şeyler vardır. İnsanın fiilleri değişir ve gelişir. Ancak Allah'ın hükümleri, Allah'ın koyduğu kanunlar değişmez. Resulullah'ın sünneti sabittir. Asla değiştirilemez. Sizler Halife-i Müslümin'in yetkilerini kısıtlamakla aslında kendi keyfinize göre kanun koymak, daha açık ifadesiyle helali haram, haramı da helal saymak istiyorsunuz. Bu ise asla caiz değildir. Zekası ve ilmi dirayetiyle iddiaçıları yıldıran Mustafa Sabri Efendi, 1912'de bir grup alim ile Cemiyet-i İttihadiye İslamiye'nin kuruluşuna katıldı. Sabri Efendi 1912'den itibaren Alemdar gazetesinde ve Peyam Sabah'ta yayınlanan yazılarında memleketin parçalanmasına sebep olanlardan hesap sorulmasının gerektiği ve Türkiye'deki Bolşevik akım tehlikesi üzerine durdu. 1913 yılında iddiaçılar Bab-ı Ali'yi bastı ve Harbiye Nasır'ı Nazım Paşa'yı öldürüp hükümeti dağıttılar. Sabri Efendi bunun üzerine İstanbul'u terk edip Romanya'ya gitti. Romanya'ya giden Sabri Efendi başkent Bükreş'te oturmaya başladı. Burada Kırım'dan gelmiş olan Tatarlar ile dost oldu. Kırımlıların da başında olan Baş Müftü Salih Efendi ile yakın arkadaşlık kurdu. Orada bulunan kabiliyetli Tatar gençlere ders vermeye başladı. Gençlere usul-i fıkh, belagat ve Türkçe dersleri veriyordu. Buraya yerleşen Mustafa Sabri Efendi bir müddet sonra ailesine getirdi. Ne var ki buradaki huzurlu günleri uzun sürmedi. Sözü şimdi kendisine bırakalım. Birinci Dünya Harbi'nde müttefikimiz olan Alman ordusu Bükreş'i işgal edince iş değişti. İddiaçılar baktılar ki ben oradayım, yakaladılar, hapse götürmek üzere askeri bir arabaya koydular. Hapse doğru giderken Allah'tan yolda Müftü Salih Efendi'ye rastladık. Hemen geldi, askerlerden izin aldı. Birkaç kelime konuşalım, komşu hakkı var dedi. Kendisine durumu anlattım, ailem evvelallah sonra size emanet dedim. Bu suretle onunla haber göndererek hayatta olduğumu, nereye gittiğimi aileme haber verebildim. Mustafa Sabri Efendi Romanya'daki hapishane anılarını da şöyle anlatıyor. Hapishaneye girince baktım gelen yok giden yok. En huzurlu yer. Daha önce başından geçmemişti. Tam kitap yazılacak yermiş. Salih Efendi'nin o günlerde benden bir ricası vardı. Kazandığım Musa Carullah adında bir alim, Rahmeti İlahiye Burhanları diye kitap yazmış. Bu kitap Kazan'da, Kırım'da ve Rusya'daki Müslümanlar arasında birçok mücadelelere, büyük üzüntüye sebep olmuş. Salih Efendi bu kitabın ilmi bir tenkidini yapmamı istiyordu. Halbuki orada kütüphane yoktu. Bir kitap ezbere tenkit edilmez. Yazarın dayandığı yerleri cümle cümle okuyup araştırıp yanlışı varsa sakat yerlerini göstereceksin. Kaynaksız kitap yazamam. Yazmayı sevmem. Salih Efendi, müktesebatınız, hafızanızdaki ilimler buna yeter diyorsa da ben buna pek yanaşmıyordum. Hapishanedeki günlerimde Salih Efendi müftü olduğu için izin alıp yanıma geliyordu. Çamaşır filan getiriyordu. Bu sırada istediğim bazı lüzumlu kitapları arayıp bulup getirdi. Hapiste epey kaldım. Musa Carullah'a olan cevabı yazıp bitirdim. Fakat Müsvedde-i Kime'ye emanet edeceğim. Salih efendilerde kalıcı değil. O sırada kimse de kitap filan bastıracak hal yoktu. Sabri efendi kitabı çok küçük harflerle elindeki kağıtları sığdırmaya çalışarak yazdı. Zira başka kağıt elde etme imkanı yoktu. Bu kağıtların da elinden alınmasından çok korkuyordu. Çünkü burası hapishaneydi ve bu yazıları alabilirlerdi. Bu yazdıklarını nasıl muhafaza edeceğini düşünmeye başlamıştı ki aklına güzel bir fikir geldi. Kendisini düzenli olarak ziyarete gelen Kazanlı Salih Efendi'den kağıtları alıp güvendiği emin bir bakırcıya gidip kendisine güzel bir abdest ibriği yaptırmasını, ibriğin alt tarafında gizli bir bölme olmasını ve içerisine bu kağıtların güzelce gizlenmesini, ardından da belli olmayacak şekilde lehimlenerek kapatılmasını ve ibriğin kendisine getirilmesini rica etti. Salih Efendi istediklerini aynen yapıp ibriği Mustafa Sabri Efendi'ye getirdi. Hapiste kaldığı 6 ay süresince ibriği muhafaza etti. Sultanın emriyle İstanbul'a getirildiğinde bu ibriği de yanındaydı. Sabitlerin, "Efendim sizi meclise mi, Harbiye'ye mi teslim edelim?" şeklindeki sorusuna, Talat'ın müstehsi yüzüyle karşılanmaktansa Enver Paşa'yı tercih ettiğini söyleyerek mukabele etti. İhtimal cezası daha ağır olacaktı ama Enver dini diyanete saygılıydı. Alay etmezdi en azından. Enver Paşa, "Tamam muhalif ama ben bu adama kıyamam. Uzaklaştırın gitsin İstanbul'dan," dedi. Bunun üzerine Bilecik'te zorunlu ikamete tabi tutuldu. 1918'den 1. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar Bilecik'te sürgünde yaşadı. Sonra İstanbul'a geldi. İbriği açtı ve kağıtları içerisinden çıkardı. Ardından 1919'da Yeni İslam Müçtehitlerinin Kıymet-i İlmiyesi ismini verdiği bu kitabı neşretti. Mustafa Sabri Efendi Bükreş'te kaldığı müddet içerisinde bir ev satın almıştı. Evine bakması için İbrahim Temo isminde, aynı zamanda İttihat Terakki'nin kurucularından olan bir Arnavut'u vekil bıraktı. O da Sabri Efendi'nin evini gasp edip kendi mülkiyetine geçirdi. Cihan Harbi tam onun tahmin ettiği gibi sonuçlandı. Alman ordusu perişan oldu. Osmanlı'nın askeri de silahı da kalmadı. Burada şunu özellikle işaret etmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi ısrarla savaşa girilmemesinden yanadır ama yine de girilecekse galiplerin yanında durulması gerektiğini söyler. İşte bu yüzden İngiliz muhibbi olarak yaftalanır. Ancak bunun İngiliz muhibbiyle bir alakası yoktur. O bizzat yorgun olan Osmanlı'nın dağılmasından korkmaktadır. Mustafa Sabri Efendi 1918'den sonra yeniden siyaset ve fikir dünyasının içine girdi. Bir müddet İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde hadis müderrisliği yaptı. 4 Mart 1919'da 1. Damat Ferit Paşa kabinesi tarafından Şeyhülislamlığa getirildi. 7 ay süren bu vazifesinden sonra görevden alındı. Paris konferansına giden sadrazama vekillik yaptı. Aynı yıl kabinenin düşmesi üzerine ayan azanlığına atandı. 1919'da Teali-i İslami Cemiyeti'ne dönüştürülecek olan Cemiyet-i Müderris'in birinci reisliğini yaptı. Bu cemiyette Mustafa Saffet, İskepli Mehmet Atif ile birlikte çalıştı. 1920 yılında yeni damat Ferit Paşa kabinesine dönemine tekrar Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu dönemde de 2 ay görevde kaldı. Merhum Ali Ulvi Kuruçu Hoca, Mustafa Sabri Efendi'nin Şeyhülislamlık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği önemli işleri şu şekilde anlatır. Onun Şeyhülislamlık makamında yaptığı en mühim hizmet, akidesi ve niyeti düzgün olan insanları seçerek mühim noktaları onları tayin etmeye intimam göstermesidir. Aynı zamanda yolsuzluk ve rüşvete karışmış, batılılaşma ve Avrupalılaşma sevdasıyla yanıp tutuşan kişileri bu mühim noktalardan uzaklaştırmak olmuştur. Bunun yanında resmi organlarda, özellikle de eğitim ve hukuk alanlarında yaptığı ıslah çalışmalarını da belirtmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi bu dönemde Ahmet Naim ve İzmirli İsmail Hakkı gibi birçok kişiye önemli görevler verdi. Mehmet Akif Ersoy'u da yakından tanıyan Sabri Efendi onu çok sever ve birçok şiirlerini de ezbere bilirdi. Mustafa Sabri Efendi Sevr Anlaşması'nın şartlarını görüşmek üzere Sultan Vahdettin'in toplandığı Saray-ı Saltanat'a katıldı. Burada Mustafa Sabri Efendi'nin konjüktür gereği anlaşmanın imzalanması yönünde müspet kanaat belirttiği ifade edilmektedir. Ayrıca kabine toplantısında Anadolu'daki milli mücadele hareketi konusundaki görüşlerinin benimsenmemesi üzerine 22 Eylül 1920 yılında Şeyhülislamlık görevinden istifa ederek Muntedil Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruculuğunu yaptı. 21 Mayıs 1920'de Sultanahmet mitinginde konuştu. Ankara hükümete güç kazanırken İstanbul'da bulunan padişaha büyük destek verdi. Padişaha sadıktı. Yurt dışına çıkarılırken Vahdettin Han'ı yalnız bırakmadı. Padişahla birlikte bindikleri gemiyle Mısır'a gitti. Önce İskenderiye'ye geçti. Mısır'daki Türk konsolosluğunun yönlendirilmesiyle hareket eden Mısırlıların çok kötü muamelelerine maruz kaldı. Bunun üzerinden fazla geçmeden Hicaz'a gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra tekrar Mısır'a döndü. Oradan Beyrut'a geçti. Sonra da Romanya'ya. Zira orada Müslümanlar çoktu ve Romanya müftüsü Kazanlı Salih Efendi gibi dostları vardı. Aynı zamanda burada gasp edildiğini öğrenince çok şaşıracağı bir evi vardı. Buradan Yunanistan'a, Gümülcine şehrine geçti. Burada oğlu İbrahim Sadri ile birlikte Yarın gazetesini çıkarmaya başladı. Bu gazeteyi İslam aliminin birçok noktasına dağıtıyor, Türkiye'ye de ulaştırıyordu. Yunan tarafını Başbakan Venizelos'un temsil ettiği Türk-Yunan anlaşmasının ilk maddelerinden biri, Yarın gazetesinin yayınına son verilmesine ve Mustafa Sabri Efendi'nin Yunanistan'dan çıkarılmasına neden oldu. Böylece Yarın gazetesi fiilen kapandı. Sabri Efendi de sadece Hristiyan din adamlarının ve dindar Hristiyanların yaşadığı bir Yunan adasına nakledildi. Sabri Efendi sürgün edildiği bu adada son derece endişeli ve sıkıntılı bir durumdadır. Zira burada ölürse cenazesini papazların kaldırılmasından ve onların mezarlarına defnedilmekten korkmaktadır. Bu sebeple buradan herhangi bir İslam memleketine gidebilmek için girişimlerde bulunur. Kendisini sığınmacı olarak kabul etmeleri için Müslüman memleketlerin devlet başkanlarına mektuplar yazar. Fakat hiçbirisi müsbet cevap vermez. Son çare olarak oğlu İbrahim'le birlikte Atina'ya gidip bütün Müslüman devletlerin sefaretlerini tek tek dolaşmaya başlar. En son Mısır konsolosluğuna giderler. Konsolos iyi bir insandır ve kendilerine Mısır vizesi verir. Vizeyle ailesiyle birlikte Mısır'a giderler. Mısır'a gitmeden önce Hristiyan din adamları Sabri Efendi'ye gelerek mülteci olarak sığındığı halde kendisine sınır dışı eden Yunan hükümeti aleyhinde dava açmasını, kilisenin bütün keşişleri ve rahipleriyle birlikte arkasında olduğunu söylerler, ancak o buna razı olmaz. Mustafa Sabri Efendi Yunanistan'da bulunduğu sıralarda bir ara Romanya'ya giderek Şehzade Nizamettin Efendi'nin çevresinde yer aldı. Ancak daha sonra Yunanistan'a geri döndü. Bu arada Yunan Müslümanlar Birliği'ni kurdu. Bu birlik ilk kurulduğunda 5000 üyesi vardı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.